El hakkı hak. Hakkı getirdik. Cina kumbi el hakkı. Hak. Velakine velakin fakat ekserekum sizin çoğunuz li el hakkı hakkı karihun çirih görenler. Andolsun ki size hakkı getirdik. Velakin sizin çoğunuz hakkı kerih Allah Teala'nın hakkı açık ve kesin hak geldi, batıl zahir oldu diyor. Bu hak statüsünde insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah için yeterli. Ama insanlar dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Bu kadar kolay bir sebeple bütün bu cehennem azabından kurtulacaklarına kesin olarak Allah Teala söz vermesine rağmen şeytan onlara nasıl bir tesir vücuda getiriyorsa bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve bize de dehşetle kızıyorlar bu konuda. Bu sebeple insanların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Hakka iltifat etmeyenlerdir. Hakkı yerine getirmeyenlerdir. Halbuki bir tek dilekleri şuradan kalplerinden Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah için yeterli. Mutlaka onları cennetine koyacak. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve Zuhruf Suresi 79. ayet-i kerime. Em evremu emren fe inna mubrimun. Em yoksa mı? Evremu sağlam tuttular. Emren iş. Ve fakat oysa asıl inna muhakkak mübrimun sağlam tutanlar. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız.

Değil mi bu insanlar Allah-u Teala onları şey sağlamı tuttular dediği hakkı kerih görenler. Elbette onlar işi sağlam tutmuş değiller. İşi sağlam tutan Allah'tır. Çünkü bu hakkı kerih görenler hakkın dediğine sırf inat münahazasıyla Allah'ın emri olduğu için yerine getirmeyenler bir tek dilekle Allah-u Teala onları Allah'ın cennetine alacakken özellikle isyan ederek özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve de üstelik biz Allah'a dilemeye mecbur muyuz? Allah niçin biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye bizi cehenneme atıyormuş diye bir de Allah'ı suçlamaya çalışanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi bir tek dileğinizle cennetine almaya hazır. Bütün insanları Allah Teala mutlaka cennetine almak için hazır. Ama insanların çok az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Çok az bir kısmı Allah'ın cennetini hak edecek. Öyleyse bu inatları yüzünden, şeytanın üzerlerindeki telkinleri yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, işi sağlam tutanlar değil ya da cehennem için işi sağlam tutmuşlar. Allah işi sağlam tutmuş ve onlar cehennemi hak ettikleri için onları mutlaka Allah-u Teala cehenneme ulaştıracak. Allah-u Teala buyuruyor, em yahsebune enna la nesme'u sırrehum ve necvahum bela ve rusuluna ledeyhim yektubun. Yoksa mı yahsebune zannediyorlar, hesap ediyorlar enna olduğumuzu, la nesmehu biz işitmeyiz, sırrahum onların sırları ve necvahum ve onların fısıltıları, gizli konuşmaları, bela hayır ve resulüne ve bizim resullerimiz, elçilerimiz, ledeyhim onların yanında yektubun yazıyorlar.

neler yaptıysanız uzuvlarınız onları anlatmış olacaktır yaptıkları davranış biçimleriyle. Yoksa onlar bizi işitmiyorlar mı zannediyor Allah Teala? Şöyle ifade ediyor. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır. Onların yanında resullerimiz, elçilerimiz, kiramen katibi melekleri her şeyi yazıyorlar diyor Allah Teala. Ve 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kâne lir rahmani ve ledun fe ena evvelul abidin. Kul de in eğer kâne oldu lir rahmani rahman için rahmanın veledün veled çocuk fe ene o zaman ben evvel ilk el abidin kullar. De ki eğer rahmanın çocuğu olsaydı o zaman ona kul alanların ilki ben olurdum.

Şimdi yeni bir safhaya geçti Allah-u Teala. Rahman'ın, Allah'ın çocuğu olduğu iddia ediyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu iddia ediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz diyor Hazreti İsa'ya sorduk, sen bizim oğlumuz olduğunu iddia ediyormuşsun. Hazreti İsa cevap veriyor, bizim öyle söylemediğimizi muhakkak ki sen bizden daha iyi bilirsin. Biz onlara, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de, benim de Rabbimdir. Allah çocuk sahibi değildir dedim diyor. Ayet 82 Zuhruf suresi Sübhane Rabbis semavati vel ardi Rabbil arşi amma yasifun. Sübhane, Sübhan, münezzeh, yüce Rabbi Rab, es-semavati, semalar, gökler ve el-ardi ve arz, yeryüzü, yer, Rabbi Rab, el-arşi, arş, amma şeyden, yasifun, vasıflandırıyorlar. Göklerin de, yerin de Rabbi olan, arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.

göklerin de yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir, yücedir. Allah Teala insanları vasıflandırır Allah Teala'yı, ama Allah Teala onların hepsinden münezzehtir. Zuhruf suresi 83. ayet-i kerime fe zerhum, Bismillahirrahmanirrahim, fe zerhum yahudu ve yel'abu hatta yulaku yevme humullezi yuadun. Fe artık zerhum, onları bırak, Yahudu boş şeylere, Yahudu dalsınlar. Neye? Boş şeylere dalsınlar. Ve yel'abu, ve oynasınlar, oyalansınlar. Hatta oluncaya kadar yulaku, mülaki olurlar, karşılaşırlar, kavuşurlar. Yevme gün, hüm onlar, ellezi ki o, yuadun, vaad olunurlar.

Artık onları bırak diyor Allah Teala. Vaad olundukları güne, milaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne, milaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. İşte insanlar Allah'ın söylediklerini öğrenecek ve başkalarına da öğretecek yerde hep boş şeylerle meşgul olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ve boş şeylerle meşgul olmakta da devam ediyorlar. Şu andaki din öğretisi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir öğreti değildir üniversitelerimizde. Ve gerçekten çok büyük bir huzursuzluk duyuyoruz, sıkıntı duyuyoruz insanların gözümüzün önünde cehenneme doğru sürüklenmeleri sebebiyle. 84. ayet-i kerimesi Zuhruf suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi fis semai ilahun ve fil ardı ilah ilahun ve huvel hakimül alim ve huve ve o ellezi ki o fi essemai semada gökte ilahün ilah ve fil ardı ve arzda yerde ilahün ilah ve o el hakimu hakim hüküm ve hikmet sahibi el alimu alim en iyi bilen ve o gökte ilahtır ve yerde ilahtır.

ve hüvellezi ve odur ki fissemâi ve odur ki gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o hakimdir. Yani hüküm ve hikmet sahibidir. Alimdir. Alimdir. En iyi bilendir.

Gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Allah Teala'nın hem göklerin ilahı hem yerlerin ilahı olduğu kesin. Ve 85. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve Tebarekellezi lehu mülkü semavati vel ardı ve ma beynehuma ve indehu ilmüs sa'ah ve ileyhi turcaun. Ve tebareke mübarek yüce ellezî ki o lehu onun mülkü mülk es semavatü semalar gökler ve el ardı ve arz yer ve ma şeyler beynehuma ikisi arasında ve indehu ve onun indinde katında ilmi saati saatin ilmi ve ileyhi ve ona turcaun döndürüleceksiniz. O öyle yüce ve mübarektir ki göklerin ve yerin ikisi arasındakilerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onundur. O saatin yani kıyamet vaktinin ilmi onun indindedir ve ona döndürüleceksiniz.

yerlerin ne mülkü, göklerin ne mülkü Allah'ındır. Ve ikisinin arasındaki yerin de mülkü Allah'ındır. Yücedir, mübarektir. Bütün güzellikler O'na aittir. Ve 86. ayet-i kerime ve la yemlikul lezine yed'une min dunihi şefaate illa men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun ve la yemliku ve malik değildir, gücü yetmez ellezine onlar yed'une dua ederler, taparlar min dunihi ondan başka şefaate şefaat illa den başka hariç men kimse şehide şahit oldu bi el hakkı hakka ve hum ve onlar ya'lemun bilirler. Ve onların ondan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar hakkı bilirler. Devrin imamlarından bahsediyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede. Sadece devrin imamları için ve arşı tutan melekler için hakkı görmek ve şefaat için talepte bulunmak söz konusudur. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bundan bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah Teala'ya derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret et, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Allah-u Teala'nın yoluna giren kişi, Allah'laşmayı dilediği an mümin olmuştur. İşte ne oluyor? Arşı tutan melekler de hakkı görüyor. Onların etrafındaki kişi, devrin imamı da hakkı görüyor. Ve hakka şahit oluyorlar. Ve hakkı gördükleri için, hakla beraber oldukları için, orada onun katında oldukları için, şefaate, arşı tutan melekler şefaat talebine, devrin imamı ise şefaate muktedir oluyor. Beraberce talepleri kabul ediliyor. Ayet 87 ve le'in se'eltehum men halakakum ve yekulunallahu fe enna yufekun ve le ve gerçekten mutlaka in eğer seyretuhum onlara sordum men kim halakahum onları yarattı le gerçekten mutlaka yekulunne mutlaka derler diyecekler Allah'ı Allah fe artık buna rağmen enna nasıl yufekun döndürülüyorlar. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kimin yarattığını, kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Gerçekten insanlar hem kendilerini yaratanın Allah olduğunu söylüyorlar hem de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve de kurtuluşu, kendi kurtuluşlarını imkansız kılıyorlar sevgili kardeşlerim. Ve de hayretle müşahede ediyoruz bu insanları. Kurtuluşları bir kalbi dileklerine bağlı ve dilemiyor insanlar. Şiddetle karşı çıkıyorlar, yetmez. Büyük kitlelerin de Allah'a ulaşmasını bu karşı çıkışlarıyla yok ediyorlar. Omuzlarına ağır veballer alıyorlar ve azapları kat kat artıyor. Ayet 88 Bismillahirrahmanirrahim ve ki
lihi ya Rabbi inne haulâi kavmün la yu'minûn ve andolsun ki lihi onun demesi ya Rabbi ey Rabbim inne muhakkak haulâi bunlar kavmin bir kavim la yu'minûn mümin olmazlar. Onun yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ey Rabbim bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine and olsun.

Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine and olsun. Ve ayet 89. Bismillahirrahmanirrahim. Fasfah anhum ve kul selam. Fe sefe ya'lemun. Fasfah, o zaman vazgeç. Anhüm onlardan ve kul ve de söyle selamün selam. Ve artık sefe yakında ya'lemun bilecekler. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun der. Artık yakında bilecekler. Yani onlarla uğraşma diyor. Eğer senin talebin üzerine ala alışmayı dilerlerse, sana tabi olurlarsa onlara yaklaş. Ama böyle bir şey yoksa, böyle bir niyetin sahibi değillerse o zaman onlardan vazgeç diyor Allah-u Teala. Size selam olsun deyip onlardan vazgeç. Ve kurtulmayı özellikle istemeyen, Allah'ın Resullerine karşı çıkan insanların vücuda getirdikleri zarar yalnız kendi cezalarıyla hudutlu olsa bu bir şey değil. O insanlar bunu hak etmişlerdir. Ama başka insanları da kandırıyorlar. Kandırıyor kim? Başka insanları Allah yolundan men ederse onlar için kurtuluş yoktur. İşte bu konuda Allah Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onları tarika müstakime de ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya onun bize öğrettiği ilim sebebiyle sonsuz hamd ve şükrederiz. Şu Kur'an'ın her ayetini en açık şekilde sizlere eğer anlatabiliyorsak, bunun arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Yüce Rabbimiz var. Ve her ayetin diğer ayetlere nasıl bir insicam içerisinde bütünleştiğini her gün biraz daha net olarak idrak ediyorsunuz. Bu onun ilmidir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükreder. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını ondan dileyerek, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me'as salavat. Allah'a. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، مغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde sevaplar ve günahlar konusunda beraberiz. Yüce Rabbimiz, biz ve siz, sizler, hepimiz beraberiz şu anda. Neredeyseniz biz oradayız. Ve konumuz günahlar ve sevaplar. Evvela Kiramen Katib'in melekleri, doğumunuzdan itibaren hayatınız boyunca sizin her hareketinizi ve bu harekete esas teşkil eden bütün düşüncelerinizi iki ayrı filme çeker Kiramen Katib'in melekleri. Birinde düşünceleriniz vardır, İkincisinde de efaliniz, yani fiilleriniz, yaptıklarınız. Hangi olayı hangi sebeple yaptınız? Hangi olayda ne kadar kastınız var? Hayat filminizde bu olay net olarak görünür. Hem düşünceleriniz filme alınır, hem de yaptıklarınız. Her yaptığınız olay sebebiyle derecat kaybedersiniz veya kazanırsınız. İşte günah dediğimiz zaman Allah'ın bir emrini çiğnemişizdir veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişizdir. Ya Allah'ın emrine itaat etmemişizdir, derecat kaybetmişizdir, ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiş, gene derecat kaybetmişizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç ayrı cepheden Allah-u Teala kaybedilen ve kazanılan dereceleri inceliyor. Sevaplar, günahlar birinci cephe. Sevaplar kazandığımız dereceleri, günahlar kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hasenat, seyyiat. Hasenat kazandığımız dereceleri, seyyiat kaybettiğimiz dereceleri ifade eder.

Hayır, şer, hayır kazandığımız dereceleri, şer, kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, günah kavramı, sevap kavramı herkes tarafından bilinir. Sadece iki cephesi vardır. İkisinde Allah'ın emirlerini yapan kişi sevap işlemiştir. Yapmayan kişi günah işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen kişi günah işlemiştir. İşlemeyen kişi sevap işlemiştir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor. Şu anda ben oturduğum yerde oturuyorum. Evet, şu anda ibadet etmediğim için derecat kazanmam söz konusu değil. Ama çok şükür şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer şu anda beni dinlerken beni dinliyorsanız, evet, derecat kaybetmiyorsunuz. Çünkü şu anda biz sizinle beraber bir zikir sohbetindeyiz. Zikir sohbetinde her saniyeniz size derecat kazandırır. Eğer bizimle beraber olmasaydınız, şu anda kendi başınıza oturuyor olsaydınız ve hiçbir şey yapmıyor olsaydınız derecat kaybedecektiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikir farzdır diyor birinci ayet. Çok zikir farzdır. Günün yarısından fazla zikir farzdır diyor ikinci ayet. Daimi zikir farzdır diyor üçüncü ayet. İşte Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse zikir farz. Çokluğu azlığı serdedilmemiş burada. Zikir farz. Ama sadece zikir farz değil. Günün herhangi bir saatinde birazcık zikretmek farz değil. Daha ötesinde farz kılmış Allah-u Teala. Nasıl daha ötesi? Daha ötesi çok zikir farz. Yani günün yarısından daha çok zikretmek farz. Günün yarısından daha çok zikretmek farz. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikriniz zikretmeniz kesimi geçsin. Peki daha ötesi var mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçü de zikretmenizi icap ettiriyorsa ve şimdi siz de bizi dinlemiyor olsaydınız, bir zikir sohbetinde bulunmasaydınız ve zikretmiyor olsaydınız şu anda devamlı derecat kaybetmekteydiniz. Her saniye derecat kaybedecektiniz. Öyleyse Allah'ın emirlerini yapmamak derecat kaybettirir. Yasaklarını işlemek derecat kaybettirir. Bunlar günahlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek derecat kazandırır. Yasak ettiği fiilleri işlememek gene derecat kazandırır. Öyleyse bir sevaplar ve günahlar dünyasında yaşıyorsunuz.
Ne zaman birisi size bir kötü davranışta bulunur da siz ona karşı aynı kötü davranışı gerçekleştirmezseniz siz derecat kazanırsınız. O kişi davranışıyla size hakaret etmiştir. Bu sebeple haksız bir tasarrufta bulunduğu için size zulmettiği için derecat kaybetmiştir. Ama siz o zulme muhatap olduğunuz için bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir. Kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize kiramen katibi melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da yani kiramen katibi meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda size ait olan kiramen katibin meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlemse bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler yani cennete girecek olanlarda, kitapları sol tarafından verilenlerde yani cehenneme girecek olanlarda hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer. Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar.
Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre yoktur. Onların kulaklarında bakra yoktur. Kalplerinde ekinnet yoktur. Göğüslerinden, kalplerinden nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde, o kişinin bize karşı zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler. Cehennemde ebediyen kalarak. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi efalinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim iki çeşit insan girer. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle o gün cehenneme girdikten sonra cehennemi Allah Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler. Peki kim izinlidir?
cehenneme girip de cehennemden çıkmaya kim izinlidir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kim bu konuda izin sahibi değildir? İzin günü, izin alamaz, cehennemden çıkamaz. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onların ki sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazlaysa onların gireceği yer cennettir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar. Cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse, yani gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, kulaklarında bakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, kalbinin nur kapısı şeytana dönükse, göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, bu insanların hepsinin gideceği yer, kalacağı yer cehennemdir. Ama dikkat edin ki farklılık daha kapıda başlar. Allah Teala'nın dostları Allah'ın cennetine girerken cehennem bekçileri onlarla hiç alakadar olmazlar. Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri Araf 71 veya Zümer 71

Evet, Zümer 75. Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah Teala resullerden bahsediyor. Kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın resulleri gelip de sizden olan Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah Teala. Allah'ın resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar. Cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçekten de inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine imanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar. Fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah Teala Hucurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar bu sebeple onların üzerine küfür hak oldu diyor
aynı konu Mülk suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayeti kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçta karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil, ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor, size Allah'ın nezirleri gelip de Mülk 7, 8, 9 veya 8, 9, 10

0: 8, 9, 10.
1: Mülk 8, 9, 10. Cehennem bekçileri o şöyle diyor Allah Teala, neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi ama biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Diyor. Allah'ın Resulüne sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'a, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Siz diyor sapıklık içindesiniz diyor Allah'ın nezirine. Sonra ne diyor? 10. ayet-i kerimede. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki icab-ı mestürenin ve kalpteki ekinnetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde, burnu sürtünmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki. Din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı, madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi, madde 2. Ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. Akaidin Dört temel esasından üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya, asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam, biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın 5 şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz, yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa, o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kellem yekündür.

bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa ...100 derecelik günahtan... ...20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah-u Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah-u Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevabını?

milyardan fazla olduğunu. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemez diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar, ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah Teala. Ve onlar diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik müminin 103'te, günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah Teala amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hüsranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Ama diyor, âmenû olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derece alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir
incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giden kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş. Bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişiye işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için cehenneme giden kişi, kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikap etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle,
Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar. Hepinize sesleniyorum. Mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle. Din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle. Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah-u Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte görüyorsunuz Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Konumuz beşeri münasebetler. Yani yeni Türkçesiyle davranış biçimleri. Bildiğiniz gibi biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Bütün ihtiyaçlarımızı temin etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse her zaman başkalarının vücuda getirdiği bir şeylere daima ihtiyaç duyarız. İşte herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi alabilmesi için para çıkmış, devreye girmiş. Herkes elindeki parayla başkalarının yaptığı, vücuda getirdiği ama kendisinin ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alıyor. Belki o da bir şeyler yapıyor, o da başkalarına satıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İsteseniz de, istemeseniz de başka insanlarla bir şeyleri paylaşmak mecburiyetindesiniz. Toplum, yani cemaat, Türkçemize girdiği standartlarda toplum daha geniş bir kavram ifade eder. Cemaatlerin hepsinin toplamıdır. Cemaat deyince gruplar akla gelir. Nakşi cemaati, Kadiri cemaati, Mevlevi cemaati gibi. Bizler toplumun her birimiz bir parçasıyız. Toplum insanlardan oluşur. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Sevgili kardeşlerim, toplum hayatı iki ayrı cephede mütalaa ediliyor. Birbirine kızgın insanlar, dargın insanlar, birbirine kavgalı insanlardan oluşan bir toplum. Birbirini seven, birbirini sayan, birbiri için yaşayan bir toplum. İşte bu iki ayrı muhtevadan Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emri bizi bir seçime götürüyor. Biz başkaları için yaşayan bir toplum olmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva davranış biçimlerinin özünü teşkil eder. Tap noktasını teşkil eder. Zirvesini teşkil eder. Unutmayın, eğer cemaat halinde yaşıyorsak, başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeysek, o zaman aramızda mutluluğu oluşturacak olan bir dostluk kurulmalıdır. Bu yoksa, insanlar düşman kamplara ayrılmışsa, birbirini sevmek yerine birbirinden nefret ediyorlarsa, bu Osmanlı adamına yakışmaz. Ne yazık ki asırlarca dünyaya örnek olan Osmanlı'nın bütün
adabı, bütün usulleri yok edilmiştir. Açık söylemek mecburiyetindeyiz. Toplumumuz dejenere olmuştur. Asli unsurlarını ecdadından gelen o muhteşem Osmanlı ahlakını toprağa gömmüşüz sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerimiz, artık başkalarını seven davranış biçimleri hüviyetinde değil. Hep başkalarından kendilerini kıracak davranışlar alan insanlar, başkalarını kırmanın normal bir şey olduğunu zannediyorlar. En azından içlerindeki intikam duygusu, kendisine kötü davranan kişiye kötü davranmak mecburiyetini doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar ve biter. Hayat devam ederken birçok yeni doğan devreye girer. Ve kesintisiz olarak ölenler ve doğanlar standartları içinde hayat devam eder. Bir taraftan insanlar ölürken öbür taraftan da doğarlar. Bir kısmı doğarken bir kısmı ölür. Sevgili kardeşlerim, dünya bir geçit yeridir. Marifet, dünya adı verilen bu gezegende yaşarken başka insanların kalbini kırmamaktır. Onları yaşadıkları dizaynı sevdirmekle mükelleftirler. Onların Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, hamd ediyorum, şükrediyorum ki beni böyle bir toplumda yaratmışsın. Herkes beni seviyor. Ben de herkesi seviyorum. Ne kadar güzel bir hayatım var. Allah'ım, bu kadar güzel bir hayata bağışladığın için sana sonsuz hamd ve şükrederim diyebileceği bir toplum standardını Osmanlı'dan bu tarafa kaybetmişiz sevgili kardeşlerim. Dünyaya örnek olan Osmanlı davranış biçimleri artık yok. Herkesin birbirini kırdığı, birbirine düşman olduğu, birbirine zarar verdiği bir toplum düzeni. Sevgili kardeşlerim, yazık değil mi? Ne uğruna böyle olmuşuz?

Bütün dünya Osmanlı'ya hayrandı. Osmanlı ülkeler fethetti. Onları sömürmedi. Osmanlı o ülkelere kervansaraylar yaptı. Timar ve Zahmet isimli iki grup yaşam biçimi oluşturdu. Her ikisi de yabancı ülkelerde fethedilen toprakların idaresiyle alakalıydı. O toprakları koruyacak askerler de yine oradan oluşurdu.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Bağdat denilen bir müessesenin tamamen sahibiydi. Öyleyse

Osmanlı'nın hangi sistemine baksak bugün kaybettiğimiz bir değerin vaktiyle yerlerine oturtulduğu ve yaşandığı izlenimine ulaşırız. Sevgili kardeşlerim, esnaf ve zanaatkarlar, bir kişi mürşidine tabi olmadıkça onu çırak olarak kabul etmezlerdi.

Kahve olması, usta olması daha üst seviyede bir dizaynı gerektirirdi.

Herkes namazını kılardı. Kimseye zorla namaz kıldırılmazdı. Ama toplumun her ferdi namaz kılmazsa bunun Allah'a karşı bir davranış biçimi olacağının şuurundaydı. Doğruluk öyle bir yerleşmişti ki hiçbir esnaf ayıplı mal satmazdı.

Bir İngiliz tüccarı Osmanlı'dan mal almaya geliyor. Osmanlı gösteriyor kumaşları. Ama bir tanesini atlıyor. O İngiliz tüccarı diyor ki o kumaşın fiyatı ne? O kumaşın fiyatı diğerlerinden ucuz. Ama kalitesine bakıyor. İngiliz tüccarı anlıyor kumaştan. Kumaşın kalitesi ötekilerden üstün ama fiyatı düşük. Ama diyor sana bunu satmam. Niçin satmazsın diyor. Ben diyor senin malını almak için geldim buraya. Bak bu kumaşları satın aldım. Bunun fiyatı daha düşükse ben kalitesini anlıyorum. Bu malın kalitesi ötekilerden daha yüksek. Diyor ki Osmanlı satıcı yüksek. Doğru diyor. Kalitesi yüksek ama bunda defo var diyor. Bunda hata var diyor bu kumaşta. Bu kumaş ayıplı kumaş diyor. Ben diyor bu kumaşı sana satamam. Ve İngiliz'in ben bu kumaşı mutlaka almak istiyorum demesine rağmen kumaş ona satılmıyor. Neden satılmıyor? Çünkü İngiliz kendi ülkesine gidecek veya başka ülkelere gidecek. Böyle bir alternatifin de var olduğunu düşünelim. Ve Osmanlı'nın o meşhur kök boyasıyla boyanmış olan, asırlar boyunca değişmeyen renkli kumaşını başkalarına satacak. Defo belli olduğu zaman Osmanlı dışarıya defolu kumaş satmış olacak. Böyle ince düşüncelerin sahipleriydi esnafımız. Sevgili kardeşlerim, öğle namazının ezanı okundu mu hiç kimse dükkanda kalmazdı. Hiçbir dükkan devam etmezdi. Her mahallede mutlaka camiler vardı. Ve ezan okunduğu anda müşteriler de satıcılar da hepsi beraber camiye dolarlardı. Camiler alabildiğine doluydu. Hiç boş kalmazlardı. Herkes bilirdi ki beş vakit namaz farzdır. Ama yedi vakit kılmaları daha eftaldir. Ve beş vakti mutlaka ezan okunur okunmaz gidip kılarlardı. Diğer iki vakti de ya dükkanlarının bir köşesinde kılarlardı ya da camiye yakın olanlar camiye gidip kılarlardı. Her zaman caminin içinde namazlar kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, çalışmalar sırasında zikretmek asıldı. Ya sessiz zikir yapılırdı. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yaparak iş yapılırdı. Mesela bakırcılar bakılır döverken Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye döverlerde kapalı çarşıdan geçerken o sesler hala kulağımda çınlar çocukluğumda. Biz o günleri yaşadık sevgili kardeşlerim. Her bakırcı dükkanının içinden bakıra her vuruşlarında mutlaka Allah kelimesi gelirdi. Farklı bir toplumduk. Kimsenin kimseyi aldatmak istemediği bir toplum. Hesabın insanlara verilmeyeceğini, asıl hesabın Allah'a verileceğini herkes en bilinçli şekilde kalplerine yerleştirmişti.
Ve söylediğimiz gibi ayıplı bir mal satmaktan utanç duyarlardı. Davranış biçimleri dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onlardan ibret almamız lazım gelen o kadar çok şey var ki. Çağımızdaki bu kargaşa insanların dinlerini unutmuş, Allah'ı unutmuş, nefs tezkiyesi yapmadıkları cihetle nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine ters davrandıkları, şeytanın hakimiyetinde birbirini küstürdükleri, birbirlerine negatif etkiler ulaştırdıklarını müşahede ediyoruz. Biz burada uzaklardan, orada olanları televizyonlardan izlediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı hasretle yad ediyoruz. Nereden, nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Hemen hemen hırsız girmeyen ev kalmamış. Osmanlı'da hırsızlık olmazdı. Herkes Allah sevgisi sebebiyle hiç kimsenin malına tamah etmezdi. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri deyince hazin hazin Osmanlı'yı hatırlıyoruz. Onlar bizim için en güzel örnekti. Çocukluklarımızda mahallemizdeki Muradiye Mahallesi'nde oturuyorduk. Herkesin birbirine yardım ettiklerini biliyoruz. Her şey o standartların içinde cereyan ederdi. Halk fakirdi. Çünkü henüz iş yerleri yeterli boyutta kurulmamıştı. Nüfus artıyordu ama onun artışına paralel bir şekilde yeni iş yerlerinin açılması gelişmiyordu. Yatırımlar hep devlet eliyle yapılıyordu. Bu fakir düşme sebepsiz değildi. Osmanlı'nın harbi hayatı hep harplerle geçmişti. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğimiz zaman bu devreye bir göz atmamız lazım. Artık herkesin herkese kötü davrandığı, insanların birbirini kavga ederek dövdüğü, hırsızlık yapılmayan bir evin kalmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yoldan gitmekte olan bir kadını elinde çantayla gitmek
durumundaysa onun elinden uçan çantayı herkesin içinde yol kesenler gidip zorla alıp kaçmaya bile gerek kalmadan, gerek görmeden yollarına devam ediyorlar. Nasıl Osmanlı bu hale nasıl düştü? İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'tan uzaklaşma var. Allah'tan uzaklaşmışız. Ne olmuş? Cumhuriyetin onuncu yılında doğmuşum. 1923 Cumhuriyet, 1933'te doğmuşum. Sevgili kardeşlerim, ilkokulun kütüphanesindeki kitaplar bize hep Allah'ın mevcut olmadığını ispat etmeye çalışan kitaplardı. İlkokulda bize hep Atatürk'ü öğrettiler. Öğretmenlerimiz hep Allah'ın mevcut olmadığı konusunda bize bir şeyler ispat etmeye çalışırlardı.

Sevgili kardeşlerim, öyle bir devreye geçirdik. Bir kanun çıkarıldı. Tekke ve zaviyeleri kapatma veya kapatma kanunu. Tekkeler, zaviyeler kapandı. Ve hala hatırlarım. İlkokulun birinci sınıfına okuduğumuz okul bir tekkeydi. Adı da Kediler Tekkesi'ydi. Kur'an öğreten insanlar yakalanır karakolda, iyice bir dayak çekildikten sonra serbest bırakılırlardı. Aynı kişi tekrar aynı şeyi yapardı. Gene yakalanırdı. Gene dayak atılırdı. Bunlar günlük olaylardı. Allah'a karşı bir savaş veriyordu ülke. Osmanlı'nın torunları için bu günlerin hazırlanması o günlerden başlar. İşte bugün bütün dünya üzerinde birbirine en çok düşman insanların mevcut olduğu ülke bizim ülkemizdir. Şeytan aramıza fit sokmuş. Sevgili kardeşlerim, partiler birbirine düşman durumdalar. İki taraf da bu vatanın evladı. Ama konuşmalarını dinlediğiniz zaman tüyleriniz ürperiyor. Nasıl bir öfke, nasıl hakaretamiz sözler. Biz neler kaybetmişiz sevgili kardeşlerim. O insanca yaşamımız, Osmanlı ahlakı, dünyaya nam salmış birbirine karşı olan nezaket kaidelerine riayet etmeleri. Kimsenin kimseye kin duymadığı, düşman olmadığı bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Gerçekten yedi düvele örnek olmuşuz. Hani öyle derler ya, öyle bir tabir vardır. Bu bizim mayamız sevgili kardeşlerim. Türk olmanın ve Müslüman olmanın bize getirdiği o en güzel davranış biçimleri dizisi. Asırlarca devam etmiş. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizi değiştirmek mecburiyetindeyiz. Biz şunu net olarak, kanun olarak bilmeliyiz ki, biz başkalarını sevdiğimiz takdirde onlar da bizi sevecektir. Yoksa sevilmek hakkına sahip değiliz. Sevenler sevilir. Sizden nefret eden bir kişiyi de sevmeye çalışırsınız ama iç dünyanız devamlı reddedecektir. Ama eğer tasavvufu yaşıyorsanız, reddetse de sevmek zorundasınız. Onu yapabildiğiniz zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sizi sevmeyeni sevmeyi başardığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, eğer kendinizi
Başka insanları mutlu etmeye adarsanız, onların her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını Allah Teala size verir. İki kat olarak kullanılıyor bu tabir. Onlara A kadar mutluluk verdiyseniz, onları A kadar mutlu ettiyseniz, herhangi bir kişi etrafınızdan size geri dönen 2A kadar mutluluktur. Allah-u Teala'nın sizin içinizde vücuda getirdiği mutluluk. O güzel davranış dolayısıyla o kişinin size minnet duyması ve sizin o minnet duyulsa da duyulmasa da sadece ona yaptığınız o iyilik sebebiyle, ona verdiğiniz o huzur sebebiyle Allah-u Teala'nın iç dünyanıza verdiği bir huzuru her zaman yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı bütün insanlar için bir mutluluk olabilir. Bütün insanlar için bir huzursuz yaşantı olabilir. Hayır, başkalarına dayalı olarak, başkaları kaynağından çıkan bir mutsuzluk değil. Sadece kendinizden bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Siz başkalarına Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir davranış biçimleri dizisi sergileyemezseniz, onları sevemezseniz, onları mutlu edecek olan davranışları kendinize şiar edinmezseniz, onları mutlu etmeyi hedef ittihaz etmezseniz, o zaman onların mutlu olmadıklarını bir tarafa bırakıyorum ama siz mutlu olamazsınız. Mutluluğunuz başka insanlara mutluluk vermekten geçer. Birinci kapı başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O kapıyı açtıktan sonra içeride ikinci kapı açılacaktır. O onların size geri dönen güzel davranış biçimleri olacaktır. Ama siz onlara mutluluk verdiğiniz an zaten onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak gibi bir büyük imkanın sahibisiniz. Onlar da size güzel davranışlarına geri döndükleri zaman sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluğunuz kat kat artar. Artık dostluk kurulmuştur. Birbirini seven, birbirini koruyan, birbiriyle en güzel örnek münasebetler içinde olan bir toplum söz konusu olur. İşte Osmanlı. Bütün dünyaya örnek olan Osmanlı. Dünya üzerinde hiçbir millet bunu 7 asır devam ettirememiştir. Sevgili kardeşlerim, hangi ülkeye giderseniz gidin, orada insanları mutsuz göreceksiniz. Ama en çok mutsuz olan ülkelerden birisi bizim ülkemizdir. Ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke. Bazen düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Biz bu ülkede yaşayanlarsak nasıl Osmanlı'nın torunları olabiliriz? Bütün dünyaya mutluluğu, huzuru, güveni yaşatan bir Osmanlı. Ülkeler fethetmiş, oralara hep en güzel yapıları yerleştirmiş. Orada bırakmış. Camiler, kervansaraylar, muhteşem binalar, evler.
Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Hele şu andaki durumumuza baktıkça bu hayranlık daha da artıyor. Öyle bir kaynaktan gelen insanımız, sevgili kardeşlerim, nasıl bu kadar dejenere olabilir? Dünyada en az suç işlenen ülkeyken, dünyada en çok suç işlenen ülkelerden beşincisiymişiz. Nereden nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Ne olur şimdi biz böyle bir konuyu başlattıktan sonra herkes bize baksa, nasıl oluyor da kardeşlerimiz arasında bu kadar güzel bir ahenk var, bu kadar güzel bir anlaşma, sevgi, birbirine karşı saygı, toplum bir araya geldiği zaman bütün topluma yayılan bir mutluluk. Kavgaların, çekişmelerin bittiği bir nizam. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Sizler sebebiyle aranızdaki o güzel ilişkileri kurabildiğiniz için. Etrafınızdaki insanlara örnek olabildiğiniz için. Sevgi dolu bir dünyada yaşamayı karşılıklı birbirinize güzel davranarak başarabildiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu güzelliği bir ömür boyu yaşatmanızı diliyoruz Yüce Rabbimizden. Biz

Kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Dağıtıyorum.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız ve muhterem din öğreticileri. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere seslenmek üzere buradayım muhterem din öğreticileri, muhterem din adamları. Otuz yıla ulaşmış bir zaman devresi içerisinde hep sizlere seslendik. Dedik ki, din öğretisi İslam'ı Kur'an'dan koparmıştır. Dedik ki, asırlardan beri Kur'an bırakılmış, alimlerin söyledikleriyle amel edilerek sonuçlara varılmış. Ve Kur'an kendisine müracaat edilmeyen bir duvar kitabı olarak kalmış. Duvarlara çiviler çakmışız. Kur'an-ı Kerimlere de torbalar dikmişiz. Onları oraya oturtmuşuz. Veya raflar yapmışız. Oraya koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i. Birisi ölürse eğer arkasından Yasin okumak için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ölülerin arkasından okunan bir ölüler kitabı olmamalıdır. Kur'an, Allah-u Teala'nın söylediği işarette biz onun içine her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Ve Kur'an muhtevasıyla bugün tatbik edilmekte olan dini karşılaştırdığımızda da gerçekten dehşete düşüyoruz. Sevgili din öğreticileri,

Bir defa daha tekrar ediyorum, dehşete düşüyoruz. Öğrettiğiniz ilim ne yazık ki sizlere dahil olmak üzere hiçbirinizi cehennemden kurtaramaz. Evvela şu İslam dediğiniz zaman aklınıza gelen tatbikat alanı İslam'ın 5 şartı. Öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, uydurma hadis de hazır. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyor ve diyor, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevap veriyor hadise göre, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, bu 5 şartın hepsini gerçekleştirirsem cennete girer miyim? Girersin. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Sizler de sevgili din adamları, muhterem din adamları, İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Şimdi deniyor ki tasavvuf aşırı yoldur. Dinsizlik de dinin kaidelerini yerine getirmemek de ikinci bir aşırı yol, negatif bir aşırı yol. Her ikisi de tehlikelidir. Bir defa İslam'ın 5 şartını yerine getirmeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Bunda hemfikiriz. Çünkü insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 7 temel faktörün 5'i gerçekten bunlardır. Sen orta yolu tut diyorsunuz. Orta yol İslam'ın 5 şartı. Ama Cibril hadisini incelediğimiz zaman nasıl oluyor da oradaki 6. şart ve likaihi ve Allah-u Teala mülaki olma şartı, o nasıl oluyor da devre dışı kalıyor? Din adamları arasında bize bunu izah edebilecek olan bir alim var mı acaba? Gözlerimizin önünde Cibril hadisinin geri kalan standartları ele alınıyor ama ve mülakihi ve ona mülaki olmak, ilka olmak, Allah'a ruhu mülaki kılmak, ilka etmek, ulaştırmak devre dışında bırakılıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de farz değil mi? Allah-u Teala açık açık farz olarak koymamış mı bunu? Eğer bir konu Kur'an-ı Kerim'de emir standartlarında yer alıyorsa, Allah-u Teala bir konuyu emrettiğini söylüyorsa, o bir farz hüküm doğurmaz mı yoksa? Eğer doğurursa, Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesine hiçbiriniz karşı çıkamazsınız. Allah-u Teala Ra'd 21'de buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar demek değil mi? يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar demek değil mi?
Ama şey, yani burada şeyi Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bir ilavesiyle şeyi manasında değil mi? Emir Allah'ı Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi ona değil mi? En yüksele ulaştırmak değil mi? Vasıl etmek değil mi? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar demiyor mu Allah Teala bu ayet-i kerimede? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse Allah'a mülaki olmak diye bir müessese var. Bırakınız Allah'a mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyi bile Allah Teala bir değer hükmü olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü bırakınız Allah Teala'ya ruhun ulaştırılmasını, onun ilka edilmesini, mülaki kılınmasını, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ulaştırmayı bir tarafa bıraktık, dilemeyen bir insanın durumuna baktığımızda, sizin halinize tüylerimiz diken diken oluyor. Bundan büyük hüzün duyuyoruz. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Öyle değil mi? İnne ile başlamıyorum ayet-i kerime. Muhakkak ki ellezine onlar la yercune likaena bize mülaki olmayı dilemezler. Hanginiz şimdi bize hayır öyle değil diyebilir? Burada muhakkak surettiği koymamış mı Allah Teala inne kelimesini kullanarak? Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar ki o kişiler Allah'a mülaki, bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler.

Ayet-i Kerime'yi baştan alalım. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.

Onlar diyor Allah Teala dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve radu bil hayatet dünya vatme en nübiha. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Razı olmakla da kalmazlar. Onları tatmin eden şey ve vatme ünnü biha ve onunla dünya hayatıyla itminan bulurlar, tatmin olurlar diyor Allah Teala. Bundan sonraki din adamları için çok acıklı bir son. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina kafilun. Onlar bizim ayetlerimizden kafil olanlardır. Şimdi sizlere bir sualimiz var. Muhterem din adamları, aranızdan acaba kaç kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor? Bir grup halinde hepiniz bize karşı cephe almış görünüyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki aranızda bizi izleyenler var. O izleyenler nasıl oluyor da arkadaşlarına hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini anlatmaktan sarf nazar ediyorlar diye düşündüğümüzde buna inanamıyoruz. Olmaz. Böyle bir şey vicdanlara sığmaz. Yapamazsınız bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda biliyoruz ki bütün yayınımız takip ediliyor. Onlar da bunu söylemekten kaçınmıyorlar. Burada takip eden sevgili kardeşlerimizin omuzunda çok ağır bir vebal vardır. Daha konumuzun başındayız sadece. Bu ayeti söyledik. Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz, o zaman dünya hayatının sizi tatmin ettiği neticesine ulaşıyor Allah Teala. Ve varılan sonuçta din adamları için bizim ölçülerimizde utanılacak bir şey. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala eğer onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyorsa, bu bir din adamı için utanılacak bir şey değil mi? Aranızdan Allah'a ulaşmayı dileyenler parmakla gösterilecek kadar az. Neden böylesiniz sevgili kardeşlerim? Biz ömrümüzü Allah'ın hakikatlerini sizlere ve sizlere inanıp da söylediklerimizi yanlış zanneden bütün insanlara hasrettik. Ama onlar size inanıyorlar. Size gelip de birisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ne diyorsunuz dediği zaman onlara ne cevap veriyorsunuz? Allah Teala o kadarla bıraksa gene bir şey söylemeyeceğiz. Siz bilirsiniz diyeceğiz. Ama ayet-i kerimenin sonu çok hazin değil mi sevgili kardeşlerim? Ülâike mevâhümün nârı bima kânû yeksibûn. Onların iktisap ettikleri sebebiyle, yani kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gidecekleri yer, varacakları yer, onların mevası ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Muhterem din adamları, kendinize acımıyor musunuz?
onca ilminizin üniversiteler bitirdiniz. Onca ilminiz demekten muradımız o. Arkadan master yaptınız. Doktora yaptınız. Asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bunu o kadar değerli buluyor ki dilemeyen kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Hatası bu. Onun dışında kocaman bir ilmin sahibi ama bu eksiklik o kişinin Allah'ın katında Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmesine sebebiyet veriyor. O zaman muhterem din adamları, kendinize zulmetmiyor musunuz? Bizim yayınlarımızı takip edip oradaki bu hakikatleri görmelerine rağmen eğer bu takibi yapan din adamı olan siz muhterem kardeşlerimiz diğerlerini uyarmıyorsanız şu anda dünyadaki en büyük vebal omuzlarınızda. Neden? Çünkü sizlere inanıyorlar. Sizleri hakem tayin ediyorlar. Ve söyledikleriniz onlar için değerli. Siz onlara eğer hayır, o yanlış söylüyor diyorsanız ki haberler öyle geliyor. Daha acıklısı, daha hazini, eğer Diyanet Teşkilatı'ndaki o 87 bin kadronun ileri gelenleri sizler, bizi dinlemekle vazifeli olanlar, eğer arkadaşlarınızı ikaz etmiyorsanız, omuzlarınızda çok ağır bir vebalin olduğunu size hatırlatmak zorundayız. Biz hayatımızı insanların kurtuluşuna Allah'ın emriyle adadık. İlmi ondan aldığımızı da aranızda inanmayanlar varmış. Neden hacet namazını kılıp Allah'a sormuyorsunuz kim olduğumuzu? Sorduğunuz zaman cevap alıyorsunuz. Kimliğimiz açıklanıyor. Ona da inanmıyorsunuz. Muhterem din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Size neler yapmadık ki bugüne kadar? Orada dedik, sizin bulunduğunuz yerde Diyanet İşleri Teşkilatı'nda bir konferans verelim. Karşılıklı konuşalım. Allah'ın emri bu değil mi? Karşılıklı konuşmak, tahkik etmek, delillere bakmak ve sonra hüküm vermek. Siz hep bundan kaçıyorsunuz. Size ne demiştik? Gelin Pamukkale'de bir 3 günlük seminer düzenleyelim. Bütün konularımızı tartışalım. Bütün konuları açalım. Herkes fikrini söylesin. Sadece reddettiniz. Neye yarar ki bu?
Öğretmekle halkın bizi doğruları söyleyen birisi olarak tanımasına engel oldunuz. Peki ne kazandınız? Ve bir sualimiz daha var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Ne uğruna Allah'ın hakikatlerini gizlemekte ısrar ediyorsunuz? Ne uğruna? Sevgili kardeşlerim, biz sizi küçültecek olan bir şeyi yapmayız. Sizin ilminize saygı duyuyoruz. Çünkü sizin ilminiz bizde yok. Siz fıkıh biliyorsunuz. Biz fıkıh bilmiyoruz. Onu öğrenmekle vazifeli de kılınmadık. Ama Allah Teala bize insanları kurtaracak olan Kur'an'ın temellerini öğretti. Bununla vazifeliyiz. Siz de bunları bilmiyorsunuz. İşte konumuzun can alacak noktasına geldik. Sevgili din adamları, muhterem Diyanet İşleri Teşkilatı, üniversitedeki sevgili profesörler, biz sizi öğrendiğiniz ilim yanlıştır diye, eksiktir diye muahize etmiyoruz. Hayır, böyle bir husus yok. Çünkü herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Siz dininizi Allah-u Teala'dan değil, size din öğreten sizin hocalarınızdan aldınız. Ve o ilmin, onların sahip olduğu ilmin siz de sahibi oldunuz. Ama onlar da bizim anlattığımız ilmi bilmiyorlar. Ne onları ne de sizi bilmiyorsunuz diye kınamıyoruz. Buna hakkımızın olmadığını da en üst seviyede idrak eden birisiyiz. Öyleyse neyi öğrendiyseniz onu öğreteceksiniz. Neden bizim söylediklerimizi öğretmiyorsunuz demiyoruz. Devletten ücret alıyorsunuz. Size hocalarınızın öğrettiğini öğretmek için tamam. Ama özellikle bizim bütün yayınlarımızı takip eden din adamları sizlere sesleniyoruz. Neden doğruları açıklamıyorsunuz? Şu anda 70 milyondan fazla insan, ne yazık ki sizler de o kitlenin içindesiniz. Cehenneme doğru gidiyorlar. Bundan hüzün duymuyor musunuz? Onlar bizim öğretimizle sizinkinin arasındaki farkı gördükleri zaman size soruyorlar. Yahu diyorlar, böyle böyle söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gideceksin diyor. Ona vereceğiniz cevap, onun söylediği ayet-i kerimeyi incelemek değil mi? Doğru olup olmadığına ancak ondan sonra karar verebilirsiniz, öyle değil mi? Bunu neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Bu sözlerimiz bizi izleyen din adamlarına değil, bu söylediklerimiz izlemeyen, izlemeyi adeta bir şanına dokunan, küçüklük addeden din adamlarına söylüyoruz. Allah'ın öğretisi mi üstün, yoksa sizin okullardan öğrendiğiniz öğreti mi üstün?
Sevgili din adamları, hepinizi hem seviyoruz, bizim hayatımızda zaten nefrete yer yoktur, olması mümkün değil. Allah Teala bizi o duygularla kuşattı, hamd ederiz, şükrederiz. Nefsimizdeki bütün afetleri yok etti. Bizim üzüldüğümüz nokta, gelip size sordukları zaman bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söylemeniz. Hiç incelemeye bile gerek görmeden. Arkasında da şöyle bir mülahazanız var biliyoruz. Bunca alim bunları bilmeyecek de o Kur'an'ın biri çıkmış. Üstelik de adına sahte peygamber diyorlar. Peygamberliğini ilan etmiş. Belli ki sahtekar adam. O mu bilecek? Biz peygamberlik ilan etmedik. Hiçbir zaman böyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Bir yalan furyası ortalıkta dolaşıyor. Kimliğimiz bazı insanları rahatsız ediyor. Allah'ın bizlere sizlerin bilmediği bir ilmi öğretmesi, bize elçilik görevini vermesi, risalet, nübüvvet değil, asla. Böyle bir görevi Allah Teala diyor ki, kıyamete kadar bütün kavimlerde biz bir Resul mutlaka bütün devrelerde bulunduracağız diyor. Kaç tane ayet sayabiliriz size? Böyle bir iftirayla bizi sadece küçük düşürmeye çalışmış olmuyorsunuz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, o zaman yalan söylemiş oluyorsunuz Allah'a karşı. Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Muhterem din adamları, bırakınız bundan evvel söylediklerimizi, sadece şu söylediğimizi dikkate alın. Sonra adım adım konulara daha detaylı olarak girelim. Her konuda doğruyu sadece Kur'an hakikatlerini söylediğimizi göreceksiniz kendimizden hiçbir katkı yapmaksızın. Nerede tereddüdümüz varsa biz karar vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'a sorarız. Ondan aldığımızı size iletiriz. O kadar çok yanlışla donanmışsınız ki Allah-u Teala ile konuşulabileceğinden Allah'ın peygamber olmayan insanları da vahyedebileceğinden haberiniz yok. Ve İslam'ın 5 şartıyla insanları kurtuluşa ulaştırabileceğinizi zannetmekle hayatınızın en büyük suçunu işliyorsunuz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve bunun müsebbibi siz din adamlarısınız. Sizleri mahkemeye verdik. Ama hakimler ne yapsın? Onlar da dini sizler gibi bilmiyorlar ki. Kendilerinden fikir aldıkları bilir kişiler de bilmiyorlar. Ve o konudaki gayretlerimiz de akim kaldı. Bu 70 milyon insanı kurtaracağız diye, ne yapabiliriz diye düşüncelerimiz sonunda buna ulaştırdı bizi. Ve sonuç mu? Sonuç adaleti temsil etmesi lazım. Gelen makamların da
adaleti tesis ettirememeleri. Şimdi çok ağır bir görev mi yüklemiş oluruz size acaba? Lütfedip söylediklerimizi bir incelesiniz. Bakalım onlarda bir yanlışlık, bir çatlak, bir eksiklik görebilecek misiniz? Üzerinde durduğunuz bir tek şey var. Siz geleneksel bir din tatbikatının bugünkü sahiplerisiniz. Din ehli sünnet alimlerinden, ehli sünnet ve cemaat alimlerinden sonra adım adım Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıldı. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bir sonuca gidelim beraberce. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Ve bunu mutlaka 5 şarta ilave etmek mecburiyetindeyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, gördüğünüz gibi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Sizin sorumluluğunuz 2 kat. Kendiniz dilemezseniz sadece kendinizden sorumlusunuz. Buna da saygı gösteririz. Hiç kimse Kur'an öyle söylüyor diye onu yapmak gibi bir mecburiyetin içinde değildir. Allah-u Teala bütün insanları davranış biçimlerinde serbest bırakmış, yalnız hatırlatıyor. Hata yaparsanız cezasını ödeyeceksiniz. Emirlerimi yerine getirirsiniz, o zaman da mükafatını göreceksiniz. Bunun karşılığı da hayatımızın her an bir derecat sistemiyle kontrol altında tutulması, kiramen katibe meleklerince, her an mizanımıza yeni bir şeyler ekleniyor. Bütün olaylar 3 boyutlu olarak filme alınıyor. Şimdi Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen kişi takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Ve gene Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Tamam. Ama o zaman şirkte olmuyor musunuz? Takva sahibi değildir diyor. Siz de takva sahibi olamıyorsunuz. Öyle değil mi? Siz de öyle takva sahibi değilsiniz. Bunları size yıllarca anlatmaya çalıştık. Anlamamakta ısrar ettiniz. O zaman ihtarları göndermek mecburiyetinde kaldık. Allah Teala'nın her yaptığımız şey Allah'tan aldığımız emir gereğincedir. Bu da sizi rahatsız ediyor, biliyoruz. Ama neden? Allah Teala Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz diyor. Ard arda, ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlerde Resul bulundururuz diyor. Kıyamete kadar bütün kavimlerde hep bir Resul ölünce o kavmin Resulü onun yerine bir başkası tayin ediliyor. Hayatta olanlardan biri.
Hiçbir kavim kıyamete kadar Resulsüz kalmayacak. Ama Resuller hakkında Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün Resullerin mutlaka reddedildiği, kendilerine karşı çıkıldığı, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resullere karşı çıktılar diyor Allah Teala. Hiçbir Resul hay Allah razı olsun hoş geldin aramıza diye karşılanmamış insanlık tarihinde. Hep insanlar başka şeyler söylemişler. Bize meleklerden Resul göndermeliydi Allah-u Teala gibi. Muhterem din adamları, İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a milaki olmak diye bir şey yok. Olmayınca Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bütün negatif faktörlerinin içinde oluyorsunuz. Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri gelince o kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem takva sahibi değildir hem de şirktedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği gizli şirk. Benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Gerçekten mümkün değil. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gizli şirki. Diyor ki Allah Teala Rum 31'de menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Neden? Dilemeyen kişi şirkte, gideceği yer cehennem, takva sahiplerinin de cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Bu kadar basit. Sonrası var ayet-i kerimenin. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. Onlar gibi şirkte olmayın ki diyor. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bunların 72 fırkanın ibaret olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sorulan sualle muhatap olarak. 73. fırkanın da felaha eren, kurtuluşa ulaşan fırka olduğunu söylüyor. İşte felaha erenler onlar, şeytanın kulu olmayanlar onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar şeytanın kuludur diyor Allah Teala. Tağutun dostudur diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar fısktadır diyor. Onlar takva sahibi değildir diyor. Onlar dalalettedir diyor. Bütün bu hakikatleri ayet ayet sizlerin gözlerinizin önüne yıllardır hep koyuyoruz, sunuyoruz ama sizde hiçbir hareket göremiyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu anda omuzlarınızda ağır bir vebal var. Biz sizleri bir defa daha söyleyelim, suçlamıyoruz. Elbette size öğretilenleri öğreteceksiniz. Tamam. Ama sizinkine uymuyor diye Allah'ın Kur'an hakikatlerini sizlere bildirmemize rağmen bir kısmınız hemen çöpe atmışsınız okumadan. Bir kısmınız okumuşsunuz. İdrak da etmişsiniz. Ama sesiniz çıkmıyor. Şurada, şuracıkta bir şeyiniz sızlamıyor mu sevgili din adamları?
Vicdanınız sızlamıyor mu? 70 milyon insan gözünüzün önünde cehenneme doğru gidiyor ve siz sadece bunlara bakıyorsunuz. Şahit oluyorsunuz. Ama onların cehenneme gitmesine mani olmak elinizdeyken mani olmuyorsunuz. O zaman sorumlu değil misiniz? Onlar bilmiyorlar ve size gelip soruyorlar bizim söylediklerimizin doğru olup olmadığını. Ve sizler size hakikatleri bildirmemize rağmen söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söyleyebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz.

Biz Allah içiniz. Hayatımızı Allah'ın bize emrettiği, sizin bilmediğiniz bir ilme adamışız. Allah'a adamışız. O 70 milyon insanı en azından kurtarmak için, İslam alemini kurtarmak için ve dinleri birleştirmek için yaşıyoruz. Ve gelecek günlerde bugüne kadar olan sessizliğinizin bozulacağını da biliyoruz. Hakikatlerin ortaya çıkacağını da yetmez. Bütün dinlerin aynı din olduğunun bu dünya insanları tarafından idrakine varılacağını da biliyoruz. Nereden biliyoruz? O söylediği için biliyoruz. Geleceği safa safa açıyor önümüzde. Sonra çok büyük pişmanlık duyacaksınız. Bu ilim gururunuzdan biraz fedakarlık etseniz olmaz mı sevgili din alimlerimiz? O cehenneme doğru yürümekte olan sizler de onlarla beraber yürüyorsunuz. Eğer sözlerimizi dikkate almadınızsa, hala İslam'ın beş şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsanız, sizler de onlarla beraber cehenneme doğru yürüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı denemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O zaman kendinize yazık etmenizi belki siz de fedakarlık ederek çok önemli değil diyebilirsiniz diye ümit ediyoruz. Ama o 70 milyondan fazla insan şöyle geçmişinize doğru bir bakın bakalım. Biz şu dünya üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı süresince en az suç işlenen ülke değil miydik? Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıç devresindeydiniz. Devresinde de, gelişme devresinde de, yükselme devresinde de, yani duraklama devresinde de, düşme devresinde de, yani gerileme devresinde de, hala dünyanın en az suç işlenen ülkesi değil miydik? Sadece 80 sene geçti aradan Cumhuriyet'ten bu tarafa. Ne olduk? Şu manzarayı görmüyor musunuz? Dünyada en çok suç işlenen ülkelerden birisi olduk. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Allah'ı unutmanın en büyük sebep olduğunun farkında değil misiniz? Allah'ı unutmak deyince dininizi unuttunuz, ibadet etmiyorsunuz mu diyoruz? Hayır. İslam'ın beş şartıyla amel ettiğinizi biliyoruz. Ama yetmez. Sizleri çok seviyoruz. Muhterem kardeşlerim. Ama büyük bir vebal omuzlarınızın üzerinde takılı kalacak. Biliyoruz ki aranızda sözlerimizi dikkatle takip edip, hepsinin doğru olup olmadığını tahkik edip, hepsinin doğru olduğuna kesin olarak kani olanlar var. Akıl için yol birdir. Tahkik etmek. Tahkik ettiğiniz zaman hiç ihtimal vermeyen aranızdaki büyük kitle de hakikatin bu olduğunu, bütün söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Ve kurtuluş reçetesinin Kur'an'da olduğunu, sizin öğretinizin
insanları cehennemden kurtarmaya ve kendinizi cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını göreceksiniz. Ama ölüm anındaki pişmanlığınızın fayda vermediğini şimdiden hatırlatırız. Sevgili din öğreticileri, madem ki din öğretimini meslek olarak seçtiniz, o zaman onun sorumluluğunda var olduğunu ve bu sorumluluğa saygı göstermek mecburiyetinde olduğunuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyoruz. Bu millete bu kadar büyük bir haksızlığı reva görmeyin. Bu büyük sorumluluktan kendinizi kurtarın. Bizim bütün söylediklerimizi tahkik edin. Doğru olduğunu gördüğünüz zaman eğer bunu ifade etmezseniz o zaman belki amirlerinizin karşısında kendi din çevrenizde sorumlu gibi mütalaa edeceklerdir sizi. Ama Allah'ın karşısında ancak o zaman yüzünüz ak, kalbiniz pak olabilir. Yetmiş milyondan fazla insanın sorumluluğu şu anda sizlerin vicdanlarınıza kalmış durumda. O vicdanlarınıza sahip çıkmanız için Allah'tan sizlere yardım etmesini dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سنة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki, cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ashab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Asgari felah, birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah, mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslata nail olmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Bir emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu hikaye hep birbirine karıştırılır.

Demeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevzül azim budur diyor Allah Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üstündekine adın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin ve sahabenin, yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Hazzül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin adın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikun'un arasında, ama sahabe irşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adın cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın, normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resul'e seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar. Ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar.
Yani namaz kılıyorlar.

oruç tutuyorlar. Bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az, manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde 1. Madde 2. Onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığınız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete gireceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın. Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O bu tarzda bir inancı sahibi olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara, bu katliamı anlatan. Bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, beçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar, insanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde
kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, insanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet midayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet. Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve 5 tane şartı var bunun, o 5 şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın 5 tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha bakalım, İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu 5 şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, İşte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş?
adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın 5 şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır. Ama kim insanlara İslam'ın şartı 5'tir, kim bu şartı 5 şartı yerine getirirse onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorsa, o zaman o kişi bütün o cehenneme girmesine sebebiyet verdiği insanların da vebalini yüklenecektir. Öyle insanlar Allah'ın lanetine muhataptırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beraberce bakıyoruz olaylar dizisine. Ne görüyoruz? İnsanların, İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde
Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. Üç, ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler. Tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, ilk 7 basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak. İkinci 7 basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Üçüncü 7 basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam insanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la insanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam Kur'an'daki İslam değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar, onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar, onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor, yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler. Söylediklerimizi inceliyorlar. Doğru olduğunu tespit ediyorlar. Ve aralarında birleşerek bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler.
Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugüne bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle televizyonları parsellemiş olanlar, bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye, kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah-u Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz, zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz, şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar,
Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki amel olmak, ruhunu Allah'a teslim ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım. Daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar. Gördünüz ki çok zikirde farz, günün yarısından daha çok zikretmekte farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikirde farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala, farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal, yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibim, sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat, ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki, şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmekte bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki
bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir, olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor, ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talim ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından. Şimdiki İslam alemi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadirince okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bizi hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız, biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa leyabudun" ifadesini de "Biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık" anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz.
iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ifadesi aynen öyle. اَلَّذِينَهُمْ an ayatina gafilun. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani ketmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da surat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı.
Evet. Şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır. Şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu, ama ameni olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve Müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amin olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Daha biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Size
buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin dalalette olduğunuz konusundayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah-u Teala bu çağa, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi huvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir.

şekilde kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet harp oldu. Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime: "Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdedir. Nefsinizi tezkiye etmek, tasfiye etmek üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. La yedurrukum men dalle izah tedeytum. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennat. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman, diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi İrşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet Taha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhtet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalette olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler, asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil. Yani günahları sevaplarından fazla değil,
Yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve 4. ayet-i kerime Cuma 2, biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, bir, onların nefslerini tezkiye etsin diye, iki, onlara kitap öğretsin diye, üç, onlara hikmet öğretsin diye, dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların kalp işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor kafirler için. 6 ve 7. ayetleri affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların gözlerinin, onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin gerisi ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü, Basar hastasının, görme hastasının sözleri kışavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayetin karşılaştırıldığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalalete olanlar, hem de uzak bir dalalete olanlar, onlar kafirlerdir. Ve biliyorsunuz ki dalalette olanlar da, kafirler de, zalimler de, zulmedenler de, zulümleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar da, hepsi cehenneme gitmek mecburiyetinde.
Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Ama dalalette olanların 10 ayet-i kerimesi var. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Allah Teala diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere biz Resul bahsederiz. Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah Teala. Onlara ayetleri okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. O Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbihüm sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşay ve men yudnil femalehu min hadin. Diyor ki Allah Teala tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihtas ettiklerimizi, yani ihtas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir. Ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse
hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunu yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmadığınız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz, nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah Teala yeminimizi anlatıyor. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve lezine yasulune ma emarallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Vellezine ve onlar yasulüne ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu
üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah-u Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder. Kalbindeki ekinneti almasıyla devam eder. Ve yerine ihbat koymasıyla devam eder. Sonra Allah-u Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta göğüsten kalbe yol açılmıştır. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı üçüncü basamakta diliyor. Ve hemen Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu derhal yedinci basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah-u Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü şerh edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah-u Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçirmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günah kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye
günahları aynen kılıyor ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren dalalet olup da hep dalalette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak dilaletten kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş mürşidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın
bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Fecr 27. Fecr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek, gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Allah Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize teskiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden teskiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet farz ayet. Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi Lokman 15.
vettebi sebila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. 6 Yunus 25. Allah Teala buyuruyor, Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Enam 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakim ulaştırıldığına göre, demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah Teala söylüyor davete icabet etmemiz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su Enam 152'de Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebiyuhu. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah-u Teala'nın ahdi, yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka iradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet, Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala, o zaman yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm an tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri
ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğul ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Ali İmran suresinin 15. ayeti kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Ali İmran suresinin 198. ayeti kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları, iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onları mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve iblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru. İnsanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş.
İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirul magdûbi aleyhim. Velen dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve istediği şey sizlerin birbirinizi daha çok sevmeniz. Her geçen gün sevginizin artması. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz. Herkes tasavvufta değil. Ve onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. Onlara karşı tahammüllü olmalısınız. Gayret etmelisiniz. Ki onların sizin davranışlarınıza bakarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin edebilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için başka insanlara yardım etmekle gerçekleşir. Allah'ın dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirdiği herkes mutluluğa namzettir. Ama bilmiyorlar. Nasıl mutlu olacaklarını bilmiyorlar. Ve şeytan devamlı onları derecat kaybedecekleri yanlışları yapmaya gayret ediyor. Bu konuda onlara telkinlerde bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. İnsanlar başkalarından kötü muamele gördüklerini söylüyorlar. Ama kendilerinin acaba o kötü davranışa muhatap olmak konusunda o kötü davranışı gerektirecek bir şeyler yapıp yapmadıklarını söylemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlara kötü davranıyorsak, onları üzecek davranışlarda bulunuyorsak, onların da bizi üzecek davranışlarda bulunması Allah-u Teala'nın o tarafa verdiği bir hak olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala bu olaya kısas diyor. Ve de müsaade ediyor. Öyleyse biz mutlu olmak istiyorsak bunun sadece bir tek yolu kalıyor. Başkalarını mutlu etmek. Onun dışında başka bir yol yok sevgili kardeşlerim. Biz kendimizi başka insanları mutlu etmeye adarsak, onların aralarında gene bize rahatsızlık vermek istikametinde gayret edenler mutlaka olacaktır. Ama çoğunluk bizi sevecektir. Belki bizim için Allah'a dua edecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın her tarafında, her an Allah'ın emirleri yerine kendi menfaatlerini düşünen insanlar daima var olacaktır. Onlar hep onlara para kazandıracak, onları bu açıdan hedefe ulaştıracak şeyler isterler Allah-u Teala'dan. Ama bunu hak etmek için lazım gelen güzel davranışları sergileyemezler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir liyakat kanunu koymuş. Kullarımız neye layıksa onu veririz diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ulaşacak hedefler yönünden önemli bir olay. Allah-u Teala neticede insanların layık olduğu sonucu mutlaka o kişilere ulaştırır. Ama günlük olaylar bu dizaynın dışında cereyan edebilir. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah-u Teala istiyor ki herkese yardım etsin. Bunu da Allah-u Teala gerçekleştirecektir. Allah-u Teala'ya yakın olmak, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, kötülerin kötülüklerini mutlak engeller diye bir kanun yok sevgili kardeşlerim. Kötüler, kötülere de, iyilere de zarar verebilirler. Bunu yapmaları da gayet normaldir. Onlara göre bizim anlayışımız çok farklı bir anlayış. Sevgili kardeşlerim, bizim için yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerine itaat etmek. Öyleyse Allah'tan emir alanlar için burada bir problem yok.

Onlar hedeflerini gerçekleştirmek konusunda belki aynı şekilde düşünenlerin yardımını da alarak bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, başkaları ne yaparsa yapsın, sizler Allah yolunda yolunuza huşu ile devam etmelisiniz. Görevinizin başka insanları üzmek, huzursuz etmek değil, onlara mutluluk vermek olduğunu hiç unutmamalısınız. Şeytan insanları daima birbirine düşürmeye çalışır. Birbirine düşman etmeye çalışır. Ve olayların akışını bu düşmanlığı sağlayacak bir düşünce spektrumu içinde insanlara ulaştırır. Hüsnü yapılan herhangi bir davranış, negatif bir davranış olarak bu noktada değerlendirilir, iblisin devreye girmesiyle. Ama eğer insanlar buna rağmen dost olma konusundaki gayretlerini devam ettirebilirlerse, dostluğu sürdüreceklerdir. Allah Teala muhakkak ki her şeyin en güzelini bilir. Gayreti Allah'ın emirleri istikametinde gerçekleştiren, gayretlerini bu istikamette devam ettiren insanlar kazananlardır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 70 sene yaşayın, 80 sene yaşayın, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Ama bir gün öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz. Ne demişler atalarımız? Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Sevgili kardeşlerim, öldükten sonra geride kalan insanlar acaba bizi bir hoş seda alarak mı yad edecekler? Yoksa bizden nefretle mi bahsedecekler? İşte önemli olan bu. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış ifadesi. Bizlerden geriye kalan hatıraların hep başkalarını mutlu edecek hatıralar olması istikametinde bir manayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri öylesine seviyoruz ki geri kalan her şey ikinci derecede kalmaya mahkum. Biz sevgi dolu bir dünyada yaşayalım. Bizi sevmeyenler de olabilir ama biz onları da sevmeliyiz. Allah'ın onları affetmesi için duada bulunmalıyız. Allah Teala her şeye kadirdir. İstese kötülüklere mani olur. Ama Allah Teala insanları diledikleri istikamette hareket etmek konusunda serbest bırakmış. İnsanlar ya Allah'ın dostu olarak Allah'ın sevgisine ehil olurlar. Allah'ın onları sevmesi ve yüceltmesi söz konusu olur. Veya şeytan devreye girmiştir. Onlarda tesirler oluşturmuştur. Ve başka insanlara haksızlık etmekten

kendilerine alamazlar. Bunu isteyerek yapmadıklarını düşünelim. Ama bu derecat kaybetmelerine engel olamaz. Kim kime hangi kötülüğü yaparsa o mutlaka derecat kaybeder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hedeflere yürümek, Allah için başka insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Onlar nasıl bir davranışın sahibi olurlarsa olsunlar. Bir de kötülük de etseler, biz onları gene sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Belki bir gün bu sevgi onların negatif istikametteki düşüncelerini pozitife çevirebilir. Sonuçta başkalarının bize yapacağı davranış, negatif davranış biçimleri onlarla Allah arasında bir önemli bağlantıyı ifade eder. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, negatif puanları pozitif kazançlarından ötede olan insanların gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada kaç sene yaşarız ki? 100 sene yaşayalım, 150 sene yaşayalım, 200 sene yaşayalım. Ama bir cennet hayatı sonsuzluktur. Bir cehennem hayatı sonsuzluktur. O zaman şu dünyadaki küçücük menfaatler için başka insanları üzücü davranışlarda bulunmak, haksız davranışlarda bulunmak, gizli veya açık olarak menfaat teminine çalışmak, bütün insanlar için derecat kaybettiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratılmışız. Görevimiz birbirimize yardım etmektir. Başkalarına yardım etmekten zevk alarak huzur içinde yaşamaktır. Bir insan başkalarına ne kadar hizmet ederse, yardım ederse, asli ifadesiyle başkalarını ne kadar mutlu ederse, aynı miktardaki mutluluğu Allah ona da yaşatır. Ama tersi de geçerli. Başkalarına ne kadar haksızlık edersek,

Ne kadar kötü davranışlarda Allah Teala bize o kadar huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Öyleyse mutlu etmenin mutluluğun yegane yolu olduğunu bilmek zorundayız. Kim başkalarını mutlu etmek konusunda bir gayretin sahibi ise o kişi Allah Teala tarafından sevilir ve Allah'tan yardım alır. Kim başka insanların mutluluğu istikametinde bir iç dünyayı oluşturmuşsa, yapacağı davranışlar itibariyle onları hep üzecek olan bir görüntü ortaya çıkarır. Sevgili kardeşlerim, böyle davranan bir insan devamlı derecat kaybeder. Bu dünya hayatında belki derecat kaybetmesi onu çok ilgilendirmez. O kazancına bakar. Ama ya sonrası sevgili kardeşlerim? Böyle bir insan normal standartlarda kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan bir sonuçla hayatını tüketir. Bu ise o kişinin cehenneme girmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarına karşı haksız davranışlarda bulunuyorsa, o her haksız davranışında derecat kaybeden birisidir. Sonuç ne olur? Sonuçta kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için onun gideceği yer cehennemdir. Şu dünyada ne kadar yaşarız ki sevgili kardeşlerim? Bu yaşantı boyunca yaptığımız haksızlıklarla kazancımızın arttığını düşünelim. Ne yazar ki? Bir gün hepimiz öleceğiz. Ve sonsuz hayat kıyametten sonraki hayattır. Ölümden sonraki olaydır. Ve de ölümden sonra bir insanın bir cehennem hayatını yaşaması veya bir cennet hayatını yaşaması sonsuza kadar devam edecek olan bir güzelliği veya bir mutsuzluğu yaşamasına neden olacaktır. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey bu dünya hayatını yaşarken başka insanlara hep mutluluk vermek olmalıdır. Kötü insanlar o kötülüğü menfaatleri için yaparlar.
Bırakalım onlar menfaat olarak telakki ettikleri hedeflere ulaşsınlar. Sevgili kardeşlerim, bu ne yazar ki? Allah'ın dostlarına bu ağır gelmez. Başka insanların onlardan bu istikamette faydalanmaları onlara ağır gelmez. Onlar Allah'a sığınırlar. Allah'ın dostlarıdırlar. Şeytanın dostları ise her zaman Allah'ın dostlarının karşısındadır. Şu veya bu şekilde ona karşı haklı davranışlar yapacaklardır. İşte kaybedenlerden olmak veya kazananlardan olmak bu noktada açık bir muhteva taşır. Kötü davrananlar menfaatleri için başkalarının haklarına tecavüz edenler, onlar kaybedenlerdir. Bu davranış biçimine muhatap olanlarsa, bütün bu olaylar boyunca hep derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Öyleyse biz insanlar menfaat sağlayacağız diye başkalarına zarar verdiğimiz zaman Allah Teala içimize mutlaka bir huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Ama insanlar bu sıkıntı pahasına gene menfaatleri istikametinde davranışlarına devam edebilirler. Elbette bu herkesin kendi açısından bileceği bir şeydir. Herkes Allah-u Teala ile ayrı ayrı muhatap olur. Bu dünya hayatı çok kısa bir hayattır sevgili kardeşlerim. 100 senede sürse, 150 senede sürse, 200 senede sürse, kıyametten sonraki o sonsuz hayatın yanında bir devede pire hüviyetinden de küçüktür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ve bunun en güzel yolunun da başkalarını mutlu etmekten geçtiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'inde, İncil'inde, Tevrat'ında. Ve 7 Safa 4 Teslim'in yaşanmasını istiyor. Ne mutlu onu yaşayanlara, ne mutlu o güzelliği bir ömür boyunca devam ettirecek olanlara. Sevgili kardeşlerim, dünya Allah ile beraber olduğunuz sürece sizin için bir mutluluk dünyasıdır. Başkaları size ne yaparsa yapsın, o mutluluğu yok edemezler. Sevgili kardeşlerim, ancak öldükleri zaman onlar yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu öğreneceklerdir. Ne yazık ki o noktadaki pişmanlık insana hiçbir fayda getiremez.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'tan her şeyi öğrenirler. Başkalarının iç dünyasını öğrenirler. Ve onları kendi hallerine bırakırlar. Onlar kendi dünyalarında her geçen gün biraz daha batağa saplanarak hedeflerine ulaşmak istikametinde devamlı bir faaliyetin sahibi olacaklardır. Bunu sağlayacak olan imkanlar da ellerindeyse hedefe adım adım devamlı gideceklerdir. Bu menfaat meselesi hep temin edilecektir. Ama ya sonucu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya acaba nasıl hesap verecekler? Allah Teala herkesin kalbini bilir ve insanları kalplerindeki talebin dünya üzerinde tezahür etmesiyle ölçer. Sevgili kardeşlerim, bir insan başkalarının kötülüğünü istese ama ömrü boyunca bütün bu isteğine rağmen hiç kimseye kötülük edemese, o kişi o düşüncesinden dolayı sorumlu olmaz. Fizik standartlarda bu gerçekleşmedikçe, bir başkasına kötü bir davranışta bulunmadıkça, Allah'ın emirlerine itaatte eksiklik etmedikçe kişi derecat kaybetmez. Bu konuda %100 başarı sağlayan hiç kimse olmamıştır. Ama sevgili kardeşlerim, hayat yürüyor. İnsanlar da devamlı bir faaliyet içindeler. Her saniye derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. İşte şu anda biz size tasavvuftan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Öyleyse biz ve bizi dinleyen sizler şu anda derecat kazanmaktayız. Ama şu anda biz böyle yapmasaydık da başkalarının dedikodusunu yapsaydık. İşte falanca böyle yapıyor, feşmekan böyle yapıyor diye hep insanların kuyruklarını tutsaydık. O zaman Allah-u Teala'nın dininde biz şu anda derecat kaybeden insanlar olacaktık. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanları sever. Allah'ın emirlerini öğrenen ve başkalarına iletenleri sever. Yasaklarını bilen ve başkalarına öğretmeye çalışanları sever. Hem öğreti olarak bunların öğrenilmesi hem de dünya üzerinde bir yaşam devam ettiği cihetle hayatına bunları tatbik edebilmesi kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir. Nefslerine kapılıp da başkalarının hakkını yiyenlere, başkalarına kötü davranışta bulunanlara Allah Teala derecat kaybettirir. Onlar kendi iç dünyalarındaki negatif taleplerini dünya üzerinde tatbikata geçirdikleri için derecat kaybederler. Allah'ın sevgilisi olmak varken Allah'ın emirlerine karşı gelirler. Yasaklarına kapı açarlar. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala herkesin cennete gitmesini istediği için Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Üçünde de 7 Safa ve 4 Teslim açıkça yer almış. Üçünde de Allah Teala'nın emirleri ve yasakları aynı. 7 Safa ve 4 Teslim herkese farz kılınmış. Ve değil bu 7 Safa 4 Teslim yerine getirmek, bir Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa tek başına bir cehennemden kurtuluşu ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an'daki hüküm şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu talepten itibaren 7-8 aylık bir ömrü olan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömre sahipse kişi, bu kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra geçen devre en çok 7-8 aylık bir devredir. Ve bu devre içerisinde o kişinin ruhu Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu ne demektir? Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi 1. kat cennetin sahibidir. Hacet namazını kılar, Allah'a mürşidini sorar, mürşit gösterilir. Tabiyet gerçekleştiği anda kişi 2. kat cennetidir. Cennetin sahibidir. Ve yola çıkan ruh Allah tarafından, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, bir defa daha tekrar ediyorum, Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve o kişi kendisi değil Allah Teala bu işi gerçekleştirdiği halde, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutluluğu konusunda bir talebin sahibidir. Ama kendisini mutluluğa veya mutluluğa ulaştıracak olan şey kişinin kendi talepleri ve tatbikatı neticesinde oluşur. Kişi kendisini cennetlik kılar veya cehennemlik kılar. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir insan, onun gideceği yer cehennemdir. Ama dileyip de ölen bir insan 1. kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini gösterir, tabi olup da ölen bir insan 2. kat cennetin sahibidir. Böyle olan, tabi olan kişinin ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve sonra ölen bir kişi 3. kat cennetin sahibidir. Sonra 4., 5., 6., 7. katların sahibi olunur. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu 7 safanın içinde tamamlanır. Ve netice o kişinin teslimlerini gerçekleştirmesiyle 7. kat cennete kadar kişi ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Böyle bir dizayn içerisinde bir sohbeti daha sizlerle beraber tamamlamak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu diye değerlendiriyoruz. Allah-u Teala'dan hepiniz için mutluluklar dileyerek huzurunuzdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Tarih. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Fatiha. Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde, mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa, bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler, ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak. Sevgili kardeşlerim, bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz, nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler, dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunu farkındalar. Ne onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak, iblis tarafından kurulmuş. Önce Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, iblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve İseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce
Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki din de aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor, çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım 7 safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları, aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alemi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, insanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Benim sevgili kardeşlerim,
biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluk olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılarda, melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken, cin tayfesinden olan iblis, Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım. O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macerayla yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin yedi safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın yedi safhası yok olmuş. Ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına amene olmak diyor Allah Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler, enibü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var, amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor.
Öyleyse mümin demek iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemi zannediyor ki kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah-u Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz? Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehenneme mi girer? Hayır, cennete girer. Cennetin birinci katı onlar içindir. Peki ikinci katı kimler içindir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olan kişi, ikinci kat cennetin sahibidir tabi olduğu anda. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Peki üçüncü safhaya gidelim. Birinci safha üçüncü basamakta yaşanır. Birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbat konulmuştur. Bu kişi bu noktada yedinci basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet
ikinci kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, Allah'ın zatında yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir. Onlara mani olmuştur. Ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'alaştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur, burası da 22. basamaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın. Nefsin kalbi %51 nur ile dolar. 7 gök katını aşarken ruh her seferinde %7 nur birikimi olur kalpte. Başlangıçta alınan %2 nurla beraber o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bir kişi şeytanla ilişkisi tamamen kesildiği için mutlu bir hayat sürer. Bu 5-6 aylık bir süreci kapsar. Mutluluktur gerçekten. Bu devreyi geçirenler o devreyi hep en güzel devre olarak hatırlarlar. Çünkü vuslattan sonra ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan bütün hışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişi ya Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman ne olur?
O zaman kişi mürşidlere tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. Kişi bu noktadan sonra, bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah-u Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek, o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar, hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh, Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra, koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş? Allah dilediğini, yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a, Allah'ın ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık, yüzde rakamı önemli değil, çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar. Ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi. Ama Allah Teala da Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım ve Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. 4 vasıfla harekete geçmiştir. 1, bu kişi Allah'a inanmıştır. 2, Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. 3, bunun üzerine farz olduğuna, bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. 4, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara suresi

Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah-u Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç, onlar diyor şeytanın dostlarıdır. Dört, onlar hidayete değildirler diyor. Beş, onlar hüsrandadırlar diyor. Altı, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Yedi, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Sekiz, onlar dalaletedirler diyor. Dokuz, onların amelleri boşa gider diyor. 10. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan bütün negatif faktörleri üzerinde topluyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah-u Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmak ve Allah-u Teala sözünü yerine getirdiği için, çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah Teala. Kişinin ruhu mutlak olarak o kişi hayattaysa Allah'a ulaştı. Hayatta değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane ihsan almıştır. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşılması o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirilmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumda teslim etmeyi dilersem, bu dileği sen benim kalbimde görürsen, beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah-u Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah-u Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa, o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi, üzerine düşen vazifeyi

yaparak ispat edecektir. Bu talebin fizik vücudun teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun. Ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar, 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 7 kat gökleri aşması, %7 fazla, %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse o kişiye bir taht ihsan edilir, zikri artar. O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşindeyse bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması, her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançlıysa, ya Rabbi sen bana dedin ki sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi, kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah-u Teala tahkik eder. Kalpten olduğu, o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat, Allah'a ait değildir. İspat kulağa aittir. Kim, ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa, işte bu çıkış sevgili kardeşlerim, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır. Kişi 15.000'de birinci gök katındadır. 17.000'de ikinci gök katındadır. 19.000'de üçüncü gök katındadır. 21.000'de dördüncü gök katındadır. 23.000'de 5. gök katındadır. 25.000'de 6. gök katındadır. 27.000'de 7. gök katındadır. 29.000, 31.000 ve 33.000 7. gök katında 7 tane alemin aşılmasını ifade eder. Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33.000 zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. 7 tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi
burada daimi zikirde daimi zikirde diyorum, bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 bin. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır. Asıl ulaşma noktası 33 bin zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33 binin altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah-u Teala'nın ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33 bin zikirde, 33 bin zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33 bin zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır. Ama böyle bir tatbikat insanı tereddüye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33 bin zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudunu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33 bin zikrinin ötesinde artan zikrimizle ispat edeceğiz. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin bu dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra çok kısa bir zamanda mutlaka daimi zikre ulaşırsınız. Güç olan şey zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir.
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikre ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan evvel ki son durağınızın fizik vücudun teslim olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah'ın zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır. Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır sizi. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbab olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman sizinle beraber olacak. Her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimize ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir. Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu 7 kat
cehennemi birer birer gösterdi Allah Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetle ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Böyle buyurdu. Her cehennem katı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi, cehennemdeki gelecekte olacak olayları. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü Allah-u Teala sıfır zaman aralığında kainatın ve yokluğun her noktasına ulaşabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için mekandan münezzehtir. Öyleyse biz insanlar için mutluluk mu daimi zikirle başlayan bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz. Orada da daimi zikrinin sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 28 basamağından bir 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder. Daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve her gök katındaki olayları, gök katlarını anlattığımız o derslere yeniden göz atın. Özellikle yedinci kat birçok sırrı muhtevasında tutar. Yedi alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde yedinci katta yedi alem vardır. Ve nihayet Sitret-i Münteha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki ona mazhar olan kişi Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve şükretmekle devam eder. Hele Allah Teala kendisine vehbi olarak vermişse, hibe etmişse tüm bu muhteşem güzellikleri,
onu seçmişse, işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda. Ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki mutluluktan uçarsınız. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, üçünde de sizi sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır Allah Teala. İçinizde nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Dışınızda sizin başka insanlarla kavganız bitmiştir. Onların sizinle kavgası hiç bitmeyecektir. Ama sizin bitmiştir. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehirler cephesinde bütünü yaşarsınız. Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz. O en üst noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahsen olmak. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı, nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiliğine reddettik buyuruyor. Allah Teala'nın insanı ahseni takvim içinde yaratması. Yani belli bir zaman parçasında ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir özellikle yaratması. Bütün insanlar Allah'ın bu hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Herkes ahsen olabilmek imkanının sahibidir. Sırf insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları için, Allah'ın yoluna intisap etmedikleri için, nefslerini tezkiye ve tasfiye etmedikleri için ahsene ulaşamazlar. Allah herkesin ahsen olmasını ister. Ama insanlar ahsen olmak konusunda kendilerini düşeni yapmadıkları için ahsen olamazlar. Allah Teala gerçekten bütün insanların ahsene ulaşmasını ister mi? İster tabii. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar diyor, nasıl bir hakkın takvanın, hakkı tukatiye takvanın sahibi oldularsa, siz de hakkı tukatiye takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin.

Allah Teala bu noktada buyuruyor ki ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakkul yakin kademesinde Allah'a teslim olun. Ondan sonra ölün. İşte bütün insanlar için söz konusu olan budur. Bütün insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bu hedef emrini yerine getirmekle Allah-u Teala tarafından hedefli kılınmışlardır. Hedef sahibi kılınmışlardır. Ama insanlar serbest iradelerinin sahibi oldukları için Allah'ın bu konudaki emrini hiçe sayarlar. Madem ki Allah Teala diyor hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Böylece teslimi külliyle Allah'a teslim olun. Sonra ölün diyor Allah Teala. O zaman olay belli değil mi? O zaman Allah Teala herkesin hakka tukatihi takvanın sahibi olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. 1. safa, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabiyetimizi gerçekleştiririz. Tabi olduğumuz anda 2. safadayız. Bu tabiyet ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sürer. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman 3. safhaya ulaşırız. Birincisi 3. basamakta, mürşide tabiyet 14. basamakta, ruhun Allah'ta fani olması, ifna olması, yok olması 22. basamakta gerçekleşir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. 28. basamakta ise irademizi Allah'a teslim ederek iradesi Allah'a teslim edilmiş bir kul olmak şerefine ereriz. İşte sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler bir hakkın takvanın sahipleridir. Allah'a teslimi külliyle teslim olanlardır. Şimdi Kur'an'ın standartları içinde bakıyoruz bu safhaların hepsi farz mı diye. Hepsi farz. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Herkes koyar. Herkesin bir yaptığı bir şey vardır. Bir hayatı vardır. Allah insanları senede birkaç defa musibetle imtihan eder. O musibetler karşısında kişinin takınacağı tavır Allah için önemlidir. Ve kişi tavrını ortaya koyar. Sonra Allah Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Üçüncü basamaktadır kişi. Bu seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçenlerdir. O Allah'ın seçtikleri insanların %90'ından fazlasıdır. Ama bunlardan çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar ahsen olmak için ilk adımı atmışlardır. Burası
üçüncü basamaktır. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Dördüncü basamakta Allah onlar üzerinde tecelli başlar. Bu tecellinin neticesinde gözlerindeki veya görme hastalarındaki engeller alınır. Kulaklarındaki veya işitme hastalarındaki engeller alınır. Kalplerindeki kalbin mührü açılır. Kalplerindeki ikinnet alınır ve kalbin içine iman ve kalbin içine Allah ihbat koyar. Böylece kişi ilk yedi basamağı aşmış olur. Gözlerdeki ikinnet, gözlerdeki ikinnet adlı engel ve görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Kulaklardaki vakranın ve kulaklardaki vakranın alınması ve işitme hastasının açılması. Kalpteki ikinnetin alınması.

Kalbin içine, kalbin mühürünün açılması ve kalbe Allah Teala'nın ihbatı koyması. Yedi tane işlemi ifade ediyor. Kişi yedi mertebe ilk adımı atmıştır ve yedi basamak yürümüştür. Kişi böylece Allah Teala'nın dizaynında yedi basamak aşmıştır. Sekizinci basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Dokuzuncu basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Onların kalbini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin gözünden kalbine bir nur yolunu açıyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre hemen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. Yani ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye açar. Teslimlere açar. Göğsünü yarıyor, gözünden kalbine bir nur yolu açıyor. O nur yolundan kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinde de işlemleri sağlayacaktır. Bu aşamada o kişi zikir yaparsa, göğsünden kalbine nurun ulaşması mümkündür. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Fazlalara kapı açık değildir. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılı olmadığı için fazlalar kalbe yerleşemezler. Nefsin kalbinde sadece %2 nur birikimi gerçekleşebilir. Burası 11. basamaktır. Kişi zikir yapar, nefsin kalbinde %2 nispetinde nur oluşur. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Kişi 12. basamaktadır. Hacet namazını kılar. 13. basamaktadır. Hacet namazını kılmak için Allah Teala kişiye bu noktada müsaade verir. Kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini ister. Ve de Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöker ve tövbe eder. Tövbe 14. basamakta gerçekleştirilen bir işlemdir. Ve Allah Teala mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek de üzerimize farzdır. Mürşide ulaşmak da üzerimize farz kılınmıştır. Başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, bu işlerden hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mıdır? Elbette Allah Teala diyor ki, Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve enabillahi
eslimu lehu ve enübü ilallahi ve eslimu lehu min kablen yetiyyüküm azabe buyuruyor Allah Teala Zümer 4'te.

ve enabu ilallahi ve eslemu lehu min kable en yetekümül azabe sümme la tunsarun. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol üzerine azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsın. Görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala buyuruyor: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel. Lokman 15. Öyleyse Allah'a yönelmek hepimizin üzerine borç, farz ve farzı gerçekleştirenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. Yunus suresinin 7-8 ayetleri, 7 ve 8 numaralı ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etmeyennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki bize mülaki olmayı kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Allah Teala cehennemdir. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Üçüncü basamak. Sonra söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Kişilerin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engeller birer alınıyor. Kişi ondan sonra 8. basamağa geliyor. Allah kalbine ulaşıyor. Kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Kalbine Allah'ın ilk iki nuru ulaşıyor. Fakat sadece rahmet nuru kalbine giriyor. Ve %2 rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyet Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil." Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Kişi böylece hacet namazını kılıyor. Mürşidini öğreniyor Allah-u Teala'dan. Hacet namazıyla mutlaka öğrenilir. Allah-u Teala diyor ki: "Vesteyinu bis sabrı ve salatı sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyin. İnne aleke biretün illa alen haşeyin." Bu zor bir şeydir ama huşu sahipleri için zor değildir. Hacet namazını kılarak Allah'tan huşu sormak. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Ve onlar ki, o huşu sahipleri ki, onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu noktada o insanlar için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onlara mürşitlerini tayin ediyor. Hacet namazını kılan kişi mürşidini görüyor, gidip tabi oluyor. Tabi olunca kalbine iman yazılıyor. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gönlünün geldiğini söylüyor.
Mümin Suresi 15. ayet-i kerime, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarına layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. O kişiye yevmi talakının geldiğini o kişinin ruhuna bildirmek üzere. Ve böylece ruh vücudu terk ediyor, ana dergaha ulaşıyor. Bütün ruhlar seyri süluklarını, Allah'a doğru yükselmelerini devrin imamının dergahı olan ana dergahtan yapmak mecburindirler. Başka bir yol mevcut değildir. Dünyada verilen bu gezegende ana dergah bir tanedir. Devrin imamının dergahıdır. Ve seyri sülük sadece sağ kanat velisiyle ve sol kanat velisiyle oradan yapılır. Başka bir seyri sülük makamı mevcut değildir. Bu noktadan itibaren kişi mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini tamamlamıştır. Başının üzerine devrin imamı gelmiştir. Kendi ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve bütün ruhlarla beraber bu ruh da yola çıkar. Birinci gök katına önce ulaşır. Açıkta bir secde söz konusudur. Sonra ikinci gök katına ulaşır. Su varılma havuzlarına daldırılır. Bir süre orada bekletilir. Sonra üçüncü kata ulaşır. İki katlı çöşk dergahın içinde secde eder. Oradan dördüncü kata ulaşır. Burası Beyt-ül Makdis'in aslıdır. Orada secde eder. Oradan beşinci kata ulaşır. Burası Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Orada secde eder. Ve bunları hep diğer ruhlarla birlikte yapar. Her kata kadar çıkabilen o katta kalır. Geri kalanlar yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabildiği zaman altıncı kata çıkar. Altıncı katta sıbkatullah olma mahalli vardır. Burada buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan nurla yüzleri ve elleri beyaz bir renge bürünür. Çok açık yeşilimsi bir beyaz renge. Bu bürünme onların derilerini çatlatacaktır. Sonra bu nurlanma işleminden sonradır ki kişi ancak 6. kattaki bu işlemden sonra 7. kata çıkacaktır. 7. kata çıkabilmek için ana dergâhtaki yeri değişecektir. Asma kata geçecektir ruh. 7. kata çıktığı zaman 7 katta 7 tane alemden geçmesi gerekiyor. Önce 1. alem kader yüceleri, sonra 2. alem ümmi kitap, sonra 3. alem burası kudret denizi, sonra 4. alem makam-ı Mahmud, sonra 5. alem divan-ı salihin, sonra 6. alem zikir yüceleri, sonra da 7. alem indi ilahi. Bunların hepsini ruh belli sürelerde oralarda kalmak kaydıyla ve tekrar aşağı inerek adım adım tamamlar. Ve zikir hücrelerdeki zikrini tamamlayan ruhlar oradan
Sitet-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitet-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Bu vuslattır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena filah olur. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ta yok oluşu. 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah-u Teala bir altın taht verir.

Bu altın tahtı alan kişi boşlukta, açıkta meleklerin tuttuğu bir altın tahtın sahibi olur. Orada kalır, huzur namazına oradan iner, tekrar namazdan sonra, her namazdan sonra tekrar tahtına yükselir. Burası 23. basamak. 24. basamaksa kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısını aşmışsa, o kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Yunus Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Negatif zühtten bahsediyor. Buradaki konu ise bir pozitif zühtü ifade ediyor. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman o kişi her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyet kazanır. İşte bu hüviyete ulaşan herkes zamanı kullanma açısından artık zahittir. Zühd sahibidir. Allah-u Teala'yı kendisinden daha çok sevdiğini ispat etmiştir. Zikre ayırdığı zaman her gün günün yarısından daha fazladır. Ve bu hedefe ulaştıktan kısa bir süre sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamağa geldiğini gösterir kişinin. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşir. Bu birikim sebebiyle kişinin öyle bir durumu olur ki o nefsinin kalbinde %19 afetin negatif taleplerine bu noktadan itibaren hiçbir zaman yüz vermeyecektir. Onları kabul etmeyecektir. Ve hep geri kalan %89 nurun istikametinde kararlar verecektir. Ve böylece bu kişi daimi zikre ulaşmak konusundaki bütün imkanların sahibi olacaktır. Bir süre sonra da Allah-u Teala onu daimi zikre

Ulul Elbab onlardır ki onlar Allah'ı geceleri otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep zikrederler. Peki bundan sonraki durum, bundan sonra bu kişi Ulul Elbab olmanın ötesinde ihlas makamına ulaşacaktır. İhlas makamına kişinin ulaşması demek, onun muhlis olması demek. Muhlis olan kişinin ihlas kademesinde yaptığı son işlev Allah'ın önünde yeni bir tövbeyi gerçekleştirmektir. Bu kişi Allah'ın huzurunda, mürşidinin önünde, irşad makamının önündeki tövbesini gerçekleştirmiştir. Böylece ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burada Ulul Elbab makamında da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişinin Ulul Elbab olması Allah Teala tarafından kişinin üzerine farz kılınmıştır. Baştan itibaren baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize farz olduğunu söyledik. Meşruiyet tabiiyetin de farziyetini söyledik. Ruhun Allah'a ulaşmasının da üzerimize farz olduğunu söyleyelim. Allah Teala Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emarallahi bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Emir olduğuna göre bu farz hüküm doğurur. Ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. O kadar da kalıyor mu Allah Teala? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız üzerimize burada da farz kılınıyor. Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruha hitap ediyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Ve ne görüyoruz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi söylüyor. Onlar ki sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine tabi olurlar. Ve Kur'an'ın hükümlerine tabi olurlar. İkisi de ahsendir. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermek de ruhun Allah'a teslimidir. İşte Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." Âlim-i 73 muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 60.

61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm Ya beni Adem'e Ella tabudu şeytane İnnehu lukum adıvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için, bana teslim olmanız için ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden, bütün Ademoğullarından, fizik vücutlarımız Ademoğullarının sülbünden gelen, sadece fizik vücutlarımız Ademoğullarının sülbünden gelir. O fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını, teslim olmasını açık bir şekilde emretmiş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutların teslim edildiğini nereden biliyoruz? Allah Teala işte burada söylüyor. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim etmişiz edenlerden bahsediyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz, sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide tabiyet farz, sahabe gerçekleştirmiş. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hangi ayet? Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, gördük. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki, nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Nefsini Allah'a teslim eden insanlara ulul elbab deniyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Bu hedefe de ulaşmışlar. Üzerimize farziyetini söylemeden evvel sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ortaya koymaması söz konusu. Hepsi ulul-elbab olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve onlar ulul-elbab oldular diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş, ulul-elbab olmuş, bu hedefe ulaşmış. Burası 26. basamaktır. Üzerimize farz mı? Evet, Allah Teala diyor ki Feskurunallâhe kıyâmen kuvuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Herkesin bu hedefe ulaşması Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Bundan sonraki kademe ihlas kademesi. Bütün insanların üzerine Allah Teala ihlas kademesinde farz kılmış.
Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala nefsimizin kalbinin muhtevasını veriyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve bunu Allah'ın kulları olarak yapmakla emrolundular. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Allah Teala orada diyor ki Habibim, o kafirlere ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Görülüyor ki bütün sahabe üzerlerine farz kılınan ihlas kademesini de gerçekleştirmişler. Geriye sadece bir kademe kalıyor. Salah. Bu da en son durum. Salahta iradenin de Allah'a teslim olması söz konusu ve herkesin üzerine farz. Allah Teala salah kademesinin muhtevasını emrediyor. Onlar nasıl bir hakkın takvanın, hakka tukaddi takvanın sahibi olmuşlarsa, siz de öyle yapın, siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Ve siz ölmeyin. Önce bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah'a bir hakkın takva ile teslim olun. Ondan sonra ölün diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir hakkın takva ile tabi Allah-u Teala'ya teslim olmuşlar. Ve bunun tabi sonucu olarak da irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim? Bir hakkın takva ile takva sahibi olarak Allah'a iradesini teslim ederse, o kişi salih makamının irşat makamına tayin edilir. İşte bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tövbe 100 bunu ifade ediyor. O sabıkına evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsana tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşat makamı görevini yaptığını, irşat makamına ulaştığını görüyoruz. İradelerinde Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte bu nokta kişinin ahsen olduğu yerdir. İnsanı ahseni takvimle yarattık, sonra onu esveli sahibine reddedik diyor. Sahabe esveli sahibine reddedilmeyenlerden yaratılma hedeflerine uygun sonuçlara ulaşabilenlerden. Onlar ahsen olmuşlar. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılmasını, ahsen olma noktasına ulaştırmasını, irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın biz insanları yaratmaktaki yegane gayesi. Allah Teala Allah'a kul olmamızı ister. Bunun için yaratılmışız. Kulluksa her safhasında daha üst seviyede bir mutluluğu içerir. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olmaktan başka bir sebeple yaratmadık. Başka bir şey için yaratmadık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmaksa mutluluğun temel simgesidir. Her kademedeki kulluk mutluluğu arttıran bir hüviyet taşır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutluluğunuz başlar. Neden başlar? Çünkü sizi mutsuz kılan aslında hep şeytanın üzerinizdeki farkına bile varamadığınız negatif tesiridir. Herkes kendi düşüncesi zanneder. Namaz kılma zamanı gelmiştir. İçinizden bir ses namazı kılma başka işini yap diye size seslenir durur. Sizi devamlı namazdan uzak tutmaya çalışır. Siz de zannedersiniz ki canınız namaz kılmayı istemiyor. O sizin sesiniz. Hayır, sizin sesiniz değil. O şeytanın sesi. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Münker Allah'ı ve söylediklerini inkar etmek istikametindeki bir istilahtır. Fuhuşsa nefsinizin afetlerinize tabi olma keyfiyetidir. İkisi de Allah'ın hoş görmediği hususlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluk konusunda bu sohbeti yapmayı bize nasip kıldı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler? Birçoğu mutluluğun ne olduğunu pek bilmedikleri için biz mutluyuz derler. Ama devamlı hallerinden şikayet ederler. Ama gene de mutlu olduklarını iddia ederler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk devamlı bir veteredir. Devamlı bir fenomendir. Kesintisizdir. Hep mutlu olma hali. Mutluluk, insanoğlunun çevresiyle bir uyum halinde olmasıdır. Kavganın bitmesi halidir. Sülh ve sükuna ulaşması halidir kişinin. Savaşın bittiği yer, sülh ve sükunun başladığı nokta, işte bu önemlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda devamlı bir mücadele var. Başlangıçta nefsinizin afetleriyle ruhunuz arasında. Ne zamana kadar? 14. basamağa kadar. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkaracağınız güne kadar nefsinizde ruhunuz arasında bir savaş var. Bir başka ifadeyle nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında bir savaş var. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Ruhunuzun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasaklarını asla işlemek istemezler. Öyleyse ruh emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de, yani yasaklar cephesinde de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren bir özelliğin sahibidir. Onlarla donatılmıştır, hasletlerle donatılmıştır %100. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini çiğnemeye yönelik, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye yönelik bir dizayn içerisinde yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık nefsinizin temel afetleridir. Kavganın arkasında mutlaka nefsiniz vardır. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta ruhunuz sizinle beraber, emanet henüz Allah'a doğru yola çıkarmadınız. Emanet sizinle. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olursanız, tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. O zaman kavga ruhunuzla nefsiniz arasında olmayacaktır. Devreye iradeniz girecektir. Devreye devrin imamının başınızın üzerindeki ruhu girecektir. Ama aslında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir güzellikler demeti her zaman sizi bekler. Ama buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala'nın size sağladığı en büyük güzellik, siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz o andan başlayan bir mutluluğun size mutlaka ulaşmasıdır.
Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli mutlaka şeytanın, insan şeytanların ve cin şeytanların ve iblisin insan üzerindeki negatif tesirini bütünüyle yok eder. Allah-u Teala görünmez bir zırhla sizi kuşatır. Şeytanın hiçbir konusunda siz tesir altına artık girmezsiniz. Allah'a ulaşacağınız güne kadar durum budur. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Pencereleri açıp dışarıya seslenmek istersiniz mutluyum diye. Çünkü şeytan sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir, bazen 2-3 ayda da bunu gerçekleştirenler olmuştur aramızda. İşte hedefiniz o olacaktır ki sevgili kardeşlerim, o mutluluğu yaşayabilirsiniz. En güzeli yaşamak, yaşayabilmek. En güzele doğru bir yolculuk, işte bu tasavvuftur. Bu Kur'an kültürüyle hareket etmektir. Bu Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamanın adıdır. Kur'ani bir yaşamdır. Kur'ani yaşamın bütünüdür. A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i ihtiva eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey en güzel standartlarda tahakkuk ediyor. Nefsimizin afetlerinin huzursuzluğa neden olduğunu görüyoruz. Kavga sebebiyle içimizde bir diyalektik kavga var. Doğuşumuzdan başlayan, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmedikçe ölünceye kadar devam edecek olan bir kavga. İşte bu aslında iç dünyanızda mutsuz olmanızın temel nedenidir. Nefsiniz Allah'ın emirlerini çiğnemek, ruhunuzla gerçekleştirmek ister. Bu sebeple birbirine zıt düşüncelerin sahibi olduğu için ikisi birden akla müracaat ederler. Kendi dediklerini aklın kabul etmesi için, gerçekleştirmesi için. Eğer akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının serbest bırakıldığı bir ortamda şuur bulmuşsa, şuur kazanmışsa, o nefse yeşil ışık yakacaktır. Nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir ve Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyecektir. Böylece kişi batağa her gün biraz daha batacaktır. Ama cennette de, dünyada da, affedersiniz, dünyada da, cehennemde de azap çekecektir. Hep huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Sebebini bilmediği bir huzursuzluk onu sık sık rahatsız edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir tarafta mutsuzluk var nefsinizin afetleri sebebiyle, bir tarafta mutluluk var nefsinizin afetlerini yok etmeniz sebebiyle. Öyleyse Allah Teala'nın siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üzerinize ulaştırdığı tesirde Allah'ın koruyucu kalkanı sizi demek ki şeytanın bütün taleplerinden koruyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar siz asla şeytanın hükümranlarına girmezsiniz.
ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah Teala sizin kalbinizin yarısı, yarısından fazlası, en az %51'i nurla kaplanmış olacaktır. Karanlıklar, yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan partiyi kaybetmiştir. %51'i nefsin, kalbinin çoğunluğu artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden fazıllarla toplanmıştır, donanmıştır. Yasaklarınıysa gerçekleştirmek istemeyen bir dizayn ve hakimiyet şeytandan ve şeytanın emirlerini gerçekleştirmek isteyen afetlerden, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek isteyen fazıllara ve %2 rahmete geçmiştir hakimiyet. O kalpte artık hakim olan Allah Teala'nın dizaynıdır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız an bu gerçekleşir. %51 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktayı ifade eder. Öyleyse neden mutsuzuz? İç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz devamlı olarak, nefsimizdeki afetler devamlı olarak Allah'ın emirlerini çiğnememizi, yasak ettiği şeyleri ise işlememizi isterler. Zikirle nefsinizin kalbine yerleşen Allah'ın fazılları ve rahmeti ise bunun tam tersini isterler. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, yasaklarını asla işlememenizi isterler. İşte böyle bir ortamda başlangıç noktasından itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah Teala sizi kendisine ulaştırıncaya kadar bir adeta fanusun içine koymuştur. Şeytandan gelecek olan her türlü tehlike Allah Teala tarafından önlenmiştir. Allah'ın kulu oldunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren, şeytanın kuluydunuz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin için hazır bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak hepiniz için Allah Teala'nın hak olarak gösterdiği bir husustur. Bu sizin hakkınızdır, mutluluk. Kimin hakkıdır? Sizlerden Allah'a ulaşmayı dilemişse onların hakkıdır. 5-6 aylık bir zaman parçasında o kişi mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Çünkü şeytanın üzerindeki nüfuzu sıfırlanmıştır. Ta ki o kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırsın. Veya daha açık bir ifadeyle Allah ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Allah Teala ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürdüğü Allah'ın bir yaratığı olan Allah'ın ruhu. Ve o ruhta bizim ruhlarımız kayboluyor, yok oluyor. Ona karışıyor. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, ruhunuzla Allah'a ruhunuz ulaştıktan sonra bir daha fizik vücudunuzun birleşmesi mümkün değildir. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, emanet olarak verilmiştir. Bu dünyada yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız ulaştırırsınız ve
huzursuzluktan kurtulmuş olursunuz. Eğer bunu gerçekleştirmezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'alaştırmazsanız, o zaman ölümünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kontağı kapattıktan sonra, yani mitokondrileriniz artık elektrik üretimini gerçekleştiremedikleri noktadan sonra, nefsinizin de ruhunuzun da fizik vücudunuz içinde yer alması mümkün değildir. Vücudu terk etmek zorundadırlar. Çünkü vücudunuz artık onları kendisine barındırmak imkanının sahibi değildir. Eğer kişi ruhunu Allah'alaştırmadıysa, vücudundaysa mutlaka vücudu reddedecektir ruhu. Kapı dışarı edecektir. Çünkü artık çekim enerjisi, manyetik alanı, elektromanyetik alanı ruha karşı da nefse karşı da geçerli değildir, yoktur. Nefse ruh da bu standartlar içinde, fizik vücudun içinde kalamazlar. Fizik vücudu terk edeceklerdir. Ve terk ettikten sonra da nefs fizik vücutla beraber mezara ulaşacak. 40 gün süreyle öyle olduğu söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de buna dair hüküm yok. Fizik vücutla beraber kalacaktır. Hesaplara cevap verecektir. Suallere cevap verecektir. Ve kişi günaha kadar orada azaplandırılacaktır. Süre 40 gün çevresindedir. Aynı zamanda kişinin işlediği bütün güzelliklerin karşılığı ona mutluluk olarak yaşatılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk Allah'alaşmayı dilemeyen herkeste kesinlikle yoktur. O kişi mutlu değildir. Bir insan mutlu olup olmadığını nasıl anlar? Onu anlatalım. Üç ayrı cepheden mütalaa edilecektir bu. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, sülh ve sükun hali. Ne demek istiyoruz? İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetleriyle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi halidir. Bu kavga devam ettiği sürece insan huzursuz olur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İşte kavganın, kaosun devam edilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi standartlarında cereyan eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, burada artık farklı bir durum gelişir. O kişi ruhunu Allah'alaştırana kadar şeytanla ilişkisi kesilir. Bu kişi neden mutsuz olur? Nefsiyle ruhu devamlı kavgada olacağı için. Nefsin istediğini ruh istememekte, ruhun istediğini de nefs istememektedir. İstememektedir ve bu kavga bu sebeple devam eder, gider. Kavga varsa iç dünyasında kişinin, nefsiyle ruhu arasında o kişi huzursuz bir insandır, mutsuz bir insandır. Mutluluk tarifinin dışına çıkıyor kişi. Mutluluğu yaşayanlar bilirler, kişi her zaman huzurludur, mutludur. Dış olaylar onu birkaç dakikadan fazla işgal edemez. Allah Teala derhal yardımını gönderir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kişi iç aleminde mutsuz, nefsin istediğini ruh istemediği için, ruhun istediğini nefs istemediği için devamlı kavga halinde oluyorlar ve bu kavga devam ediyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı andan itibaren artık
vücuttaki dizayn farklı bir dizayn olmuştur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi iç dünyasında nefsiyle ruh arasındaki devamlı çatışmalar sebebiyle hep huzursuzdur. Yanlış bir şey yaptığı zaman Allah o kişiye azap verir, ruh da nefse huzursuzluk verir. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur, sıkıntılıdır. Hatalar, yanlışlıklar devam edeceği cihetle nefs hep Allah'ın emirlerinin zıttını yapacağı için kişi devamlı Allah-u Teala'dan azap görür. Bu kişinin iç dünyasındaki kavganın muhtevasının yanı başında kişinin dış dünyasına dönük olaylarda da cereyan eder. Kişi iç dünyasında mutsuzdur, nefsiyle ruh arasındaki kavga sebebiyle her işlediği günahtan sonra neler olur? Allah Teala o kişiye azap eder. Bu günah kişisel bir günah olabilir. Bu günah başkalarına yapılan bir eza sebebiyle oluşan bir günah olabilir. Her ikisinde de durum değişmez. Birisi iç alemimize ait olan bir olay, diğeri dış alemimize ait olan bir olay. Şimdi bu noktaya kadar iç alemimizdeki mutsuzluk olayını gözden geçirdik. Acaba dış alemimizde başka insanlarla ilişkilerimizde neden mutsuzuz? Dış alemimizde mütemadiyen biz insanlar başkalarının üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırız. Başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispatlamaya çalışırız. Çünkü nefsimiz ve şeytan böyle olmasını ister. Yani bizim bu konuda devamlı etrafımızdaki insanları izah etmemizi, onları rahatsız etmemizi ister. Üstünlüğümüzü onlara mutlaka ispat etmemiz için bizi zorlar. Ve böyle olunca da kişi bir üstünlük telaşı içerisinde başkalarına zulmetmeye başlar. Bir kişilik ispatı, üstün olma davası kişiyi başka insanlarla arası açılan kavgacı, küstah bir hale getirir. Dış dünyasında kişinin kavga vardır. Ne zaman bu kişi başkalarına bir kötülükte bulunursa, ki devamlı işi budur, kötülük etmektir. Bir kötülükte bulunursa arkasından Allah mutlaka o kişiye azap eder. Arkasından da ruh nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi dış dünyasındaki anlamsız bir kavga sebebiyle, Allah'ın dostlarında olmaması gereken bir kavga sebebiyle devamlı etrafındakilerle bir cebelleşme içindedir. Kavga söz konusudur. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk, huzursuzluk söz konusudur. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarına hep kötü davranan o insanlardan da kötülük alır. Yani birisine bir kötülük edildiği zaman kötülüğü eden daha o anda Allah'tan onun cezasını alır, huzursuz olur. Allah Teala onu sıkıntılı kılar, huzursuz kılar, çünkü ona azap eder. Arkadan da ruh nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi her yaptığı günahın, başkalarına çektiği sıkıntının bedelini mutlaka Allah Teala'ya da öder, ruha da öder.
İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünen odur ki dünya üzerinde yaşarken fizik vücudumuz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Nefsimiz de aynı sıkıntının ve huzursuzluğun içindedir. Ve bu sıkıntı ölene kadar hep devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Başka birisine bir kötülükte bulundu, onu aşağıladı, küçük gördü, dövdü, ona huzursuzluk verdi, bağırdı, çağırdı. Her birisi o bağırdığı, çağırdığı, dövdüğü kişi huzursuz ederken onu yapanı da rahatsız eder. Arkasından da zaten azap gelir. O kişi Allah Teala o kişiyi huzursuz ettikten başka, yani başka etrafına zarar veren kişiyi Allah Teala huzursuz ettikten başka, Allah Teala ona azap verdikten başka, ruh da nefsi huzursuz kılar. Ama kendisine kötülük ettiği kişi intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikamını almanın müsait noktasını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. İntikam almayı isteyen kişi mutlaka fırsat bulursa intikam alır. İntikam aldığı zaman yeni bir huzursuzluk başlar. Çünkü Allah Teala yeniden ona sıkıntı verir, azap verir. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Öyleyse yeter mi? Hayır, gene yetmez. Çünkü o kişi bizden intikam almak isteyip de bunu başardığı gün, intikamını alabildiği gün biz kendimize bir kötülük yapıldığı intibariyle yaşarız. Daha evvel yaptığımız şey onu atlarız, es geçeriz. Bize bir hakaret olmuştur, bize karşı kötü davranılmıştır. Önemli olan bizim üzülmemiz için sebep budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kötülük yaptığımız kişi imkan bulduğu anda mutlaka bizden intikamını almak isteyecektir. İntikam alırsa bir defa daha huzursuz oluruz. Allah Teala bize bir şey yapmaz ama o kişinin yaptığı davranış biçimi bizi huzursuz eder, sıkıntılı kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki dış aleminde insan devamlı huzursuz. Başkasına bir kötü davranışta bulunduğu zaman huzursuz. Çünkü Allah Teala ona azap ediyor. Ruhsun nefse huzursuzluk veriyor. Arkadan o kişi kendisinden intikam aldığı zaman da huzursuz. Kendisi o kişi bu aynı işi, aynı olayı vücuda getirirken, başka bir kişinin üzerinde onu üzerken onunla ilgilenmez. O konuyu dikkate almaz. Ama ne zaman ki başka birisi de kendisine aynı bir olayla mukabele eder, kendisine intikam alınır, o zaman bu onu dehşetli, huzursuz kılar, sıkıntılı kılar ve başkasının aldığı intikam sebebiyle de bu kişi huzursuz olur. Öyleyse dış dünyamızda evvela başkalarına kötü davrandığımız için huzursuzuz. Sonra da onlar bizden intikam aldığı zaman huzursuzuz. Birçokları bununla kalmayacaklardır. İntikam alandan intikam almaya kalkacaklardır. Bu da onları huzursuz kılacaktır. İntikamlarını alabilirse, kişi intikam alabilirse yeniden huzursuz olacaktır. Çünkü ruh nefse derhal azap verecektir. Allah da o kişinin fizik vücuduna azap verecektir. Ve kişi huzursuz olacaktır. Allah'ın verdiği
sıkıntı azap adını alır. Azap ederiz diyor Allah Teala. Ruhun verdiği sıkıntı ise huzursuzluk şeklinde dizayn edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluk dizaynı içerisinde başkaları var hayatımızda, yalnız yaşamıyoruz. İnsan sosyal bir mahluktur. Başkaları olduğu sürece bileşik kaplar kanunu yürürlüğe girer. Siz başka birine ne yaparsanız, toplumdan bir başkası, belki de aynı kişi, size onun aynını iade edecektir. Giden tekrar geri geliyor genel çerçeve içerisinde. Daha anında Allah defteri kapatıyor bir defa. Allah'ın kapattığı defterde kişi kime huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, Allah Teala o kişinin içine aynı huzursuzluk, sıkıntıyı mutlaka verir. Ama etmez, insanlar da o kişiden intikam almaya kalkacaklardır. Başarabilirse başkasına kötü davranan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. Ve eğer huzursuzluğun arkasından o da aynı kişiye aynı şekilde bir hatayı yapacaksa, yaptığı takdirde, onu huzursuz ettiği takdirde, Allah Teala ona bir defa daha azap verecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk olayı sık sık kesiliyor. İnsanlar hep mutluluğu Allah'ın emretmediği yerlerde ararlar. Mesela kişi zanneder ki, ben bir zengin olsam, oh keka, o günden sonra artık ben hiç huzursuz olmam, sıkıntı mı çekermişim yani, param olmuş, dilediğim gibi her şeyi alabiliyorum. Bu boş bir hayaldir sevgili kardeşlerim. Hiç kimse böyle bir statüde mutlu olmaz. Nefsinin afetlerine tabi olan kişi her tabi oluşta mutlaka huzursuz olacaktır. Arkasından Allah Teala tarafından da tekrar o kişi sıkıntı çekecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda huzursuzluk ard arda gelen bir müessese dış aleminizde sizi devamlı tedirgin eder. Arkasında başka birini sakın aramayın. Başkası yok, siz varsınız. Siz başkalarına kötü davrandığınız için onlar da size kötü davranıyor. Diyeceksiniz ki mesela falanca olaydı ama ben başlamadım, başkası başladı. Tamam, başkası başladı. Ama ikinci olayı siz vücuda getirdiniz, ondan intikam aldınız. İntikam alınca artık siz müdahil olarak devreye girdiniz. Girdiğiniz andan itibaren zincirin halkaları negatif istikamette gelişecektir sizin için. Çünkü sizin yaptığınız kötülüğe o da kötülükle mukabele edecek. Onun kötülüğüne siz de kötülükle mukabele edeceksiniz. Nefsler arasındaki kavga devamlı Allah tarafından cezalandırılmanızı, başka insanlar tarafından da size aynı hataların tekrar tekrar etmesini ifade eder. Paranız olsa ne yazar? İstediğiniz şeyi alın. 100 tane apartman daireniz olsun. Mutlu bir insan olabilir misiniz? Bir tane yazdığınız olsa, bir tanesi de ihtiyacınız olsa iki. Geri kalan 98'ini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Yandınız. Her birinin nasıl kiracılar tarafından tahrip edildiğini görmenin huzursuzluğu sizi çok büyük sıkıntılara sokar. İnsanların ne kadar duygusuz, ne kadar tutarsız, emanete karşı ne kadar ihanet eden hüviyette olduğunu o zaman anlarsınız.
Paranız size sadece huzursuzluk vermiştir, sıkıntı vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman ne iç aleminizde, ne dış aleminizde, ne de Allah ile olan ilişkinizde tortu kalmayacaktır. Sonsuz bir mutluluk sizi yakalayacaktır. Bir de Allah ile olan ilişkilerde mutsuzluğa bakalım beraberce. Niçin insan mutsuzdur? Allah'ın emirleri var. Onları yerine getirmiyor kişi. Getirmedikçe Allah-u Teala o kuluna azap eder. Peki ya yasakları? Yasaklarına da itaat edilmesi lazım. İtaat etmezse ne olur? Allah'ın azabı, sonra da ruhun nefse huzursuzluk vermesi, her ikisine de ard arda gelir. Öyleyse böyle bir ortamda yapılması lazım gelen şey çok açık. Başkalarına kötü davranmamak, kötülük etmemek. Peki üçüncü açıdan meselemize baktığımızda ne görüyoruz? Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat etmek veya etmemek. İtaat ettikçe mutluluğu yaşarız. İtaat etmedikçe, isyan ettikçe azap bize mutlaka ulaşır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse nefsi olan bir insan, yani nefsindeki afetleri var olan bir insan, bütün insanlar hayata nefsleri %100 afetlere dolu olarak başlarlar. Hep mutsuz olmaya mahkumdur. Başka bir alternatifi yoktur sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında, nefsinin afetleriyle ruhun hasretleri arasındaki kavga sebebiyle. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra gene iç dünyasında nefsinin afetleriyle iradesinin kavgası sebebiyle, nefsinin afetleriyle başın üzerindeki devrimimin ruhunun kavgası sebebiyle, ama hep huzursuz olacaktır kişi. Bu o kişi hayatta olduğu sürece bitmek tükenmek bilmeyen bir huzursuzluktur. Ömür boyunca kişi yaşar, aklını başını toplayamadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi sizlerle sohbet ediyoruz. Siz bana sorarsanız eğer mutlu musun diye, biz çok mutlu olduğumuzu söylemek durumundayız. Çünkü şu anda biz Allah'ın sohbetini yapıyoruz. Sizlere Allah'ın bize emrettiği standartlarda, öğrettiği standartlarda mutluluğu biz de size öğretmekle vazifeli olduğumuz için bu görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi çayımızı içiyoruz ve kahvemizi içiyoruz. Her biri ayrı bir güzellik sevgili kardeşlerim. Biz çay tiryakisi değiliz, kahve tiryakisi de değiliz. Ama ikisinden de içtiğimiz zaman hoşumuza gider. Önemli olan o güzelliği yaşamaktır. Öyleyse hayat güzelliklerle doludur. Ama bakmasını bilmiyorsunuz. Hani size söylüyorum ya, o geçtiğiniz yerlerde, ağaçlara, çiçeklere hiç dikkat etmeden geçtiğiniz yerlerde, bir gün benim bu konuşmamı dinledikten sonra etrafınıza bakın. Göğün mavisine bakın. Beyaz bulutların gökle nasıl bir uyumda olduğunu görün. Denizin koyu mavisiyle göklerin açık mavisi nasıl bir güzellik oluşturuyor? Yeşeren bitkiler, çiçekler, her rengi Allah-u Teala
koymuş çiçeklere. Göz zevkimizi sağlamak için sadece. Her şey bizler için yaratılıyor sevgili kardeşler.

Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk olarak üç ayrı cephede dizayn edilmiş. Daimi zikirde birisi olsaydınız, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktınız. Neden? Çünkü nefsinizde hiç afet kalmamış. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. Evvela birinciden başlayalım. Neden mutlu olacaksınız o zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü nefsinizin kalbinde afet kalmamış. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik mücadele, kavga, savaş kesinlikle sona ermiş. Bir daha geri gelmesi de mümkün değil. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden düşmez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey eşyanın tabiatına terstir. Yani daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden geri dönüşü hiçbir zaman gerçekleşmez. Muhlis olmayan kullar şeytanın tuzağına düşerler. Öyleyse kişi iç aleminde neden mutluymuş? Nefsinin afetleri tamamen yok olmuş. İçindeki kavga bitmiş. Dikkat edin, içindeki şarkı bitmekle içindeki kavga bitmek aynı şey değil. Kişinin içindeki şarkının bitişi onun huzursuzluklarını dile getirir. O kişi huzursuzdur. İçinde bir şarkı vardır kişinin. Bir şeyler ümit etmektedir hayattan. Onlar olmamıştır. Kendi yanlışlıkları sebebiyle hedeflerine ulaşamamıştır. Ve bir gün ümidini kaybeder. İşte o kişinin içindeki şarkının bitmesidir. Halbuki bu kişi eğer Allah'ın yolunda olsaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek yola girseydi, ruhunu, veçini, nefsini Allah'a teslim etseydi, o kişi asla mutsuzluğu yaşamazdı. Hep mutlu bir insan olurdu. Şartlar değişebilir, kötü olabilir. O zaman da o kişi mutluluğunu devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Eğer Allah'ın yolundaysanız mutluluğunuz gün be gün artacaktır. Mutluluğunuzun artışı en basit ve matematik olarak nefsinizin kalbindeki afetlerin azalma oranına kesin kez oranlıdır. Nefsinizin afetleri sıfıra doğru yaklaştıkça sizin mutluluğunuz sonsuza doğru artar. İç dünyanızda mutlusunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bittiği için. Dış dünyanızda mutlusunuz. Başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için. Siz öyle olsanız da onlar size kin besleyebilirler mi? Evet, besleyebilirler. Onlar size düşman olabilirler. Ama ne yazar? Onların düşmanlıkları size tesir edemez. Huzursuz olmazsınız sevgili kardeşlerim. Allah içinizdeki huzursuzluk oluşsa, oluştuğu anda onu derhal sizden alır. Artık Allah'ın dostusunuz.

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da dünyanın ikinci asr-ı saadeti yaşanmıştır yükselme devresi boyunca. Üçüncü asr-ı saadette inşallah bu devrede yaşanacaktır. Bu söylediklerim sizin zihinlerinizde ve kalplerinizde yer aldıkça güzele doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Her geçen gün mutluluğa doğru bir yaklaşım. Nefsinizin afetleri yarı yarıya azaldıkça, ki Allah-u Teala'nın garantisi var buraya kadar, dünya saadetinin yarısı sizin. Yolunuza devam edebilirseniz bu yarı yarıdan çok ötelere geçip tamamileşebilir. Daimi zikre ulaştığınız zamansa artık sizin için dünyada mutsuzluk tehlikesi tamamen tükenmiştir. Böyle bir şey sizi etkileyemez. Hep mutlu olursunuz. Ve sizi asıl mutlu edecek olan husus başkaları için yaşamanızdır. Başkaları için yaşadığınız zaman o kadar çok meşgul olursunuz ki o meşguliyet kendinizi düşünmenize zaten müsaade etmez. Ve de bu mutluluğun en üstün, en muhteşem noktasıdır. Başkalarının sizin Allah'tan aldığınız emirleri onlara vermenizle, onlar o emirleri yerine getirdikçe onların yaşadıkları mutluluk sizi kat kat mutlu eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın ülkesinde yaşamak istemez misiniz? Şu apsis ile ordinat çizgilerinin kesiştiği yerde yukarı taraf, üst taraf Allah'ın ülkesidir, sıfırın üstündeki noktalar. Orada mutluluk vardır. Allah, siz ve ruhunuz bütün güzellikleri yaşarsınız. Allah, siz ve iradeniz bütün mutluluklarını yaşarsınız. Ruhunuz sizinleyken Allah, siz ve ruhunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra nefsiniz daimi zikre ulaşmışsa ruh hüviyetine ulaşacaktır. O zaman da onunla mutlulukları yaşayacaksınız. Mutluluk üçgenindesiniz. Davranışlarınız hep başkalarına huzur verici davranışlar olacak. Söylediklerimizi yapmak o kadar zor mu görünüyor size sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizden bir tek şey istiyorum. Bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Ben de bu dileğin kalbinizde var olup olmadığına bakayım. Kalbinizde varsa bitti, kurtuldunuz diyor. Size dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyorum diyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azaltmayı Allah Teala garanti ediyor. Ruhunuzu da diyor kendime ulaştırmayı, onu da diyor garanti ediyorum. Allah'ın yaptığı şey size hem yaşadığınız sürece dünya saadetinin yarısını garanti etmesi, Allah Teala'nın garanti altındasınız. Hem de mutlaka sizi üçüncü kat cennetine kabul edeceğine dair de garanti veriyor. Ve bütün bunlardan sonra Allah'a haksızlıkla itham edenler çıkıyor sevgili kardeşlerim. Bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah size dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Yani nefsinizin afetlerinin %51'ini mutlaka o yok edecek. Size zikri sevdirecek. Bu konuda yapmanız lazım gelen ne varsa, namaz mı kılmanız lazım, sizi namaza ısındıracak, namazı size sevdirecek, zikri size sevdirecek. Özellikle zikir önemli. Elbette yeni vakit namazı kılmalısınız bütün boyutlarınızla, bütün boyutlarıyla. Ama Allah Teala zikri namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstün görüyor.
Sevgili kardeşlerim, işte sizlere hep mutluluğun reçetesini veriyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir. Mutluluğun nasıl oluştuğunu anlatmaya çalıştık size. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu mutluluğa kavuşamazsınız sevgili kardeşlerim. Ama dilerseniz üçüncü kat cennetiniz de garanti, dünya saadetinin yarısı da garanti. Devam ederseniz yolunuza, ki bundan sonraki sizin iradenizi kullanmanızla mutlaka yakın ilişkilidir. İradenizi kullanır da Allah yolunda daha ötede adımlar atmak isterseniz yolunuz alabildiğine açık. Zikirleriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise dünyanın yaşamaya ne kadar değer bir yer olduğunu siz gelip bize anlatacaksınız. Şu güzelliği de yaşadım, tay mekan oldum. Allah-u Teala'nın ne kadar güzellikleri varmış, hamdolsun ki insan olmanın o büyük mutluluğa erdim diye bize gelip bir şeyler söyleyeceksiniz. Bizi de söyledikleriniz ayrı bir mutlulukla mutlu edecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sizden gelen her güzel şey bizi mutlu kılıyor. Her yanlış şeyin de düzeltilmesi için gayret sarf ettiğimiz için gene Allah Teala içimize huzur veriyor. Yani her halükarda sizin bize ulaştırdığınız her şey bizi mutlu kılar. Aranızdaki anlaşmazlıkları halletmekle de biz vazifeliyiz. Ama çoğu zaman nefsleriniz devreye girdiği için güzele ulaşamıyorsunuz. Oysa ki dünya bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Cennet bütün güzellikleriyle sizi bekliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve sizin dünya saadetine de, cennet saadetine de ulaşabilmeniz için yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Geri kalanını o öğretecek, o sevdirecek, o yaptıracak, garanti veriyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Yerler ve gökler kadar geniş olan Allah'ın cennetlerine koşun. Bu dünyayı da kendinize cennet yapın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hadi ne duruyorsunuz? Dileyin Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Dileyin ki Allah size furkanlar versin. Dileyin ki bütün günahlarınızı örtsün. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. İşte bir gönül beraberliği içerisinde bir defa daha huzurunuzdayız. Konumuz bu. İslam ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince İslam'ın dışında bir mutluluk söz konusu değildir. Mutluluk deyince biliniz ki orada Allah vardır. Mutsuzluk deyince de gene biliniz ki orada şeytan vardır. Şeytan bir insan dinin içinde olsa da dışında olsa da her zaman o kişiyle beraberdir. Şeytanlardan birisi her an o kişiyi kandırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. İster dinini yaşamaya çalışsın kişi, ister yaşamasın. Kişinin dini deyince de kainatın tek dinini kastediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yegane dinini. Öyleyse altını çizerek bir defa daha tekrar ediyorum. Mutluluk varsa orada Allah vardır. Mutluluk denilen müesseseye dikkat edin. İnsanların geçici zevkler yaşamaları mutluluk değildir. Mutluluk kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde oluşur. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Yani sulh ve sükun halidir. İç dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Dış dünyada sulh ve sükun kesintisiz. Allah ile olan ilişkilerde sulh ve sükun kesintisiz. Bu üçünün de gerçekleşebilmesi mutlaka o kişinin dinini yaşamasıyla mümkündür. Başka bir alternatif mevcut değildir. Din yoksa, din yaşanmıyorsa, orada Allah devrede değildir. Orada şeytan devrededir. Allah Teala biz kullarını o kadar çok seviyor ki, her birimizin ayrı ayrı sadece mutlu olmasını istiyor. Ve indirdiği bütün mukaddes kitaplara ki, zamanımızda bunların sadece son üç tanesi biliniyor. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Oysa ki Allah-u Teala ondan evvelki nebilere, peygamberlere de şeriat kitapları indirmiş. Çünkü buyuruyor ki, biz nebilere şeriat kitabı veririz ki onunla hükmetsinler diye diyor. Nebiler peygamberlerdir. Öyleyse şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. O verilen şeriatla hükmetsinler diye. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala şeriat kitabı vermiş. Birincisine Tevrat'ı, ikincisine İncil'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Üçü de şeriat kitabı, nebilere indirilen, Allah'ın nebilerine indirdiği ve o kitapla hükmetmesi için indirdiği kitaplar bunlar. Öyleyse eğer o kitapla hüküm alıyorsa insanlar, o kitapların muhtevasını yaşıyorlarsa işte mutluluk
oradadır. Orada Allah vardır. Mutluluğun merkezinde daima Allah vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğiniz müesseseye dikkatle bakın. Çevrenizde bir uyum içinde olmanız, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumun sağlanması, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak edilen hiçbir fiili işlememek, hepsi Allah ile olan ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta olmasına bağlıdır. Bir başka ifadeyle mutluluk dine bağlıdır. Din varsa, Allah sizinle beraberse mutluluk vardır. Din yoksa şeytan sizinle beraberdir. Mutluluk da imkansızdır. İşte sevgili kardeşlerim, zamanımıza gelinceye kadar yıllar yılı 20. asrın büyük boyutunda materyalizm dünyada hükümran bir devre geçirdi. Artık materyalizm iflas etmiştir. Komünizm iflas etmiştir. Sosyalizm iflas etmiştir. Bunlar devirlerini tamamlayan müesseseler. Maddecilik artık hüküm ferma değildir. Hani şu geçenlerdeki olayı hatırlayacaksınız. Ruslar 20 kilometre aşağı iniyor araştırma yapmak üzere ve oradaki sesleri alıyor. Sesler cehennemi andırıyor. Yecüc ve Mecüc'ün seslerini duyuyoruz. Korkunç bir sıkıntı içerisindeler. Cehennemdeki insanların seslerine çok benzeyen bir ifade ve alimlerden bu araştırma yapan alimlerden birisi diyor ki, hepimiz dinledik hem sesleri hem de o kişinin konuşmasını, diyor ki ben bir komünist olarak Allah'a inanmıyorum ama diyor cehenneme artık inanıyorum. Düşünemiyor Allah yoksa cehennem nasıl oluyor, onu düşünemiyor. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir akıl dışı işlemdir ki Allah yoktur diye insanlar neredeyse çenelerini yırtacaklar. Bunların hepsi artık iflas etmiş felsefelerdir. Ateizm de bunlardan bir tanesi. Genetik kodlar devreye girdi gireli ateistlerin bütün kapıları tıkandı gibi görünüyor. İnsanın maymundan geldiği palavrası artık sona eren bir zavallılıktır. Nereden bahsediyoruz? Zamandan bahsediyoruz. 21. yüzyıldayız, 3. milenyumdayız. 3. bin yıla geçtik. Öyleyse burada çok önemli sonuçlardan bahsetmekle mükellefiz hepimiz. 3. bin yıl materyalist felsefenin iflas ettiği, Darwinizmin iflas ettiği ve Allah'tan uzaklaşmanın durduğu devre. Ama şeytana yaklaşma da bütün boyutlarıyla yürüyor. Bu materyalist felsefenin sahipleri şeytanla kucak kucağı olduklarının hepsi farkında değildi. Ama bir kısmı özellikle iblisten aldıkları dizaynı gerçekleştirmeye çalıştılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve
zamana, aradan geçen zamana hamd ve şükürler olsun ki Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman geçerken insanların komünizmden, materyalizmden, kâm almaları, onun hoşnutluk veren, memnuniyet veren bir hüviyeti taşıması artık mümkün değil. Yeni bir devre girdik sevgili kardeşlerim. Bu devir Allah'ın hakikatlerinin bütün dünya insanlığı tarafından anlaşılacağı bir devirdir. Üçüncü bin yıl, 21. yüzyıl. Öyleyse hangi felsefeden bahsederseniz bahsedin, eğer içinde Allah yoksa, iman yoksa, orada mutluluğu hiç kimse yakalayamaz. Şeytanın dünyasında mutluluk yoktur. Sadece mutsuzluk vardır. Ve iblis her zaman etrafındaki sonsuz sayıdaki şeytanla devamlı hareket halindedir. Gayesi, tek bir gayesi vardır. Bütün insanları bu dünyada mutsuz yaşatmak, ölümden sonra da mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Bunun için vazgeçmeden sonsuz bir şekilde çalışır. Nerede bir mutsuz insan görürseniz bilin ki arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Bir kısmında cinler vardır, süfli cinler. Bir kısmında şeytanlar vardır. Ama Allah'ı o insanlar ellerinin tersiyle itmişler, defterden silmişlerdir. Mutsuzlukların arkasında sadece bu vardır. İnsanlar birbirlerine büyü yapıyorlar, büyü yaptırıyorlar, büyüden ölenlere rastlanıyor. İnsanların üzerine hüddem adı verilen bir ilimde cinleri saldırıyorlar, süfli cinleri. Ve de insanlar o cinlerle uğraşmaktan bitkin düşüyorlar. Mutsuzlar. Ama sevgili kardeşlerim, hata kimde? Hata onlarda. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'ın temel kanununu gerçekleştirmemişler. Gerçekleştirseler de ne olurdu? Gerçekleştirseler de 14. basamakta mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında devrin imamı başlarının üzerine gelecekti. O günden itibaren şeytanın onların üzerine cinleri saldırması veya şeytanın direkt olarak onlara negatif etken olması mümkün olmayacaktı. O kişi ruhunu en azından Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ondan sonra da eğer bu insanlar zikirlerini aşağı düşürmezlerse, aynı seviyeyi korusalar dahi mutlulukları devam edecektir ölene kadar. Seviye düşünce tehlike vardır. Bir gün kişi zikirden vazgeçecektir. İşte orası çöküş noktasıdır. Öyleyse İslam mutluluktur. Din yoksa mutluluk yoktur. Neden yoktur? Konunun en başından alalım sevgili kardeşlerim. Sadece iki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a inanmayanlar elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şeytanı kendisine arkadaş edinenler, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emir olunurlar. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki,
Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Öyleyse şeytan tarafından emrolunan insanlar münkerle emrolunur, fuhuşla emrolunur. Yani Allah'ı inkar etmeleri onlardan istenir. Bir de nefslerinin bütün hevasına ve hevesine tabi olmaları emredilir şeytan tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin içinde de şeytan insanı musallat olabilir mi? Eğer din olarak insanlar dinlerini unutup da bugün dinini yaşadığını zanneden insanların %90 topluluğunun hüviyetine düşmüşlerse, yani dinin temelinde yatan Hazreti İbrahim'in halif dininin temelinde yatan gerçekleri artık devre dışı bırakmışlarsa, o insanların mutluluğu yaşamaları mümkün değildir. İşte Hazreti İbrahim'in hanif dininden İslam'da kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Yani din yok olmuş. Ne demek bu? Çünkü din hedeflerden oluşur. Hazreti İbrahim'in hanif dini insanlara ruhlarını Allah'a teslim etmelerini, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini Allah'a teslim etmelerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini ve bunları 7 safhada gerçekleştirmelerini emreder. Daha başından itibaren insanoğlu mutluluğu yakalar. Öyle yakalar ki pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak içerisinden kişinin. Ne zaman? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dinin içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dinin içinde değildir. Hangi dinin içinde yaşadığını zannederse zannetsin, o kişi Allah'la bir ilişkinin içerisine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişiye Allah'ın yardımı gelemez. Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gelemez. Çünkü Allah o kişiye yardım etmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde asla oluşmayacaktır. Mutluluğun vücuda getiren temel faktörü, mutluluğun kendisini, yani mutluluğu vücuda getiren temel faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamaz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, hiçbir zaman o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Böyle bir insanın zikir yaptığını düşünün. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah onun üzerinde rahim esması tecelli etmiş olsaydı, bunu yaptığı zaman Allah'ın katından rahmet nefaz ve rahmetle salavat nurları ona ulaşacaktı. Mürşidine ulaşmadan evvel rahmetle fazl nurları ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren. Mürşidine ulaştıktan sonra rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat nurları da ulaşacaktı. Göğsüne gelecekti. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktı. Ve sonuç nereye varacaktı? Kalbine ulaşan nurlar kalbe girecek ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktı. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Baştan aşağı zulmetle kaplanmış olan doğumundan itibaren insanın nefsinin kalbi baştan aşağı zulmetle karanlıkla kaplanmıştır. İçinde 19 grup afet vardır ve karanlıklarla temsil olunurlar. Nefsi afetlerle dolu olan bir insanın da mutlu olması mümkün değildir. Mutluluğun yolu nefsin afetlerinin yok olmasından ve ruhun hasletlerine paralel olan fazılların faziletin o kişinin nefsinin kalbine yerleşmesiyle mümkün olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kişinin davranışlarına dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu davranışlarda öfke vardır, kin vardır, haset vardır, kıskançlık vardır. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmama azmi vardır. Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili de mutlaka işleme gayreti vardır. İşte kimlerde bunları görüyorsanız bilin ki onlar Allah'ın yolunu yol edinmemiş olanlardır. Onlar hiçbir zaman mutlu olamazlar. Öyleyse mutluluğun temel faktörü Allah'ın o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecellisidir. Ne diyor Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Kur'an'da Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارِتٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetleri sebebiyle tabii. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ne zaman tecelli eder? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah hep kalbinize bakar. O kalpte görmek istediği şey Allah'a ulaşma talebidir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi var mıdır, yok mudur? Allah'ı birinci dereceli alakadar eden budur. Çünkü o sadece ve sadece sizin mutluluğunuzu ister. Sizi mutlu edebilmesi ise şarta bağlıdır. Ne zaman sizler ...
Rahim esmasıyla tecelliye hak kazanırsanız, yani Allah'laşmayı dilerseniz, o noktadan itibaren Allah'ın yardımı size ulaşabilir sevgili kardeşlerim, yoksa ulaşmaz. Buradaki dizayna dikkat edin. Anahtar Rahim esmasındadır. Allah'ın Rahim esması sizde tecelli etmedikçe Allah'ın ne rahmeti, ne fazlı, ne salavatı sizin üzerinize ulaşmaz. Olmaz ama olduğunu düşünün. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. 24 saat gece gündüz zikir yapıyor. Bu zikrin ona hiçbir faydası yoktur. Çünkü bu zikir o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmeti ve fazlı birinci grup nur. Rahmeti ve salavatı ikinci grup nur. Rahmet faz birinci grup nur. Rahmet salavat ikinci grup nur. Rahmet faz ve salavat 3 adet nur ama 2 grup nur oluşturuyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Arkasında hangi gerçek var? Rahmet nurlarının taşıyıcı faktör oluşu, kargo uçağı oluşu, fazlı ve salavatı beraberinde taşıması. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde işte hidayete hidayet üzere olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve selavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Kim o insanlar? Bir evvelki ayette kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman Allah'a Ya Rabbi muhakkak ki ben Allah için yaratıldım, senin için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ruhumu ben mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyen kişilerin böyle bir dilekle mürşitlerine ulaşmaları noktasından itibaren o kişilerin yeni bir çift nurla daha teçhiz edilmeleri söz konusu. Allah'laşmayı dileyen bir kişi Allah'laşmayı dilediği andan itibaren zikir yaparsa Allah'ın rahmeti ve fazlı mutlaka o kişiye ulaşır. Ama eğer Allah Teala onun kalbine ulaşmamışsa daha ulaşıp da o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin kalbini Allah'a çevirmemişse ve o kişinin göğsünden kalbine Allah Teala o kişinin göğsünü yararak nur yolu açmamışsa o kişi zikir yaptığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zikir yaptığında Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir o kişiye ama bir şey ifade etmez. Çünkü yollar kapalıdır. Ne var ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden itibaren bu işlemlerini gerçekleştirmesi, yani Allah'ın o kişinin üzerine 7 tane furkan vererek onun bütün günahlarını örtmesi 6-7 dakikalık bir zaman parçası içinde gerçekleşir. Bundan sonra da Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması, kalbini Allah'a çevirmesi ve göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolunu açması da çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir. Bunlar gerçekleştiği zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, daha mürşidine ulaşmadığı için sadece iki nur, Allah'ın katından gelir kişinin göğsüne, göğsünden yarığı takip ederek kalbine ulaşır.
ve kişinin zikrine paralel olarak o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar, ulaşmaya başlar. İşte bu o kişinin huşu sahibi olması için başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbine girmeye başlayan rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Bunlar hep Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı Allah'ın kanunları. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirisi tahakkuk etmez. Dileyenler için de sırayla gerçekleşen olgulardır. Ve nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşince kişi huşu sahibi olur, bir hakkı doğar. Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah bu talebi reddetmeyecektir. O kişiye mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidini göstermesi neyi ifade eder? Bu konuda nefs tezkiyesinin başlaması için bütün şartların oluşmasını ifade eder. Nefs tezkiyesinin başlaması için neler lazım? O kişinin kalbine iman kelimesinin yazılması lazım. Bu kişinin nefs tezkiyesinde olmazsa olmaz şarttır. Eğer Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazmazsa, o zaman kalbin zikir yapılması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine çekme özelliği gerçekleşemez. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir ve bu manyetik alan sebebiyle ters manyetik alanı taşıyan fazılları nefsin kalbine mutlaka ulaşacaklardır zikirle onlar. Fazılları kendisine çekecek olan işte kişinin kalbine yazılan iman kelimesidir. Bu iman kelimesi bir manyetik alandır. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafına geldikleri zaman nasıl gelirler? Allah'ı zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından rahmetle fazl nurları gelirler birinci aşamada. Mürşide ulaştıktan sonra rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Ve bunlardan fazıllar nefsin kalbine ulaştığı zaman iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak yer tutmaya başlar. Kalbi işgal etmeye başlar. Allah-u Teala'nın nurları kalbin karanlıklarının içerisinde birer ışık demeti olarak, bir ışık topu olarak karanlıkları yok etmeye başlar. Nasıl yok eder? Yerini işgal ettiği karanlık tekrar geriye döndüğü zaman kalbe, kalpte kendisine yer bulamayıp kapı dışarı edilir. Çünkü orası Allah'ın nurları tarafından işgal edilmiştir. İşte kalbin işgali nefs tezkiyesidir. Yani ne demek istiyoruz? Nefsinizin kalbinde başlangıçta 19 grup afet var. Karanlıklarla temsil olunurlar. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gurur, kibir, isyan, cimrilik, cehalet vesaire. Her biri karanlıklarla temsil edilirler. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 bu afetlerle doludur. Her biri karanlıklarla temsil edildiği için de nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinizin kalbine
ilk giren nurlar 11. basamakta girer. Allah nefsinizin kalbine ulaştıktan sonra nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarını alabilmesi için Allah göğsünüzü yardıktan sonra daha evvel Allah kalbinizi Allah'a çevirdikten sonra zikir yaparsanız eğer Allah'ın katından gelen rahmetle fazıl nurları kalbinize ulaşır. Başlangıçta yalnız rahmet girebilir nefsinizin kalbine. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise rahmet de girer, fazıl da girer. Ama bundan sonra kalıcı olarak nefsinizin kalbini %98'e kadar dolduracak olan fazıllardır. Nefsinizde artık rahmet nurları için ihtiyaç yoktur. Rahmet nurları %2 nefsinizin kalbine girdiği zaman görevini tamamlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetler doluyken ilk %2 rahmetle afetlerin %2'si kapı dışarı edilmiş olur. Bundan sonra nefsinizin kalbine giren nurlar nefsinizin kalbini fazıllar olarak %7 %7 işgal edeceklerdir. Her %7 fazıl nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşince, yani orasını işgal edince, karanlıklar tekrar kalbe döndükleri zaman orada artık kendilerine yer bulamayacaklardır. İşgal edilen yerlere karanlıkların tekrar gelip yerleşmesi mümkün değildir. Sağlam bir rabıta içerisinde fazıllar kalbinize yazılan iman kelimesine sımsıkı yapışmışlardır. Kalp nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsin temizlenmesidir, arınmasıdır. Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlamasıdır. Neyle oldu? Her açıdan Allah'ın yardımıyla oldu. Nefsinizin kalbine iman kelimesini yazan Allah. Daha evvel siz Allah'a ulaşmayı dileyince üzerinizde Rahim esmasıyla tecelli eden Allah. O esma ile kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi o esma ile Allah'a çeviriyor. O esma ile göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin Allah'ın nurlarını alabileceği, muhtevasına çekebileceği bir ortam vücuda getiriyor. Sonra mürşidinize ulaştığınızda kalbinize iman yazılıyor. Başınız üzerine devrin imamı geliyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Sonra o güne kadar size 1'e 10 ihsanda bulunan Allah Teala o günden itibaren 1'e 100 bunu veriyor. Artık verdiği şey bir nimettir. Ve bu 1'e 100 1'e 700'e kadar yükselecektir. Nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde nurlar bu %7 nur sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselecektir. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ikinci kata yükselecektir. Ve fazıllar çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah Teala'nın bütün insanların üzerinde farz kıldığı husus budur. Ölmeden evvel ölmek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırmak ve bu noktada dünya saadetinin de %51'ini yaşamaya başlamak. Ruhunuz mu Allah'ın emrini yerine getirmiş ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Allah Teala bütün insanların üzerine farz kılmış ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını.
Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala'ya neyimizin ulaştırılması emredilmiştir? Ruhumuzun. Çünkü ruh Allah'a aittir. Herkese doğduğu zaman üfürülmüştür ve Allah Teala emanetini geri istemektedir. Bunu hayattayken yaparsanız Allah'ın ermiş evliyası olursunuz. Yapmazsanız o zaman ruhunuz vücudunuzda kalır ama öldüğünüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu 7 tane gök katını aşırıp 7. gök katının en üst noktasına, Sidretül Müntaha'ya kadar getireceklerdir. Oradan sonra da ruhunuz Allah'a tek başına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Eğer din yoksa mutluluğu dünyada hiç kimse yaşayamaz. Öyleyse mutluluk nedir? İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Bu noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada ne olmuştur? Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazıl, %2 rahmet. Artık şeytanın nefsinizin kalbindeki %100 hakimiyeti %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları şeytandan daha ötede bir hükmetme noktasına ulaşmışlardır. %51'e, %49 nurlar hakim duruma. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bu noktada neyi elde etmişsinizdir? Davranış biçimlerinizin %51'i pozitiftir. Size mutluluk verecek şekildedir. %49'u negatiftir. Size mutsuzluk verecek hüviyettedir. Mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu biraz aşabilmiştir. Yani dünya hayatında 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla mutluluğu yaşayabileceksiniz. 12 saatten daha az mutsuz olacaksınız. Her gün için böyle bir şeyi imkan dahiline sokuyor Allah Teala sizin için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktaya kadar burası 21. basamak, ondan sonra da ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması 22. basamak, buraya kadar garanti altındasınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah mutlaka onları, o insanların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. O insanlar ulaştırmazlar. Allah ulaştırır. Bu ise o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi demektir. Bu ise o kişinin dünya saadetinin %51'ini elde etmesi demektir. Allah'tan bir cemiledir, bir ihsandır, bir nimettir bu. Din varsa gerçekleşir, yoksa gerçekleşmez. Din yoksa o kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep nefsine tabi olarak yaşar. Hep hüsranda kalır. Hep huzursuzdur. Hep sıkıntılıdır.
etrafına sadece huzursuzluk ve sıkıntı verir. Nefsler bütün boyutlarıyla o insanlara ve o ülkenin kaderine hakim olur. Cinayetler, her türlü zulüm o ülkenin genel anatomisini çizer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bu kişi Allah'a inanmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, bunların hiçbirisi olmayacaktı. O kişinin nefsi %100 afetlerle dolu olacaktı ve kişi iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de asla güzelliklerin hakim olduğu bir devreye ulaşamayacaktı. Ve devamlı huzursuz bir insan olarak yaşayacaktı.

ile ruhu arasında kesintisiz bir savaş olacaktı. Nefste ruh da akla şiddetli saldıracaklardı. Benim dediğim gerçekleşsin diye. Birisinin talebi ötekine mutlaka ters düşecekti. Neden? Çünkü nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Emrettiği şeyleri de yapmamakta direnecek şekilde Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişlerdir. Ruhun bütün hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyecek. Yasak ettiği fiilleri asla yapmak, işlemek istemeyecektir. Görüyorsunuz ki birbirine taban tabana zıt iki müessese, ruh ve nefs sizin içinizde Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Denge sağlanmıştır. Ama bu denge sizi devamlı içinizdeki kavga sebebiyle, kesintisiz bir kavga sebebiyle her an kavga oluşacaktır. Huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyor musunuz? İç dünyanızda huzursuzsunuz, mutsuzsunuz. Din yoksa, Allah'laşmayı dilemediyseniz, o zaman şeytanla baş başasınız ve iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz kesintisiz bir savaşın içinde olacaktır. Her an birbirini alt etmek için çalışacaktır. Ve şeytan nefsinize mutlaka yardım edecektir. Ama siz Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için Allah'tan yardım alamayacaksınız. Öyleyse zaten ateistler için Allah'tan yardım istemek diye bir şey söz konusu değildir normal şartlarda. Ama sevgili kardeşlerim, ateist dostlarınız varsa hatırlayın, eğer onlar bir ölüm tehlikesi geçirmişlerse mutlaka Allah'a yalvarmaya başlarlar. O ateist olan, Allah'a inanmayan kişi bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı an kendini kurtaracak olan yegane kuvvetin olduğunu o noktada idrak eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan itibaren, bu noktaya kadar, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığı, nefsinizin kalbinde yüzdeli bir nur birikti noktaya kadar hep Allah'ın yardımıyla ulaştınız. Yok, Allah'ın yardımı yok. Allah'a ulaşmayı dinlemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ömür boyunca devam edecektir. İç dünyanızda ömür boyu huzursuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Yeter mi? Yetmez. Allah'a ulaşmayı dinlemediniz. Dış dünyanızda da devamlı bir kavga hüküm ferma olacaktır. Çünkü başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz nefsinizin kurbanısınız ve nefsiniz her zaman başkalarından üstün olmak ister. Bu isteği sadece istek olmakta kalmaz. Hep insanlara ukalalık edip üstünlüğünü ispat etmek telaşı ve çabası içindedir. Ve davranışları bu sebeple başkaları tarafından hep sıkıntıyla karşılaşır. Etrafındaki insanların nefretini celbeder böyle insanlar. Üstünlüklerini her an başka insanlara kanıtlamak isteyen insanlar. Hele onlara bir mevki, bir paye verilmişse bunu başka insanların üzerinde bir etki olarak kullanmak isterler. Bu insanlar her zaman bu zavallı hallerindedirler. Aslında kendilerini başkalarına zulmedebildikleri zaman zavallılıktan kurtulmuş olarak görmeye çalışırlar. Ama aslında bu onların zavallılıklarını biraz daha arttıran bir faktördür. Çünkü nefsani bir dizayn içerisinde başkalarına zulmeden herkes başkalarının indinde sadece küçülür. Hiçbir zaman mutlu olması mümkün değildir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Her zulmü onu biraz daha mutsuz edecektir. Şimdi bu kişi iç dünyasında mutsuz. Nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca devam edecek olan bir kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır. Allah ile ilişkisi olmayan bir adam ömür boyu bunu yaşayacaktır. Peki dış dünyası

da dış dünyasında da söylediğimiz sebeplerle devamlı huzursuz olacaktır bu kişi. Nefsi sebebiyle başkalarına hakaret edecektir, kötü davranacaktır. Bu kötü davranışın hemen arkasından Allah ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi hem başkasına rahatsız ettiği zaman, ona kötü davrandığı zaman huzursuz olacaktır. Hem de Allah Teala onu cezalandırdığı zaman huzursuz olacaktır. Olay bitmeyecektir. Karşısındaki kişi ondan bu zulme muhatap olunca, ondan gelen bu zulme muhatap olunca ondan intikam almak sevdasına düşecektir. Fırsatını bulduğu zaman mutlaka intikam alacaktır. O da nefs sahibi ise mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Kendisine intikam alındığı zaman bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Bir defa daha sıkıntı duyacaktır. Başkasına zulmettiği zaman da sıkıntı duymuştu. Başkasından şimdi kendisine zulüm geriye döndüğünde, kendisine intikam alındığında yeniden huzursuz olacaktır. O da bu huzursuzluğu ikinci defa huzursuz olmaktır. Yetmez. İntikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman haksız bir fiil işlediği için Allah Teala bir defa daha ona huzursuzluk verecektir. Ona azap edecektir. Üçüncü defa kişi huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişinin dış aleminde de ömrü devamlı başkalarıyla uğraşan, başkalarıyla kavga etmekle geçen bir kişidir. Mutsuz ve huzursuzdur dış ilişkilerinde. Allah ile olan ilişkilerine gelince kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü ibadetlerini yapmamaktadır. İbadetlerini yapmadıkça o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. Allah Teala ona azap eder. Ve de zikir yapmadığı için nefs tezkiyesinin olması mümkün değildir. Nefsi ve şeytan o kişiyi devamlı olarak tuzağa düşürecektir. Bu kişi her ibadetini yapmadıkça bilmediği bir şekilde huzursuzluk hissedecektir. Ve namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, özellikle zikir ibadetleri yapılmadığı sürece bu kişi huzursuzluğu ömür boyunca yaşayacaktır. Emirler cephesinde ve Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka işlemeye çalışacak ve işleyecektir. Her birini işledikten sonra da Allah ona mutlaka azap verecektir. Bu da o kişiyi huzursuz edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din olmadan bir mutluluğu kişinin yaşaması mümkün değildir. Mutluluk ancak Allah'ın bu işlevleri yardımıyla gerçekleşir. Ve neticedeki son mutluluğa ulaşalım. Bu kişi daimi zikrin sahibi olsun. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmasın. Nihayet iradesini de Allah Teala'ya teslim etsin. O zaman bu kişi dünya mutluluğunun %100'ünü yaşar. Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ruhu da nefsi de aynı hedefe yöneliktir artık. Ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Zaten öyleydi. Nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Eskiden tamamen tersi söz konusuydu. Ama bütün afetleri yok olduğu için, yerini fazıllar aldığı için nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. O zaman kişinin kavgası bitmiştir. Ruh da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Nefs de işlemez. Yasaklar konusundaki kavga da bitmiştir. Bu kişi sonsuz bir sürf ve sükun içinde yaşayacaktır. Çevresiyle kavgası bitmiştir. Nefsinde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamayacaktır. Ve bunu ispat etmek için kendisini başkaları karşısında küçültecek olan negatif davranışların hiçbirisini gerçekleştirmeyecektir. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk haline gelmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecektir. İşte kişinin iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz mutluluğa ulaşması neyle gerçekleşebiliyor sevgili kardeşlerim? Sadece
din ile, Allah'ın yardımıyla dikkat edin ki zikir yaptığınız zaman Allah gönderiyor sizin kalbinize rahmeti, fazla salavatı. O rahmetin, fazla salavatın kalbinize girebilmesi için göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolunu Allah açıyor. Sizi kör, sahibe dilsiz bir ölüyken canlandırıp işiten, gören ve idrak eden hüviyete getiriyor. Günahlarınızı örtüyor. En sonunda da bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Ve sizi her gün biraz daha saflaştırıyor. Halis kılıyor. Neticede Allah'ın yardımıyla görüyorsunuz ki mutluluğu yaşıyorsunuz. Sonuca ulaşıyoruz. Din yoksa mutluluk yoktur. İslam kainatın yegane dini, başka bir din hiç olmamıştır. Mutluluğun simgesidir. Mutluluk İslam'la yaşanır. Sadece İslam'la gerçekleşir. Başka bir dinde zaten hiç olmamıştır. Mutluluk dinle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her zaman parçası bizim için biline ki duyulmaz bir mutluluktur. İşte bir mutluluk saatini daha birlikte geçirdik. Birlikte yaşadık. Mutluluğu bir defa daha bir başka açıdan inceledik. Baktık ki din yoksa mutluluk yoktur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Gördünüz ki insana cennet saadetini sağlayan da gene dindir. Sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün nesillere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, belayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
0: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
3: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
4: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
5: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır. Şöyle dediler, eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir! Gerçekten onun çok yaşlı, büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz, dediler. Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz. Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi. Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız! Senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır. Ve onlardan yüz çevirdi. Ve Yusuf'a yazık oldu. Vah Yusuf, dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağardı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler. Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Yakup aleyhisselam şöyle dedi. Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım! Gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler. Ey aziz! Bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Yusuf aleyhisselam, siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı, dedi.
Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz, gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller
umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek
mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır, kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona, adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı mustakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik.
Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz
bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar, kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki
onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti: Rabbim, bu beldeyi emin kıl, beni ve

namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz, muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri, dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun, Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi.

Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde gene birlikte kıldı. Konumuz kavramlardan Resul ve Nebi kavramları. Sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devreden sonra İki asır kadar onun bütün muhtevası gerektiği şekilde söylediklerine uygun olarak ve Kur'an'a uygun olarak tatbik edildi. Sonra yavaş yavaş Kur'an devreden çıkarılarak insanların yazdığı kitaplar İslam alemine hakim oldu. Ve insanlar futbol takımı tutar gibi yazarların arasında tercihler yaptılar. Ve de bu tercihler olsaydı da olmasaydı da netice değişmeyecekti. İslam katledilecekti. Çünkü yazılanlar artık dinin esası kabul edilmeye başlandı. Kur'an bütünüyle devreden çıktı, rafa kaldırıldı. Ve din asırlardan beri yazılan kitapların muhtevası içerisinde yeni bir hüviyet kazandı. Asli bütün unsurlarını kaybetmiş bir hüviyet. İslam'ın 7 safhası bütünüyle devre dışı kaldı. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 21 ve 22. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, irşad olmak 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına mürşit olarak tayin olmak 28. basamak. Tam 7 safha, 4 tane teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Şimdi Kur'an rafa kaldırılınca insanların yazdıkları ortama hakim olunca Kur'an'ın değer ölçüleri de bütün boyutlarıyla değiştirilmiş. Resul ve Nebi kavramları Kur'an'a hiç uygun olmayan şekilde bir hüviyet kazanmış. Bu konu akaid tarafından ele alınıyor. Yani akaidin Resul ve Nebi kavramları muhtevası içerisinde. Akaidin muhtevası içerisinde Resul ve Nebi kavramları var. Ve akaid Kur'an'a birçok ayrı açıdan ters düşüyor.
Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Evvela Risalet müessesesi ile Resullükle Nübüvvet müessesesi, Peygamberlik müessesesi birbirinden ayrı iki müessesedir. Ve üstün olan Resul değildir. Üstün olan Nebi'dir. Yani Peygamberdir. İşte bu üstünlükten başlayalım. Dinimize Nebi olmadan Resul olunmaz diye akaidin bir kaidesi girmiş. Yani nübüvveti Risaletten daha aşağı bir kademe olarak kabul ediyor insanlar. Buradan başlayarak bir sürü yanlış dinimizin içerisine sokulmuş. Evvela buradan başlayalım. Nebi olmadan Resul olunmaz sözü bütünüyle Kur'an'a ters düşmektedir. Bunun manası, daha sonra dokunacağımız gibi, temas edeceğimiz gibi, bütün nebiler Resul'dür. Doğru sözünün yanı başında, bütün Resuller nebidir sözü de gelmiş, yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kendi kavimlerinin Resulüdür. O kavmin Resul olarak gönderilmiş ama nübüvvet verildiği için kainatın peygamberi olmuşlar. Nübüvvet cihan şümüldür. Risalet hudutlu bir müessesedir. Her nebi, her peygamber kendi kavminin Resulüdür. Ama nübüvveti, peygamberliği bütün kainat içindir. Habibim diyor Allah-u Teala, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Alemlere rahmettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bütün alemler için yaratılmıştır. Öyleyse ilk yanlış buradan geliyor. Nebi olmadan Resul olmaz sözü bütünüyle bir hatadır. Nübüvvet, Risaletin altında bir makam değil, üstünde bir makamdır. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Arda arda gönderdik diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimlerin hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderme ifadesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de ifade edilmiş. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa, bütün o kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar yanlış olduğunu buradan da çıkartabilirsiniz. Nübüvvet müessesesi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber noktalanmıştır, sona ermiştir. Allah-u Teala
Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Onunla sona ermiştir diyor Allah Teala. Peygamberlik müessesesi onunla sona ermiştir. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar büyük bir hata olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ispat ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Habibim diyor o gelecekteki o güne bak ki o gün yeryüzünü bir duhan, bir duman kaplamış olacak diyor. Aslında diyor bu bir azaptır. Yani dumanın bir fitne olduğunu, bir azap olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama gelecekteki kıyamet alametlerinden biri olan bir fitne, duhan. O gün insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bu azabı bizden kaldır. Biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Ve söylüyor, onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, alıyor dediler. Ve deli dediler diyor Allah-u Teala, Mecnun dediler, deli dediler diyor. Nerede diyor onlarda ibret almak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğimiz gibi son nebiydi. Nübüvvet onunla mühürlendi. Peygamberlik meselesi onunla bitti. Ondan sonra bir peygamber gelmediği gibi bugüne kadar 1600 yıldır, 1400 yıldır bundan sonra da bir peygamberin gelmesi söz konusu değil. Ama o peygamberden sonra bir Resul'ün asırlar sonra, 14 asır sonra geleceği o Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Nübüvvet olmadığına göre o Resul, Nebi olmadan Resul olmuş olmuyor mu? Hani Nebi olmadan Resul olmazdı? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetle Risalet arasında büyük farklılık vardır. Bütün Nebiler, bütün Peygamberler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama Allah-u Teala'nın bütün kavimlere gönderdiği kavim Resulleri Nebi değildirler. Onlar velidirler. Allah'ın evliyasıdırlar. Veli Resulleri oluştururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbir kavimde 14 asırdan bu tarafa hiçbir boş devre geçmemiştir. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Şu anda da yaşıyor. Biz de o yaşayanlardan bir tanesiyiz. Asla nebi değiliz. Hiç kimse bugün bir nübüvvet iddiasında bulunamaz. Peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Nebilerle Resuller arasında başka bir ifade kullanalım. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında bütün Nebiler Resul olduğu için onlar hem Nebi idiler hem de Resuldüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa Nebi ve Resuldü. Ondan evvel çok sayıda Nebi geçmiş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Musa. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar 600 yıl Allah Teala bir nebi göndermemiş, peygamber göndermemiş. 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görevlendirmiş. Onunla beraber nübüvvet müessesesini bitirmiş. 1400 yıldır nebi yok artık. Kıyamete kadar da olmayacak. Demek ki nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. İşte bu olayı yerli yerine oturtursak, Resuller arasında hiçbir devrede fetret yok. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Mümin'in 44'te, Bakara Suresi 87. ayet-i kerimede, bütün kavimlere Allah'ın Resul gönderdiğini ve ard arda gönderdiğini söylüyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bu ise bakıyoruz ki cehenneme giden herkese cehennem bekçileri soruyor. Zümer Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi cehennemin kapılarına gelirler diyor. Onlar cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Neden böyle söylüyoruz? Neye dayalı olarak böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amiri olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve amenü olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etsinler, uyarsınlar diye göndeririz diyor. Bütün cehenneme giren insanlara Allah'ın Resulleri mutlaka bunu söylemiş. Çünkü size Allah'ın Resulleri gelip de size bunları söylemedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemedi mi sualine? Evet, söylediler cevabı veriyor gelenlerin hepsi. Öyleyse hepsinin bulunduğu devrede mutlaka Allah'ın bir Resulü mutlak olarak vardı o kavimde. Her kavme onların kendi lisanıyla Resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde. Hiçbir kavim yoktur ki diyor, onlara kendi lisanlarıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde. Öyleyse Nebi Resuller, Veli Resullerden kesin olarak ayrılıyor. Nebi Resullerin aralarında fetret devirleri var. Ama Veli Resullerin yok. Veli Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında ard arda yaşarlar. Oysa ki Nebi Resuller 14 asır evvel sona ermiştir. Nübüvvet meselesi sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Resul kelimesini alelade bir ulak içinde kullanıyor. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Firavun dedi ki sen Yusuf'a git söylediğimi ilet. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul. Öyleyse her Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimesinin Nebi olması hiçbir zaman mümkün değil. Şu sebeplerden dolayı da mümkün değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde cinlerden de resuller olduğunu, insanlardan da resuller olduğunu söylüyor En'am suresinin 130. ayet kelimesinde. Ey insan ve cin topluluğu, size aranızdan resuller gelmedi mi? Tarzında bir ifade
söz konusu. Geldi diyorlar onlar da. Cin Resuller de var. Yetmez. Allah-u Teala melek Resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu melek Resullerin ötesinde kiramen katibin meleklerine de kiramen katibin hüviyetindeki yazıcı, bir yazıcı, bir şahitten oluşuyor. İkisine birden Resul diyor Allah-u Teala. Kiramen katibin melekleri. Onlar da Resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Resul kavramı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrini tebliğ etmekle, risaletle görevli olan Resulleri kapladığı gibi, bu tarzda Allah'ın emrini Allah'a tanınıp da insanlara tebliğ edecek bir hüviyet taşımayan birçok yerde Allah-u Teala Resullerden bahsediyor. Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün ümmetlere, yani bütün milletlere Resul göndeririz diyor. O insanlara Allah'ın ayetlerini açıklasınlar da onları dalaletten kurtarsınlar, hidayete erdirsinler diye biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Öyleyse peygamber olmayan Resuller bütün kavimlere gönderiliyor. Peygamber olan Resuller ise Kur'an-ı Kerim'de isimleri sayılı kavimlere gönderilmiş. Bunların sayısı 20'yi 30'u geçmez. Ama veli Resuller şu anda da dünya üzerinde 73 ayrı lisanın konuşulduğu, ayrı kavim olduğu belirtiliyor. Bu 73 kavmin her birinde şu anda Resuller yaşıyor. Akaid bu açıdan büyük yanılgılar içerisinde. Öyleyse muhtevaya akaid açısından bir defa daha bakalım. Diyor ki akaid, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse Resullerin kitaplarını esas alarak Resullere indirilen kitapları kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resullere verilen kitaplardan din öğretirler diyor. Yani sevgili kardeşlerim, din adamları nebi kavramını resul kavramı yapmışlar. Resul kavramında nebi kavramını yapmışlar. Yani bütün resulleri peygamber kabul etmişler. Ama nebileri peygamberin altında bir varlık olarak değerlendirmişler. Oysa ki üstün olan anlattığımız gibi nebilerdir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Bu diyor ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden söz istiyorum diyor. Ne diyor, ne diyor? Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın nebilerine kitap verdiğini görüyoruz, Resullerine değil. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Evvela bütün Resuller peygamber değillerdir. Bu yüzden ters düşüyor. Gördük ki bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbirinin
bugün yaşamakta olan Resulların hiçbirinin peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü iki açıdan da yanlış. Bütün Resuller peygamber değildir. Birinci açıdan kendilerine bütün Resullere kitap verilmez. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir olması lazım akaidin bu sözünün. Gelelim şimdi Nebiler kesimine konunun. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir deniyor. Nebiler peygamberlerdir sözü doğrudur. Bütün nebiler gerçekten peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen Resullerin kitaplarıyla amel ederler sözü bütünüyle yanlış. Çünkü nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi var. Aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu sebeple de Resullerin kitaplarıyla hükmetmezler. Çünkü Allah-u Teala'nın nebi olmayan Resullere verdiği kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlara sohbet kitabı yazdırır Allah-u Teala sadece. O kitaplardan, sohbet kitaplardan birini bize de yazdırdı. Biz asla peygamber değiliz. Bunu yüzlerce defa söylememize rağmen herkes bizim peygamberlik iddiasında olduğumuzu iddia ediyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bu din adamlarımız Allah-u Teala'nın doğrularına ulaşacaklar dersiniz? Şimdi akaidin hatalarını söylerken bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e dayalı olmadığı için, insanların yazdığı eserlerden alıntılarla hükme varıldığı için her söz yanlış. Bir tane doğru var. Bütün nebiler Resuldür ifadesi tam olarak doğrudur. Ama nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yerine Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Resullerin hepsi peygamber değildir. Birinci yanlış. Peygamber olmayan, nebi olmayan Resullere asla şeriat kitabı vermez Allah-u Teala hükmetsinler diye. Biz nebilerimize hükmetsinler diye kitap indiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bapta olaylara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Resulleri arasında şöyle söylüyor Allah-u Teala, Allah gaybı bilir, cin 27, ama kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç. Bu bir tasarruf rızasıdır ve o Resullerden sadece huzur namazının imamlığına vekalet edenler, sadece onlar bu şerefe layık olurlar. Onları Allah-u Teala gayba açar. Öyleyse bir Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmamış olabilir mi? Elbette mümkün değil. 7 defa rızayı kazanmıştır bu Resul. Ama buradaki rıza, tasarruf rızası. 7. sadece o rızaya da sahip olan Resul, işte o devrin imamıdır. Allah-u Teala sadece Resullerinden ona açar sırlarını. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Risalet ve nübüvvet kavramları
birbirine karıştırılmakla kalmamış, 14 asırda doğruya tamamen ters düşen bir hüviyete de girmiş. Bu söylenenlerden sadece bir tek cümle doğru. Bütün nebiler resuldür ifadesi. Bunun dışındaki her söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Allah'ın Resulleri, peygamber olmayan Resuller, bütün kavimlerde yaşarlar ve sadece kendi kavimlerinin Resulüdür. Bunlardan sadece bir tanesi, peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamlığına vekalet eder. Ama gene de sadece Resuldür, asla Nebi değildir. Huzur namazının asaleten imamlığı sadece nebilere aittir. Bütün devirlerde huzur namazının imamlığını nebilerin var olduğu her devirde nebiler gerçekleştirmiştir. Nebilerin yaşamadığı devrede, peygamberlerin yaşamadığı devrede ancak veli olan Resuller huzur namazının onlardan bir tanesi huzur namazının imamlığına vekalet eder. Vekaleten huzur namazının imamlığını yaparlar. Neden? Çünkü huzur namazının imamı mutlaka dünya adı verilen bu gezegende yaşayan birisi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, peygamberlik müessesesini ve yani nübüvvet müessesesini ve risalet müessesesini birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindeyiz. Akaidin yanlışlarını düzeltirsek eğer, şu neticeye ulaşabiliriz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Resullerden sadece bir kısmı nebidir. Onlar da nebi adıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yani peygamber adıyla yer almıştır. Bu bapta muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez iddiasının bütünüyle yalan olduğunu görüyoruz. Asla hakikate uymuyor. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu 5 tane ulilazm peygambere Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane ulilazm peygambere Ashab suresi 10. ayet-i kerimesinde bu 5 ulilazm peygambere Allah Teala onlardan ağır bir misak aldığını söylüyor. Ali İmran 81'de de o ağır misaki aldığını söylüyor. İşte o nebilere diyor ki, o peygamberlere, ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Ona yardım edeceğine dair bana söz vermenizi istiyorum diyor. Ve söz alıyor onlardan. Kendilerinden sonra gelecek olan o Resul'e, o Resul'ün de kim olduğunu söyledik. O Resul, ondan 14 asır sonra gelip o ayetin muhtevasında olduğunu Allah-u Teala'nın ispat ettiği kişidir.
Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek midir? Bugün bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olalı 14 yıl oldu. 14 asır oldu. Öyleyse demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecekmiş, binlerce Resul gelmiş geçmiş. Burada büyük bir hata yapılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Resul'ün, Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerindeki Resul'ün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görülmesi söz konusu, geleceğe bakarak görüyor kıyamete yakın bir devredeki Resul'ü. Yani ondan sonra gelecek olan bir Resul'ü. Hangi açıdan bakarsanız, bugüne kadar ulaşan sözlerin yanlış olduğunu görüyoruz. İşte bu yanlışlıklardan herkesin kurtulması için Allah Teala bize bu görevi verdi. Bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere Allah'ın bize öğrettiği, insanların unuttuğu Kur'an'ı açıklıyoruz. Sözlerimiz her zaman 30 yıldır Kur'an sözü olmuştur. Sadece Kur'an'ı esas alarak konuşturuyor Allah Teala bizi. Neden acaba? Çünkü unutulan o. O unutulan Kur'an'ın esaslarının konuşulması söz konusu. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bir tarafta Kur'an var, Kur'an'ın hakikatleri var. Öbür tarafta insanların söyledikleri sözler ve bugüne kadar gelmiş olan açıklamalar, üstelik de din adamlarının ittifakla kabul ettiği esaslar, ama anlattık ki Nebi ve Resul kavramlarını tamamen ters anlaşılmış, Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Ve de biz de size kainatın en sağlam deliliyle, Kur'an'la Allah'ın hakikatlerini öğretiyoruz. Ve bir devre İslam'a hakim olan asırlarca yazılan kitapların Kur'an'a ters düşen hükümleri insanlara kabul ettirdiğini görmenin hüznüne kapılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat Allah ve salli ala Muhammed'in izmillah. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse bu beraberlikte neden bahsedelim? Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Müjdelemek ve uyarmak Resullerin temel görevidir. Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resul göndermeyiz, sadece müjdelemek için ve inzar etmek için, ikaz etmek için, uyarmak için. Biz Resullerimizi müjdelemek ve uyarmaktan başka bir şey için göndermeyiz, diyor Allah Teala. Hemen amene, kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve aslaha ve ıslah olursa, nefsini ıslah ederse fela hafün aleyhim ve lahim yahsenun, onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Anlaşılıyor ki burada Allah'a dost olma meselesi başlamış. Onlara korku yoktur, onlar da masum olmazlar. Evvela birinci faktör risalet. Resulün görevi uyarmaktır. Resulün görevi müjdelemektir. Öyleyse iki görev de söz konusu. Uyarmak ve müjdelemek. Böyle bir dizayn söz konusu. Uyarmanın ve müjdelemenin esas alındığı bir müessese. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz Resullerimizi sadece amine olanları müjdelesinler ve diğerlerini, geri kalan hepsini uyarsınlar diye göndeririz, diyor. O zaman uyarının bire, temele indirgendiğini görüyoruz. Temelde ne var? Temelde iki grup insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. İki, dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olmuşlardır. Allah'ın cenneti onlarındır. Onlar müjdeleniyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amene olmamışsa, onların da uyarılmaları söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusu. Öyleyse bu görev Resullerin görevi. Ama buradan itibaren aşağı doğru derece derece herkesin görevi, konuyu bilen herkesin görevi. Sevgili kardeşlerim, Bir insanın cehennemden emin olacağı bir yer, bir sığınak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o da Resul tarafından uyarılır. Uyarmak, konunun temelidir. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarılmaya muhtaç durumda. Çünkü şu anda mevcut din adı verilen mukaddes kitapta üç dinde, İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Yahudilik'te de, üçünde de din unutulmuş. Zaten üç din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hangi noktada bu sonuç? Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. İnsanlar uyarılacak. Kaybolmuş Kur'an hakikatleri birer birer gözler önüne serilecek. Öyleyse ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Müjdelenenler için ne diyor Allah-u Teala? Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onlarındır. Sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet onlarındır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet onlarındır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amini olan kişidir. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Ve onlar Allah'ın dostudurlar. İşte Allah-u Teala'nın müjdesi buradaki müjde. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar ifadesi. Bu hem dünya müjdesidir hem de cennet müjdesidir. Öyle midir? Hadi gelin bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Dünya ve ahiret müjdesi kim bunlar? Amin olanlar. Amin olanlar kimdir? Takva sahipleridir. Resul'ün uyarısı üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar müjdeyi hak edenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onları müjdeler. sen cennetin sahibi mutlaka oldun diye. Tabii bunun için insanların bu Kur'an hakikatini bilmeleri lazım. Demek ki hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi var. Kimlere? Allah'ın dostlarına. Kimlere? Allah'ın evliyasına. Evliya, dost demek. İki nevi insan var. Allah'ın dostu, tağutun dostu. İşte Bakara Suresi 257. ayet-i kerime, Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah, amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ve hemen arkasından vellezine keferu diye Allah Teala onlar ki kafirlerdir diyor ve onlar ki kafirlerdir. Evliya hümüt tagute. Onlar tagutun dostlarıdır. Kim tagutun dostuysa o küfürdedir, kafirdir. Kim amini olmuşsa o Allah'ın dostudur. Öyleyse amini olanları müjdelemek söz konusu. Onlar Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Olamayanlar, onlar kafirler. Amini olamayanlar, adalaşmayı dilemeyenler, Allah'a inansalar da kafir hüviyetindeler. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre ve tağutun dostları olarak vasıflandırılıyorlar. Allah'ın evliyası olmak, dostu olmak, Allah'ın kulu olmakla eş anlamlı bir müessese. Bakıyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabiliyor. Münip olmakla amini olmak aynı standardı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müniptir. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşmıştır. Aminudur, takva sahibidir. Demin gördük ki amin olanlar takva sahibi ama Allah-u Teala bu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde söylediği اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَيَتَّكُونَ onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır ifadesinin bir benzeri Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُونَ diyor Allah Teala. Ona, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin ol ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek, münib olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olur sonuç? Sonuç mutlaka Allah'a ulaşmak olur. İşte Rum, Allah-u Teala Şura 13'te onu söylüyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı, yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Onların dileği ne? Allah'a ulaşmak. Allah da gerekeni yapıyor. Kendisine ulaştırıyor. Öyleyse neyle

وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin edecek şey Allah ve onun dostları değildir. Onlar dünya hayatıyla, dünyadaki geçici nesnelerle doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve sonucuna bakıyoruz. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Dereceler itibariyle durumu iki ayet söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi müminin 102, birisi de müminin 103. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin sevap tartıları, hasene tarafı ağır gelirse onları cennetimize alırız diyor Allah Teala. Müminin 103'te de kimin diyor sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve Allah Teala Yunus Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde onlar iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir ifadesi bu kişilerin kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerinden eksiltilmez diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür diyor. Bundan çıkan sonuç, ameni olmayanların derecelerinde eksiltme yapılabilir. O perspektive oturtmak için Allah-u Teala'nın dizaynı var. Ölçüsü kesin. Cennete girebilmek kazandığı derecelerin, kaybettiği derecelerinden fazla olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse cennete girebilecek. Öyleyse dilemeyenlerin mutlaka derecelerinin, kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olması lazım. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah-u Teala'nın onların derecelerinde eksiltme yaptığı neticesine ulaşıyoruz. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarının örtülmesi ona büyük dereceler ihsan edilmesine bağlıdır. Ve bu derecelerin büyüklüğü kişinin günahlarının büyüklüğüne paraleldir. Öyleyse günahların sevaplardan çok yukarıda olduğu bir dünya söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin neticede öldüğü gün mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır.

Aslında normal bir dizaynda gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye davranışları muhtevası içerisinde kaybettiği dereceler normal olarak kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Çünkü onun için tatbik edilen mizan 1'e 10 mizanıdır. Bu 1'e 10 az bir değerdir. 1 dereceye karşılık 10 derece verilmesi. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı gün bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Tabiyeti neticesinde hangi kişilerin Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sonra 1'e 100, 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkar. O zaman bir kişinin her gün kaybettiklerinin 700 katından kazandıklarının kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerin 700 katını geçmesi lazım. Bu da imkansız görünüyor. Her gün bir insanın kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi çok mümkün görünmüyor. Ama bundan evvel böyle bir durum olabilir dizaynı içerisinde Allah Teala onların derecelerinden eksiltirim diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de onların derecelerinden eksiltmem diyor. Onların derecelerinde eksiltme yapmam. Öyleyse bakıyoruz bir insan ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman Allah'a dost oluyor? Amin olduğu zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kafir? Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman. Yani tağutun dostu olduğu zaman. Ne zaman tağutun dostu diye soruyoruz. Cevap da Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geliyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar ki şeytana, tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah, Allah Teala. Bu müjdelerin demin söylediğimiz Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır ifadesiyle paralel olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisinde de takva sahibi olmak var bir evvelkinde. Onlar ki Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oldular. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdelediğine göre Allah'a kul oldular neticesi çıkıyor. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a kul oldular. Yani sevapları günahlarını mutlaka aştı. Peki Allah Teala onlara müjde vardır demiyor, müjdeler diyor. Öyleyse Yunus 64'teki hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Dünyada da mutluluk, cennette de mutluluk. Öyleyse bu müjdelenen kişiler neyle müjdeleniyor? Cennet müjdesiyle müjdeleniyor. Bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi. Hem Yunus 63'e göre hem de Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Takva sahibi olanların gideceği yer ise Allah'ın cenneti.
Öyleyse onlar mutlaka cennete mi girerler? Evet, takva sahipleri mutlaka cennete girerler. Müminler mutlaka cennete mi girerler? Mutlaka cennete girerler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Çok açık bir şekilde Âl-i İmrân 15'te diyor ki takva sahiplerinin cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Altlarından ırmaklar akan cennetler orada tahir, tertemiz hanımlar, eşler vardır onlar için diyor Allah Teala. Kimler için? Takva sahipleri için. Kaf suresinin 31-32. Ayetleri cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennetü lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine alalaşmayı dilediği andan itibaren kişi takva sahibi olur. Onların hepsine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. Vaat olunan şey takva sahiplerine, vaat olunan şey Allah'ın vaadi cennet. Hadi buyurun girin cennetine diyor. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde de takva sahiplerinin cennete gireceği açıkça yer alıyor. Öyleyse cennet müessesesi takva sahipleri için geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Resulleri, amin olanları müjdelemek için vazife almışlardır Allah-u Teala'dan. Amini olmayanları da uyarmak için bu uyarıyı yapmak mecburiyetindedirler. Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, imma yetiyenneküm rusulün minkum, sizden, sizin içinizden size resuller geldiği zaman yekussune aleykum ayati, ayetlerimi üzerinize kıssa ettikleri zaman, okudukları zaman, anlattıkları zaman, neticesini bildirdikleri zaman, hemen itteka, kim takva sahibi olursa ve aslaha ve nefsini ıslah ederse, nefs tezkiyesi yaparsa, fela hafün aleyhim ve lahum yahsunun, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Öyleyse gene resullerden bahsediyor Allah Teala. Bu resullerin ayetleri kıssa ettiği, ayetlerin ruhunu açıkladığı ifade ediliyor. Fe men itteka ve aslaha, kim takva sahibi olur ve ıslah olursa. Nefsini ıslah ederse, öyleyse birbirini takip eden
faktörler, Allah'laşmayı dinlemekle başlayan bir kurtuluş reçetesi. Allah'laşmayı dilemeye davet etmek, o Resul'ün görevi. Bunun üzerine ne olur? Kişi bundan gerekli ders alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan dört faktörün sahibidir. Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun varlığını kesin olarak biliyor ve inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğunu biliyor. 12 defa farz kılmış Allah-u Teala. 3 ve dördüncüsü Allah'ın söz verdiğini, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dört özelliği söz konusu. Sonuç ne olur? Allah'laşmayı dilediği anda kişi amini olmuştur. Cennette müjdelenmiştir. Olay tamamlanmıştır. Burada bir çığır açılıyor. Burada bir ufuk açılıyor. Çünkü Allah-u Teala Allah'laşmayı dileyen birisini olduğu yerde bırakmaz. Ne yapar? Sözünü tutar. Sözü kendisine ulaştırmak. Bir defa daha söyleyelim. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi şöyle bitiyor. Bir kişinin müşriklerden olmaması için nasıl lazım ki her şey? Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yünip olmak. Şura 13'te. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, başka bir ifadeyle amene olursa onları kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır diyor. Kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Kimi? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sözüm var, işte bu söz Allah'ın sözü. Üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve bunu gerçekleştirmemizi istiyor. Farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın farz kıldığı bir husus Allah'laşmayı dilemek ve neticesi Allah'laşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. O kişinin de kendisine düşen görevleri yapmasını gene Allah sağlıyor. Allah-u Teala o kişiyi namazı seven, orucu seven, zekatı vermeyi seven, özellikle zikri seven, mürşidini seven, Allah'ı daha çok sevmeye başlayan ve bu sevgisi giderek artacak olan birisi haline getiriyor. Ve 12 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Allah'ın garantisi buraya kadar mı? Hayır. Mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu zaman 12 tane ihsandan sonra tabi oluyor ve 7 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerin tatbikatıyla
fizik vücudunu, evvelen ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, sonra nefsini Allah'a teslim ediyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. Yedi safhada dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İslam teslimlerden ibarettir. Yedi safhada, yedi safha, dört teslim. İslam bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dört, nefsi Allah'a teslim etmek, beş, irşada ulaşmak, altı ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi. Yedi safhada dört tane teslim. Ve bu yedi safhanın ve dört teslimin mevcut olduğu tek din, Adem Aleyhisselam'dan insanlar var olduğu sürece sonuna kadar devam edecektir. Yedi safha, dört teslim. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki, biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Öyleyse Allah'ın azap müessesesini işletebilmesi oraya mutlaka Resul göndermesine bağlı. Öyleyse bir devirde Resul olabilir ama başka bir devirde Resul olmaz muhakemesi Kur'an'a ters düşüyor. Her devirdeki insanlardan büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gidebilmeleri için onların yaşadığı kavimde mutlaka Resul olması lazım. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Cehenneme gidenler grup grup oraya ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, sizlere Allah'ın resulleri gelip de bugüne buraya cehenneme geleceğinize dair sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı sizi? Onlar da derler ki uyardılar. Bize Allah'ın Resulleri geldiler ve bizi uyardılar. Ama azap üzerimize hak oldu diyorlar. Azap üzerimize hak oldu. Yani onlar bize dediler ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Başka hiçbir şeyle kendinizi kurtaramazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkündür. Mümkün değildir. Dediler diyor. Ama azap bizim üzerimize hak olduğu ifadesi şunu söylüyor kesinlikle ki biz onun söylediklerini duyduk, o bizi ikaz etti, uyardı ama biz onun söylediklerini yerine getirmedik. İşte bu dünyada yaşayan insanlar da akıl sahipleri oldukları için kendilerini bir yerlerde zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın cennetine şu veya bu şekilde gidileceğini zannediyorlar. Onlara çok mantıksızmış gibi geliyor.
Allah-u Teala'nın kanunları. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha insanlara onların cennetlerini kolaylaştırıcı daha ne yapsın? Diyor ki, niyet amelden üstündür. Kim benim onlara verdiğim emri gerçekleştirir de bana ulaşmayı dilerse, diyor Allah-u Teala, ben bana ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka cennetime alırım. Yetmez. Bu ulaşmayı dileyen kişilerin sözlerini de onlar gerçekleştirmez. Ben gerçekleştiririm. Ben onları kendime ulaştırırım. Ve bu benim insan kullarımı ne kadar çok sevdiğimi, onlara ne kadar çok değer verdiğimi gösterir, buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın insan adı verilen kulları, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluklar, hepsinin kurtulmasını istiyor ve daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama buna gerçek anlamda inanmak. Yani dört vasıflı bir iman, inanç. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Tabi başlangıçta da evvela Allah'a inanmak. İman sahibi bir kişi dört tane faktörle mümin olur. Dört tane faktörle Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a inanır. Allah'a dünya hayatında iken ruhun ulaşmasına inanır. Bunun üzerine farz olduğuna inanır ve Allah-u Teala söz verdiği için eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına inanır. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi hedefine ulaşmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir, Allah'ın cennetini de hak etmiştir. Amin olanları Allah-u Teala mutlaka kurtarıyor. Amin olanlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin yeri cennet. Amin olmayanları da uyarıyor. Buraya geleceğinizi size söylemedi mi Allah'ın Resulü? Sizi uyarmadı mı? Diyor. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Resul onları uyardığı halde dilemedikleri kesinlik kazanıyor. Nezirler içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Kıyamet günü diyor Allah Teala cehennem çok korkunç bir hal alır. Burada Allah Teala'nın dizaynı şöyle: kafirler zümre zümre, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zümre zümre cehenneme doğru sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri, sizin aranızdan nezirler gelip de size buraya, cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı, cehenneme geleceğiniz bugüne ulaşacağınızı size söylemediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki evet söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Sonra Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bir defa Resul'e inanmıyorlar. Resul'ü
Resul olarak mütala etmiyorlar, inanmıyorlar. Biz diyorlar sana inanmıyoruz. Ve arkasına diyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki ve üçüncüsü ve biz seni dalalette olan bir insan olarak görüyoruz. Dalalette olanlar Allah'ın Resulünü dalalette olarak görüyorlar. Sonra bu dalalette olarak gören insanların sonradan söylediği bir şey var. Diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani o Resul'ün söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçseydik, Allah'a ulaşmayı dileseydik, o zaman Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alacaktı. Görme hastamızın üzerindeki gışaveti alacaktı. Kulaklarımızdaki vakrayı alacaktı. İşitme hastamızın üzerindeki mührü alacaktı. Kalbimizdeki mührü alacaktı. Ve kalbimize iman girecekti. Kişinin o dört tane inancı kalbinde imanı ifade ediyor. Kalbe iman girince küfür kelimesi orada kalamaz. Küfür kelimesini dışarı alıyor Allah Teala ve kalbe imanı sokuyor. Kişinin kalbinde iman var. İşte cennete gidecek olan kişi budur. Ve Allah Teala'nın söylediklerini idrak etmekten, onu men eden kalbindeki ekinleti de Allah Teala çıkarıyor, yerine ihbat koyuyor. O kişi muhbit oluyor. Kalbi Allah Teala tarafından sağlamlaştırılmış, idrak etmeye ehil kılınmış bir adam. Kalbi muhbit olan kişi. İşte bu özelliklere dikkatle bakın. Yedi tane özellik. Her birinde Allah Teala o kişiye dereceler veriyor. Öyle dereceler veriyor ki neticede birkaç dakika içinde Allah yedi işlemi de bitiriyor ve o kişiye verdiği yedi kademedeki derecelerde de onun günahlarını mutlaka örtüyor. Günahları sıfırlanıyor kişinin. Mutlaka her insanın birazcık sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. İşte o birazcık sebep bile olsa sevapları günahlarından fazla olacağı için gideceği yer mutlaka kişinin cennet oluyor. Öyleyse ifadeler çok açık. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılır.
Biz Resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesin diye diğerlerini de uyarsın diye göndeririz diyor Allah-u Teala. Bu dizayn içerisinde kişi için kurtuluş söz konusudur. Bu kurtuluş Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme kesiminde hüküm ifade eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini hak etmiştir. Hem de üçüncü cenneti hak etmiştir.

Öyleyse sadece kişi bir dileğin sahibi olacak. Allah-u Teala da mutlaka Allah'laşma dileğini o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecek. Mutlaka rahim esmasında tecelliye başlayacak. Ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştıracak. Eğer ona o ömrü vermişse. Bu zamanımızda 5-6 aylık bir vetiredir. Bu süreç içerisinde kişi mutlaka Allah-u Teala'ya ruhuna ulaşır. Allah'ın Türkçedeki ermiş hüviyetindeki bir evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah'ın Resulleri var ya, onlar uyarıcıdırlar. O Allah'ın Resulleri var ya, onlar müjdecidirler. Amin olanları müjdelerler, olmayanları da uyarırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Alin, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var. İkinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi. Sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usul haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah-u Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah-u Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara yapamazsın. Biz Allah'ın tasarrufundayız. O ne yaptırırsa sadece onu yapabiliriz. Onun yaptırdığı şey ise en güzelidir. Öyleyse o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. 1. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek. 2. Kötülük karşısında karşı koymamak, intikamda almamak. 3. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarrufu altına aldığı için, bize tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş, ben ona kötülük edebilirim, kısas olur, ben ona hiçbir şey yapmam.
Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü, yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna insana ruhundan üfürmüş. O en çok sevdiği mahlukunda mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. Bir daha 7. İşte 7 safa. Teslimler 1. Ruhun teslimi. 2. Fizik vücudun teslimi. 3. Nefsin teslimi. 4. İradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka
mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayet-el kürsi okuyan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fethetli müntahadan 2 bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah-u Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, Maçin'de olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidinin nerede olduğunu öğrenecektir. Ve ona tabi olacaktır. İşte taviyet, ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu
onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır, Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Para fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsine de

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları? Etrafınızda olmayan insanları. İşte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, üçünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi 3 kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi 3 mukaddes kitapta da mevcuttur. Monist olmak 3 kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek 3 kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gene 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'de Allah-u Teala dininin gerçek sahibini

Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve üç grubun da, üç dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler. Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartta gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hz. İbrahim'in halif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar. Hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir.

Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dininde aynı ayetlerini alarak o dinin mensuplarıyla konuşarak o kitaplarda da yedi safa ve dört neslimin var olduğunu bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur. Aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de 7 Safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hz. İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. Bir, İncil'in de Hz. İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. İki, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik'te, Hristiyanlık'ta, İslam'da hepsi Hz. İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah Teala bize 7 Safa ve 4 neslimi 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil, elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane Safa ve 4 tane teslim sırasıyla Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize 7 Safa ve 4 tane teslimi
kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez. Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde üç tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler, değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah-u Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında Allah-u Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah-u Teala herhangi bir tanesinin Allah-u Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah-u Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsınlar. Ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitap dediğinde de ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala boşuna konuşmaz. Allah-u Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki 3 kitaba ait bu 7 Safa ve 4 Teslim'le hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla 3 kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu
bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yüce Rabbimiz bizi Allah yolunda bu dünyadaki en büyük görevi gerçekleştirmekle vazifelendirdi. O görev unutulmuş olan kainatın yegane dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini gerçek açıdan açıklamakla vazifeli kıldı. Ve ne kadar çok kavramın ne kadar yanlış anlaşıldığını ve anlatıldığını, din alimlerinin insanları Allah'ın cennetine değil, adeta cehenneme sürükleyen birer vasıta haline getirildiğini, bunun arkasında şeytanın varlığını çok açık bir şekilde Allah Teala bize bütün çerçevelerden, bütün bakış açılarından gösterdi. Ve bizi görevlendirdi ki Allah'ın bize anlattığı Kur'an hakikatlerini biz sizlere anlatalım. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu hiç unutmayacağız. Kim size ne söylese söylesin, hiç önemi yok bizim için. Sizin için de önemi olmasın. Ama şurası bir vaka. Bundan 14 asır evvel sadece ve sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i vardı. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Allah Teala bütün nebilerine onunla hükmetsinler diye kitap gönderir. İşte Allah Teala'nın bu kitabı gönderdiği son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini bizim ülkemizdeki din adamları henüz fark edebilmiş değiller. Nasıl bir aldanışın içinde olduklarının farkında değiller. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri diye bir takım şeyler çıkarmışlar ortaya. Asırlardan beri insanlar tarafından hep tekrar edilmiş ve bugünlere ulaşmış insanlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisimin gerçek olup olmadığını anlamak için Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'la karşılaştırın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa öyle bir külliyat, bir bütün oluşturulmuş ki her şey hadislerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim bütün hükümleriyle devre dışı bırakılmış. Bunun dışında kalan tek konu akaid. Aslında akaid değil dışında kalan konu. Çünkü akaid ne yazık ki
Kur'an hakikatlerinden bütünüyle saptırılmış bir durumda. İnanç esasları aynı standartlara tamamen saptırılmış durumda. İnsanları, özellikle insanları şeytanın pençesinden kurtaracak olan bütün hükümler, bütün açılardan devre dışı kalmış. Bugün insanlar sadece kaideleri öğrenebilecek durumdalar. Dini nasıl tatbik edeceğiz o konudaki kaideler. Yani muamelat. Ve her şeyin yanlış olduğu bir ortamda, bir dünya ilmi nizamında sizlere sesleniyoruz. Resul kimdir? Nebi kimdir? Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik." Allah Teala açık bir şekilde nebilere kitap verdiğini ve hikmet verdiğini söylüyor. Bütün nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peygamber tabiri Farsçadan alınmış bir tabirdir. Nebi kelimesi Arapçadır. Nebi kelimesiyle peygamber kelimesi tam olarak birbirini tutuyor. Tam birbirinin eşi. Yani peygamber deyince nebiler kastedilmiş. Ama bir de risalet müessesesi var. Risalet ise, yani resullük ise, nübüvvet demek değildir. Risalet, insanlık tarihi boyunca hiçbir gün boş bırakılmamış olan bir kavramdır. Yani insanlık tarihi boyunca hangi dil konuşuluyorsa herhangi bir kavimde, o kavimde ve bütün kavimlerde mutlaka onların dilleriyle konuşan bir Resul bütün devirlerde var olmuştur, bugün de vardır. Bunlara kavim Resulleri diyoruz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul var olmakta devam edecektir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Biz bütün kavimlerde Resul be'as ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler mutlaka Resullerini inkar ettiler," diyor Allah Teala. Bütün kavimlere, bütün devirlerde hiç ardı arası kesilmeksizin Allah Teala mutlaka Resul gönderdiğini, bütün kavimlerde bir Resulün daima var olduğunu söylüyor. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde var olmuştur. Her devirdeki insanlara Allah'tan Allah'ın emrini alarak, açıklamalarını alarak kendi kavimlerine açıklama yapan Resuller bütün devirlerde var olmuştur. Hepsi de
kavmi tarafından inkar edilmiştir. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var ve hepsi de inkar ediliyor kendi kavimleri tarafından. İnkar eden büyük kitleler aldıkları din konusundaki yanlış bilgiler sebebiyle bunu yapıyorlar. Öyleyse Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bütün kavimlere insanlık tarihi boyunca ard arda Resuller gönderildiğini ve hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse bütün kavimler tarafından onun reddedildiğini, inkar edildiğini söylüyor Allah-u Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala ona kendi lisanıyla anlatan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün Resuller kendi kavimlerinin lisanıyla gönderilirler. Bütün kavimlerde o kavimden birisi, o kavmin lisanını konuşan birisi Allah-u Teala tarafından vazifelenir. Allah-u Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün ümmetlerde, mutlaka bütün kavimlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul beas ederiz. Yani onların arasından birisini hayata getiririz, Resul olarak hayata getiririz diyor. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye diyor Allah Teala. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği tek şey bu. Herkesin hidayette olması, herkesin cennete gitmesi. Ama insanların en büyük düşmanı iblis, Allah insanlık tarihi boyunca neyi söylemişse, neyi farz kılmışsa, insanları ondan saptırmak için olağanüstü bir gayretin sahibi ve çok da başarılı. İnsanlara tesir etmek suretiyle onları Allah'ın ayetlerinden saptırıyor. İşte dalalette kalanlar sırf o sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyip dalalette kalanlardır. Allah Teala buyuruyor ki biz resullerimizi amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları, amini olmayanları, şirkte olanları, dalalette olanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. İşte Nahl 36'da Allah Teala'nın söylediği şey biz bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmının diyor Allah Teala üzerine dalalet hak oldu. Yani Resul'ün bütün gayretine rağmen o emri ve ecri Allah'tan alır. Onun ücreti Allah'a aittir.
ve görevi mutlaka tebliğini yapmaktır. Eğer diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e risaletini gerçekleştirmezsen, o zaman görevini yapmamış olursun. Risaletini açıklamazsan, o zaman görevini yapmamış olursun. Bu sebeple risalet mutlaka açıklanmak mecburiyetindedir. İşte Resullerin hiçbirisi yoktur ki Allah'ın kendisine verdiği görevi açıklasın da insanların büyük kısmı tarafından reddedilmesin. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar bütün Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar ister Nebi Resul olsunlar, ister Veli Resul olsunlar, ister sadece kendi kavimlerine gönderilsinler, onlar Veli Resullerdir. İster bütün kainat için gönderilsinler, onlar da Nebi yani Peygamber Resullerdir. Peygamber Resullerle Evliya Resuller birbirinden ayrıdır. Veli Resuller peygamber değillerdir. Onlar veli resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. Peygamberler veli resullerden her açıdan üstündür. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi onunla birlikte sona ermiştir. Allah Teala buyuruyor ki Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin mührüdür, hatemidir. Hatemidir. Hatemin nebiyin kullanıyor, hatemidir diyor. Nebilerin hatemidir. Yani mührüdür. Yani sonudur. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Sona ermek demek, son bulmak demek. Demiş oluyor ki Allah Teala, peygamberlik müessesesi onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir diyor. Hitam bulmuştur diyor. Ama veli resuller kainat var olduğu sürece mutlaka kendi kavimlerine ardarda gönderilecektir. Birbirinin arkasından mutlaka Allah'ın Resulleri görev yapacaktır. Bütün kavimlerde insanlık tarihi boyunca. Öyleyse iki nevi Resul var. Veli Resuller, bir de Nebi Resuller. Nebi Resuller, kainatın peygamberleridir. Sadece bir ülkenin değil, sadece bu dünyanın değil, kainatın peygamberleridir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor. De alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Bu dünyaya değil, bu zahiri aleme de değil, bütün alemlere, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun berzah alemi, emr alemi ve zülmani alem, altı alem, hepsine Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderiyor. O, alemlerin Rabbinden kainata peygamber olarak gönderilmiştir. Son peygamberdir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelebilir mi? Peygamber gelebilir mi? Asla. Allah Teala bunu açıkça koymuş ortaya. Şimdi bu dizayn içerisinde bakıyoruz ki Allah Teala bütün kavimlere, bütün ümmetlere resul gönderiyor.
insanlık tarihi boyunca da hep göndermeye devam edecek. Ama bunların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelenlerin hiçbirisi Nebi Resul olamaz. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Bunlar ancak Veli Resullerdir. Veli Resuller de iki ayrı cephede mütalaa ediliyor. Bir, kavim Resulleri. Her Resul hangi kavimden çıktıysa bir defa mutlaka kendi kavminin Resulüdür. Ama bunlardan her devirde sadece bir tanesi kendi kavminin Resulü olmakla beraber mutlaka huzur namazının imamlığını yapar. İşte o alemler için vazifeli kılınan Resul'dür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Ondan sonra gelen Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığını vekaleten yürütebilir. Vekaleten o göreve tayin edilir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açık ve kesin olarak biz nebilere şeriat indiririz diyor. Onunla hükmetsinler diye onlara şeriat kitabı veririz diyor. Bütün nebilere bir şeriat kitabı mutlak olarak verilmiştir. Hepsinin şeriatı da aynı şeriattır. Gerçekten aynı şeriat mıdır? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, hiçbir itiraza mahal vermeyecek kadar açık ve kesin olarak bütün dinlerde, din zannedilen, ayrı zannedilen şeylerde aslında ayrılık olmadığını, hepsinin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. İşte bugün din ne var? Hristiyanlık var. Din, İsevilik var. Musevilik var. İsevilik, Hristiyanlık, Musevilik de Yahudilerin dini, bir de İslam var. Ve insanlar zannediyorlar ki üç tane din var. Ve şu anda iblis din farklılıklarını ileri sürerek sanki birbirinden farklı dinler varmış gibi insanları birbirine düşürmüş. Dünyanın her tarafında harfler oluyor şu anda. İnsanlar başka başka dinlerden olduklarını zannediyorlar samimiyetle. Gerçekten buna inanıyorlar. Başka dinlerin, birbirinden farklı dinlerin var olduğuna ve de kendi dinleri doğru din, diğerleri düşmanların dini, gavurların dini. Öyle diyorlar. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Dinler hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olmuş. İşte o tek dini Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Kavimim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti Musa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Neymiş efendim? Hazreti İsa'nın şeriatı, yani Hristiyanların şeriatıyla Peygamber Efendimiz şeriatı aynı. Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Yahudilerin şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı. Hazreti İbrahim'in şeriatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça diyor ki sen kendini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. O din
ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla devam ettiririz. Hanif fıtratıyla yaratacağız. Yarattık ve yaratacağız. Ve dini de sadece Hanif dini olarak koyduk. Buna hiç değiştirmeyeceğiz diyor. Ne dinde ne de insanların Hanif fıtratıyla yaratılmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sonuca gidiyoruz. Bu saydıklarımın hepsi peygamberdir. Yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunların hepsi peygamberdir. Üstelik de ulul azm peygamberlerdir. Ama tek başına peygamber tabirini kullanmadan bütünleyelim konuyu. Onlar peygamber resullerdir. Nebi resullerdir. Onlar üstün risaletin sahipleridir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Ama onların bulunmadığı, yok oldukları devrelerde de, fetret devri deniyor bu devirlere, Allah'ın huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın gene kılınması lazım. İşte o kılınan namaz bir imamın nezaretinde kıldırılır ki o imam huzur namazının imamıdır. Mutlaka nebidir, nebi varsa. Yoksa o zaman kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilir. İmamlığı da rüfta eder. Ama kendisi nebi değildir, peygamber değildir. Resuldür ama nebi resul değil, veli resuldür. Bütün nebiler de resuldür. Onlar nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Onun dışında kalan devrelerde, peygamberlerin yaşamadığı devrelerde mutlaka her kavimde resul vardır. Allah-u Teala'nın gönderdiği, irsal ettiği resuller bütün kavimlerde vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İkisinin arasında büyük farklılıklar var. Evvela kitap konusu. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmeyen resullerdir. Ya da böyle bir ayrım yerine nebi resuller kendilerine nübüvvetlerinin gereği olarak onunla hükmetmeleri için şeriat kitabı verilenlerdir. Veli resuller kendilerine Allah'ın şeriat kitabı vermediği resullerdir. Onlara Allah Teala sohbet kitabı verir. Hiçbir emredici hüküm yoktur. Öyleyse böyle bir dizaynda gördük ki bütün peygamberlerin şeriatı tek şeriattır. 7 safa içerir. Hepsi farzdır. 3 peygamberde son 3 peygamberin neler yaptığını kesin olarak biliyoruz. Elimizde kitapları var olduğu için. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi ve onlara tabi olanlar kendilerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek hepsi farzdır. 3 dinde de, 3 mukaddes kitapta da farzdır. 3 mukaddes kitapta da bunların hepsinin o kavimler tarafından başlarındaki peygamberlerle beraber mutlaka gerçekleştirildiği kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yer almıştır. İkinci bir şeriat hiç olmamıştır.
nübüvvet müessesesi bir bütünü ihata eder. Bu bütün Allah'ın yedi safa dört resimden oluşan kainattaki yegane dininin en üstün temsilcileri manasına gelir. Kimler onlar? Nebi Resuller, Peygamber Resuller. Peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonra gelenler peygamber değillerdir. Resuldürler, huzur namazının imamları bugüne kadar gelmiştir. Onlar Resuldürler ama Veli Resuldürler. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Ve de hiçbir zaman peygamber değiliz. Hiçbir zaman ağzımızdan böyle bir şey çıkmamıştır. Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitapta da iki yerde bizim peygamber olmadığımız açık bir şekilde yer almıştır. Ve kim bize o peygamberlik iddia ediyor diyorsa bu açık ve kesin bir şekilde bir iftiradır. İnsanlar bilmedikleri kavramları bizden öğreneceklerdir. Bugün öğretim müessesesinin merkezinde biz varız. Sevgili kardeşlerim, birçok cemaate mensup olan, konuşma yapanları dinliyoruz televizyonlarda ve sevgili kardeşlerim, söyledikleri şeyler o kadar çok noktada Kur'an'a aykırı ki onları karşımıza almadan bu hatalarını nasıl onlara anlatabiliriz? Bilemiyoruz. Bütün yumuşak söylemelerimize rağmen onlar söylediklerimizi anlamıyorlar. Ve de insanlar diyorlar ki bunca alim var. Ya bunlar yetişmişler, üniversitelerden mezun olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Bu insanlar dinlerini bilmeyecek, çıkacak hayatının 30 senesinde dinle uzaktan yakına alakası olmayan bir komünist, bu adam çıkıp onlardan daha fazla dini bilecek. Olacak şey mi bu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet bu olacak şey. Çünkü eğer Allah öğretiyorsa, Allah doğrusunu öğretir ve Allah Kur'an'ı şahit olarak gösterir. Şimdi din öğreten insanların Kur'an'ı bilmedikleri son derece açık bir gerçektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resuller, Veli Resul olarak kıyamete kadar var olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da huzur namazının imamlığı hep vekil Resuller, yani Veli Resuller, Evliya Resuller tarafından gerçekleştirilecektir. Asla bir peygamberin gelip de orada görev alması mümkün değildir. Evet, biz huzur namazının imamıyız ama bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Bizim tarafımızdan da hiç böyle bir iddiada bulunulmadı. Şeytan doğrunun nereden geldiğini çok iyi hesap edebiliyor. Ve o kapıyı kapatabilmek için insanlara onu düşman gösteriyor. Ve de din adına Allah'ın Kur'an hakikatlerini hiç bilmeyen ama üniversitede dirsek çürükmüş olan doçentler, profesörler dini bildikleri zehabıyla çıkıyorlar ortaya. Ama bilmiyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, kendileri aldanmışlar
aldandıklarının farkında değiller. Öyle bir noktadayız ki İslam alemi şu anda dünyadaki en geri ülkeleri temsil ediyor. Ve de bizim ülkemizde de din düşmanlığı bir marifet addediliyor. Oysaki insanları bir araya getirecek olan şey, sevgiyi, ülfeti temin edecek olan şey dindir. Din ile irticayı sakın birbirine karıştırmayın. Eğer insanlar Kur'an'da yazılı olmayan bir sürü şeyi kendi dillerine pelesenk etmişlerse, bunlar olmalıdır diye bir gayretin içindelerse, o zaman bunun adı irticadır. Ama kim Kur'an'ın hükümlerini söylüyorsa, bunun irtica ile bir alakası olması mümkün değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bitmiştir. Ama risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Onlar veli resuller olacaklardır. Bizim naçiz vücudumuz da bir gün yok olacaktır. Ama bizden sonra da gene Allah'ın bir Resulü, gene orada huzur namazının imamlığını devam ettirecektir. Kıyamete kadar bu böylece devam edecektir. İşte akaidi bir müessese olarak düşündüğünüz zaman akaidde büyük yanlışların yer aldığını görüyoruz. İnsanların bu konudaki en büyük hatası bir hüküm vaz ederlerken, koyarlarken bunun Kur'an'daki dayanağını bilmeden koymuşlar. Dayanak hep insanların elleriyle yazdığı kitaplar olmuş. O kitaplara onlar baz teşkil edilmek suretiyle paralel söylenen şeyler bütün İslam alemini kontrolü altına almış ve bugün İslam aleminin toptan cehenneme doğru yürüdüğü bir yanlış din öğretisi bütün İslam alemine hakim olmuş durumda. İşte hızla cehenneme doğru akan bu korkunç azgın nehri köpüklerle cehennem adlı denize doğru yürüyen bu nehri değiştirmek, onu doğru mecrasına oturtabilmekle vazifeli olan en üst noktadaki kişi o biziz. Söylediklerimizi dinleyenler bizim onlardan

Ne Hristiyanlık var, ne Yahudilik, ne de İslam. Aslında bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Hanif kelimesi Allah'a teslim manasına geldiği için biz İslam dini diyoruz. Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini, ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Nebi Resul, Peygamber Resul'dür ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resullük kıyamete kadar devam edecektir. İki türlü Veli Resul vardır. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bulunan Veli Resuller, bir de huzur namazının imamlığına vekalet eden Veli Resul. O aynı zamanda kendi kavminin de Resulüdür. Ama aynı zamanda bütün dünyanın Resulüdür. Kainatın Resulüdür. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi ile Nübüvvet müessesesini sakın ola ki akaid alemlerinin yaptığı gibi birbirine karıştırmayın. Yanlışlara meydan vermeyin. Diyorlar ki Nebiler, affedersiniz Resuller, kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. İkisi de yanlış. Resuller kendilerine kitap verilmiş olan değil, şeriat kitabından bahsediyoruz. Kitap verilmemiş olan Resullerdir, peygamber değillerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmiş olan peygamberlerdir. Deveye demişler ki boynun eğri, o da şöyle bakmış kendisine, yahu demiş nerem doğru ki? İslam aleminin ortaya koyduğu kaideleri bugünkü tatbikat içerisinde incelediğimiz zaman korkunç, yürekler acısı bir tablo gözlerimizin önüne serilir. İslam bütün açılardan mahvedilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, kasıtlı olarak değil. Kimse kasten dini yaralamak için hareket etmemiştir. Hiç böyle bir alim oluşmamış. Herkes sadece Kur'an'ı devreye almadan kendi kafalarındaki dizaynı ortaya koymuşlar. Her birinin taraftarı olmuş insanlar, ayrı ayrı gruplar. Ve de böylece dinde ayrılıklar olmuş, mezhepler oluşmuş. Arkasından dinde de bir sürü ihtilaf ortaya çıkmış. Aslında sevgili kardeşlerim, son derece basit bir çözümü var konunun. Ortada bir Kur'an-ı Kerim var. Eğer Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri Kur'an-ı Kerim mi esas alıp da ondaki hükümleri hüküm olarak ortaya koysalardı, o zaman bunca yanlışın hiçbirisi mevcut olmayacaktı. Bir alim çıkıyor, diyor ki, Nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözü ise iki açıdan da yanlış. Bir defa bütün Resuller peygamber değildir. Onun için yanlış. İkincisi de peygamber olmayan Resullere şeriat kitabı verilmez. Nereye baksanız bir yanlışlıklar komedyası dünya üzerinde, İslam alemi üzerinde hüküm ferma. Sevgili kardeşlerim, dünya Resullere şeriat kitabı verilmez.

Nereye baksanız bir yanlışlıklar komedyası dünya üzerinde, İslam alemi üzerinde hüküm ferma. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında bunların tartışılacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. O zaman bizi göreceksiniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu hepiniz öğreneceksiniz. Ama kendinize yazık etmiş olarak. Şimdi bakmanız lazım Kur'an-ı Kerim'e. Ki o forum açılmadan evvel hakikatleri bilesiniz ve safınızda olasınız. Ama eğer öyle değilse olay, eğer incelemezseniz o zaman yanlışlara siz de çanak tutmuş olursunuz. İslam'ın kurtuluşu için gelin sevgili kardeşlerim, el ele verelim, beraberce araştıralım. Evvela söylediklerimizi tetkik etmenizi öneririz. Mutlaka sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Evet, sözlerimiz sizinkine tamamen ters sözler ama hepsi Kur'an hakikati. Öyleyse siz Kur'an'ın temellerini yok etmiş durumdasınız. Ve insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyon insanı şu anda cehenneme doğru yürümekte olan bir kervanın elebaşlarısınız. Din adamları. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Hala söylediklerimizi incelemeyecek misiniz? Bu millete ve en çok sizlere yazık olmuyor mu? En büyük cezaya muhatap olacak olan sizlersiniz. Çünkü sizler din öğreticilerisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah Teala'nın hakikatleri dizisi insanlar istese de istemese de sizlere açıklanmaya, bizim ağzımızdan açıklanmaya devam edecektir. Ve onlar yakın gelecekte göreceksiniz ki yanlışlarını yakalayacaklar. Hepsi bizimle beraber olacaklardır. Şu anda incelesenler, şu anda bizimle beraber olacaklar. Ama ihtimal vermiyorlar. Hiçbir din üniversitesinden mezun olmamış, Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir adam çıkıyor, onların hepsinin bilmediği hakikatleri söylüyor. Buna ihtimal vermiyorlar. Ama bu çağımızın gerçeğidir. Hidayet bizim tarafımızdan insanlara açıklanmaktadır ve onların bilmediği bir hidayet. Sevgili din adamları, omuzlarınızda şu anda dünya tarihinin en ağır mesuliyeti var. Çünkü eğer bilirseniz ki dinler yoktur, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Eğer bilirseniz ki öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de başkalarını kurtaramaz, o zaman bize geleceksiniz. Ama geç kalacağınızdan korkuyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüreğimiz kan ağlıyor din adamlarının, dinlerini bilmeyen din adamlarının insanları din öğretmekle vazifeli oldukları bir dünya devresi geçiriyoruz. Hakikatler biliniyor, kamuoyuna, din adamlarına ulaştırılıyor ama onlar görevlerini yapıp da söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmıyorlar. Kim incelerse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu kesin olarak tespit etmiş durumda. Ama toplum, onların içinde bulunduğu toplum, onları rahatsız edeceği için onlar cesaretle ileri çıkıp da evet doğru söylüyor diyemiyorlar.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ve huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Neden insanlar mutsuz? Neden her tarafta hırsızlıklar almış yürümüş? Neden 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu devrinde dünyada en az suç işlenen, mutluluğun en çok yaşandığı ülke Osmanlı iken neden bugün hırsızlıkların en çok olduğu dünya üzerindeki ikinci ülke durumuna gelmişiz? 600 yıl boyunca onların kazandıkları şanı, ünvanı nasıl yerle bir etmişiz sevgili kardeşlerim? Osmanlı tarihi incelendiği zaman bunun sebebi çok net olarak anlaşılır. Osmanlı, Allah'ın Osmanlısıydı. Yükselme devri boyunca Osmanlı, Allah'ın ülkesiydi. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarikatına girerlerdi. Ve gülbank çekerlerken de pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köster vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de şu ana en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. Halkayı genişletirler, düşmanı çepeçevre kuşatırlar ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra Yeniçeri neticede onları harplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı bir ahlak numunesiydi. Hırsızlık çok nadir bir olaydı. Ve de hiç olmazdı demek de mümkün. Fakirler korunurdu, kollanırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların odak noktasında
Osmanlı'nın birbiriyle olan yakınlığı söz konusu. Her şey en güzel standartlarda hüviyet kazanmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu. Bizim anlayamadığımız taraf, dünyadaki en üstün ülke 600 yıl boyunca Osmanlı'yken, adaleti Osmanlı temsil ederken insanlara insan olmayı Osmanlı'nın davranışları öğretirken Osmanlı'nın karalanmasının hikmetini hala anlayabilmiş değiliz sevgili kardeşlerim. Neden Osmanlı'ya düşmanlık? Onlar bizim ciddimiz, bizim atalarımız. 600 yıllık bir cihan imparatorluğu övgüye layık değil midir? Bütün dünyada en üstün örnek olan Osmanlı halkı, en az suç işlenen ülke. Bugün hala Osmanlı memalikinde olan vaktiyle o küçük küçük ülkelerin her birisi ah Osmanlı yaşasaydı da hala biz Osmanlı'nın hakimiyeti altında olsaydık demiyorlar mı? Özellikle bu küçük ülkeler içindeki insanlar birinden diğerine geçerken gümrük duvarlarıyla karşı karşıyalar. Ayrı idarelerde ayrı muamele görüyorlar. Karşılarına bir sürü engel çıkartılıyor. Onların ağzından söylenen söz, ah nerede Osmanlı bizim atalarımız? Buradan yüzlerce kilometre bu ülkeler boyunca hiç kimseden izin almak gereğini duymadan rahat rahat giderlerdi, dönerlerdi. Üstelik de kervansaraylarda yerlerde, içerlerde karşılığında da hiçbir şey ödemezlerdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten bir dünya hakimiyetinin öyle bir sembolüdür ki onlar unutulmazlar. Avrupa'yı işgal eden Osmanlı onları sömürge yapmak için değil, onlara İslam'ın güzelliklerini anlatabilmek için oraları işgal etti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o ülkenin vatandaşlarına kötü muamele etmemiştir. Tam aksine kendi ülkesindeki hukuk nizamını dini açıdan değil, tatbikat açısından hukuk nizamını oraya da götürmüştür. Öyle bir durum düşünün ki sevgili kardeşlerim, Avrupa'da, Orta Çağ'da Enkizisyon denilen mahkemeler mütemadiyen insanları asmakla meşguldüler. Kendi hurafelerine göre dinlerine karşı çıktığını kabul ettikleri düşmanlarını birer birer bu şekilde öldürüyorlardı. Ne Ortodokslar Katolikleri, ne Katolikler ve Ortodokslar Protestanları, ne Protestanlar onları, hiçbirisi birbirini sevmiyordu. Birbirlerine adeta düşmandılar. Neler oluyordu? Avrupa'da
açlık oluyordu, sefalet oluyordu. Asiller halkın üzerinde büyük imtiyazların sahibiydi. Osmanlı'da bunların hiçbirisi mevcut olmamıştır 600 yıl boyunca. Koca Çınar, Osmanlı Çınarı bütün dünyanın örneğiydi, ahlak örneğiydi, davranış biçimlerinin en üst boyutlarda tatbik edildiği, adaletin en ince ölçülerle en üstün şekilde tatbik edildiği ve Osmanlı'nın kendi halkıyla işgal ettiği ülkelerin halkı arasında en ufak bir ayrıcalık oluşturulmazdı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Camii'nin bulunduğu yere Fatih karar vermiş. Ben burada cami yaptıracağım diyor. Diyor da oranın sahibi de bir Rum. Olmaz diyor, ben diyor malımı sana vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet adamlar gönderiyor. Oranın gerçek değerinin 2 katını, 3 katını, 4 katını veriyor. 5 katını veriyor. Teklif ediyor ama adam kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet başlatıyor camiye. Sahibinden müsaade almaksızın ve camiyi de tamamlıyor. Orada adamcağız kapının önünde ağlarken yoldan birisi geçiyormuş. Demiş ki, yahu kardeşim ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Sorma demiş, başım dertte. Sizin demiş, bu topraklar benim. Bak demiş, bu cami buraya yapıldı, benim rızam yok. E demiş, niye ağlıyorsun? Peki demiş, ağlamayıp da ne yapacağım? Bunu yapan senin padişahın. Tamam demiş, padişahım yaptı ama buranın kadısı var. Sen demiş, şimdi gideceksin kadıya, diyeceksin ki benim rızam yok. Bakalım padişah ne yapacak? Adam diyor, ya sen gerçek mi söylüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi, hadi diyor, ben seni götüreyim oraya. Kadıya gidip de derdini anlattığı zaman kadı derhal padişahı çağırıyor. Kadı ayakta. Kadı oturuyor, affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Padişah ayakta, mazlumun mevkiinde. Osmanlı padişahı, İstanbul'u fetheden adam. Ve karar. Sahibinin müsaadesi olmaksızın oranın üzerine cami yaptırdığı için padişahın eli kesilecek. Usul ne? Usulde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Eğer çalınan malın bedeli sahibinin istediği boyutta ona ödenebilirse ve bu haksa, o zaman el kesilmez, bedel ödenir. Kadı Efendi soruyor. Bak diyor, bu padişah. Ve diyor, Allah'ın kanunları padişaha da geçerlidir Osmanlı'da. Şimdi senin arsan üzerine bu cami yapılmış durumda ve ben de sana soruyorum. Bunun bedeli nedir? Ona göre değil diyor, padişaha göre değil diyor. Sana göre nedir? Ne kadar bedel istiyorsun? Aldığı cevap, onun bedeli 100 altındır.
Fatih Sultan Mehmet atılıyor, diyor ki hayır 100 altın değil, 1000 altın. Ve her ayda sana şu kadar altın daha ömrüm boyunca ödenmeye devam edecek. Kadı gene diyor ki evladım söz sahibi sensin. Eğer kabul etmezsen padişahın elini kesmek bizim üzerimize borçtur. Adam bunun gerçekten böyle olacağına, kendi ülkesinde böyle bir şey mümkün olmadığı cihetle inanamıyor ama padişahın elinin kesilmesine de rıza göstermiyor. Gösterse Fatih Sultan Mehmet'in eli kesilecek. Diyor ki kabul ediyorum. Ve bu kabul noktasında karar verildikten sonra Kadı Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Padişahın önüne uzanıyor, ulaşıyor ve onu eğilerek selamladıktan sonra diyor ki, padişahım diyor, şu ana kadar ben kadıydım, Allah'ı ben temsil ediyordum. Siz zanlı mevkiindeydiniz ve ayaktaydınız. Şimdi diyor, siz benim padişahımsınız. Ben diyor, sizin önünüzde eğilip etek öpmek durumunda olanım. Ve eğiliyor, padişahın eteğini öpüyor. Padişahın bu durum karşısında yapacağı bir şey yoktur. Eteğini öptürmek zorundadır. Ve gerçek ünvanlar, Allah karşısındaki durum, hem mahkeme anındaki Allah karşısındaki durum, hem de mahkemeden sonra padişahla tebaası arasındaki ilişki, o Rum'u geniş ölçüde etkileyen bir olay olarak çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, bizim dediğimiz böyleydi. Padişah haksızlık mı yapmıştır? Gördünüz ki bedelini onun söylediği rakamın 10 katıyla ödemeye hazır. O zaman araya ne girmiş? Araya kişinin inadı girmiş. Araya şeytan girmiş. Ve padişah eğer davayı kazanamazsa elinin mutlaka kesileceğini bile bile o camiyi oraya yaptırmış. Neden? Çünkü Allah'tan gelen emir oraya o caminin yapılması istikametinde, geri kalan bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz ki yükselme devri boyunca bütün padişahlarla beraber mutlaka onların lalaları yani mürşitleri mevcuttu. Hepsi bir tarikatın mensubuydu. Ta Osman Bey zamanından başlar olay. Onun da mürşidi vardı. O da tabi olmuştu. Hem de mürşidinin kızıyla evlenmişti. Osmanlı padişahları hep tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu kanun hiç değişmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir cihan hakimiyetinin arkasından bütün dünyaların, dünyadaki bütün ülkelerin dikkatini çeken ve sevgili kardeşlerim, hayranlığını çeken bir ülkeydi Osmanlı. Sistem son derece mükemmel bir sistemdi. Muhteşem bir şekilde çalışıyordu.
Kim neresini işgal ederse orasının idaresi o kişiye ait oluyordu. Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı stilde toprakların sahibi onlar oluyordu. Ve kazandıklarının belli bir miktarını merkeze göndermek mecburiyetinde idiler. Ayrıca mutlaka asker beslemek mecburiyetindeydiler. İşte o askerlerin adı Akıncılardı. Akıncılar böyle doğdu. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk dediğimiz zaman size Osmanlı'nın mutluluğunu anlatmamız lazım. Onlar her zaman mutluydular. Ahlak ölçüleri bütün boyutlarıyla hüküm fermaydı. Söylediğimiz gibi dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Osmanlı'dan bir mal alacak olan kişi bu konuda hiçbir tereddüdün sahibi olmaksızın gelirdi. Gözü kapalı gibi alırdı malı ve aldığı malın mutlak olarak hilesiz olduğundan emin olarak giderdi. İşte bir Osmanlı tüccar Avrupa'dan gelen tacire kumaş satıyor. Kumaşlardan birinde bir defo var. Bunun fiyatı ne diyor o gelen kişi? Bu diyor normal bir kumaş değil ve defolu bir kumaş. Bunun fiyatı yok diyor. Bunu sana satamam diyor. Neden diyor eğer ucuz verirsen ben onu almak istiyorum. Bu diyor ucuz ama sana satmam diyor sen yabancısın. Buraya diyor gelen bu malın defolu olduğu mutlaka kendisine söylenir. Defo gösterilir ve onun eşidi olan malın fiyatı ile bunun fiyatı arasında büyük bir farklılık mutlaka vardır ve kişiye buranın ahalisine bu satılır. Defo gösterilerek herkesin gözü önünde fiyat kırıldığı da açık ve kesin olarak belirtilerek satılır. Ama diyor sana satmam bunu ben. Sen orana kendi ülkene gideceksin ve bu malı satacaksın defolu satı malı ve bunun faturası bana kesilecek. Osmanlı başkasına, yabancılara defolu mal satıyor, dedirtmem diyor ben. Sevgili kardeşlerim, onlar ahlakın gerçek sahipleriydi. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Yaptıkları çok sayıdaki kervansaraylarda mükemmel bir dizayn oluşturmuşlardı. Bütün kervansaraylar bir o kervansarayın vakfının eseriydi. Mutlaka etrafta kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir vakıf, ekilen biçilen topraklar, meyve ağaçları, zeytin ağaçları ama oranın bütün masrafını karşılayabilecek olan bir vakıf bütün kervansaraylarda mevcuttu. Kervansarayı yaptıran da vakfın geliriydi. Orada çalışanların ücretleri, kervansaraya gelenlerin yiyecekleri, belli günler sayısınca atlarının yiyecekleri ücretsiz olarak verilirdi. Osmanlı'ya ister yabancı olsun, dini ne olursa olsun gösterilen hürmet herkese gösterilirdi. Ve herkes orada kendini yabancı gibi hissetmezdi. Öyle ki bir insan bir atı varsa bütün Avrupa'yı dolaşıp aylarca
orada karnını doyurmak imkanının sahibiydi. Atının da karnı doyurulurdu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu Osmanlı yaşadı. Gelişme devresinde, yükselme devresinde, hatta inkıraz devresinde Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en çok söz edilen, en çok konuşulan ülke tarih hazinelerinde Osmanlı'dır. Örnek bir dünyayı sergilemiştir Osmanlı. Ahlakıyla, davranış biçimleriyle, dürüstlüğüyle, diniyle Osmanlı ibretti, örnekti cihana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O günlerden bugünlere ulaştık. Sizlere mutluluğu anlatıyordum. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını ne gösterdi sevgili kardeşlerim? Bunun mümkün olmadığını ...14 asırlık bir dizaynda İslam'ın başlangıcıyla bugün arasındaki devreler bunun mümkün olmadığını açık bir şekilde herkese ispat etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızı Allah Teala'nın zikriyle, tasavvufla pırıl pırıl bir hale getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğun mevcut olmadığını, olamayacağını idrak etmelisiniz. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim? Muhtevaya baktığınız zaman Allah'tan ayrı kalarak Allah'ın formüllerinin dışında mutluluk aramak hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalin peşinden gitmektir. Mutluluğun temelinde tasavvuf yatar. Tasavvufu yaşamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kişinin iç dünyasındaki mutluluğu nefsinin afetlerini temizleyen zikir temin eder. Ve tasavvufu yaşamayan bir insan bunu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse iç dünyasında mutlu olamaz. Dış dünyasında mutlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe davranış biçimlerinin başkalarını mutlu eden bir hüviyet kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetleri yarı yarıya temizleyebilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra da bu işleme devam etmek mecburiyetindedir. Devam ettiği takdirde sonuç hedefe mutlaka ulaşacaktır.
daim zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde afetler, kin, öfke, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık hepsi sıfırlanır. Ve geriye bütün güzellikler kalır. İşte öyle bir insan, bütün insanları dost edinmiş olan biridir. İnsanları sever, onların kurtuluşu için elinden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'ı sevin. Nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştirin. Sizi bu mutlaka saadete ulaşır. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlarsınız. Bir insanın dış dünyasındaki mutluluğa ulaşabilmesi için afetlerin hepsini temizlemesi asıldır. Bunu gerçekleştirdiği zaman dış dünyasında da mutluluğu sağlamış olur kişi. Sonra ne geliyor? Sonra Allah ile olan ilişkiler geliyor. Orada da daimi zikre ulaşan bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Çünkü Allah'ı en çok seven onlardır. Nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Allah Teala tarafından en çok sevilenler de gene onlardır. Salah makamının 4. kademesine ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Burası mutluluğun zirvesidir. Buradaki kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Veya dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Çevre şartları ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını bütün gönlümüzle istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah'ın bize öğrettiği bütün Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Görevimiz, biliyoruz ki ağır bir görev. Ama bize yardım eden o olduğu için, aslında yardım kelimesi yetersiz, yaptıklarımızı yaptıran o olduğu için huzur içinde görevimize devam ediyoruz inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın güneşi doğmuştur, hidayet güneşi ve gelişme devresine girmiştir hidayet çağı. Bundan sonra bir dünya sülhü mutlaka kurulacaktır. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde dünyadaki üç dinin birbirinden farklı olmadıklarını anlaması gelişecektir. İşte o zaman harflerin, dinler arasındaki harflerin devamı imkansız hale gelecektir. Çünkü üç dinin mensupları da anlayacaklardır ki başka bir dinin sahibi değiller. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve hepsi o dinin üç varyasyonunu tatbik ediyorlar. Üç dinde de 7 safa farz, üç dinde de o dinlerin peygamberleri zamanında 7 safanın 7'si de yaşanmış.
Öyleyse bu çatı altında üç dinde de yedi safa yaşanacaktır. Mutluluğu isteyen herkes bunu yaşayacaktır. Ve de seremoniler elbette ayrılıklar gösterecektir. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Ama yedi safa ve dört teslim üç dini birbirine bağlayacak olan, perçinleştirecek olan, dünya sulh ve sükununu ortaya koyacak olan temel faktördür. Hamdolsun ki üç kitapta da ispat vasıtaları elimizdedir. Dünya sulhü kurulacaktır. Bizler onu gerçekleştirecek olanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hem de en güzel bir şekilde sonuca ulaşarak dünya sulhunun mutlaka kurulacağı ve bunun kurucusu biz olacağımız konusundaki açıklamalarla bir mutluluk rüzgarı içinde bu konuyu burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe dikkatle bakın ve güvenle bakın. Allah böyle istiyor ve şu dünyadaki hiçbir güç bunun gerçekleşmesine, dünya sulhunun kurulmasına engel olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek günlerde detayların nasıl inci taneleri gibi yan yana geleceğini, nasıl o güzel günlere insanlığın ulaşacağını, nasıl bir dünya sulhunun kurulacağını birer birer göreceğiz ve yaşayacağız. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ana dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir Kur'an tefsiri dersi söz konusu. Yani Kur'an'ın ruhunu anlatma dersi. Nem suresinin 56. ayetindeyiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fema kâne cevabe kavmihi illa en kalu ahricu ale lutin min karyetikum innehum unasun yetetahherun. O zaman fakat makane olmadı. Cevabe cevap kavmihi onun kavmi illa hariçten başka enkali onların demeleri ahlucu çıkarın aile aile Lutin Lut aleyhisselam min karyetukum ülkenizden innehum muhakkak ki onlar çünkü onlar unasun insanlar yetetahherun temiz kalmak diyorlar. Cümlecikler şöyle bir neticeye ulaşıyor. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Hazreti Lut'u kavminden, o kavmin içinden çıkarmak istiyorlar. Ülkesinden, ülkelerinden çıkarmak istiyorlar. Ahlaksız bir kavim, içeride bir onların yaşam tarzlarına hiç uygun olmayan bir peygamber var ve onun mutlaka şehirden sürülmesi isteniyor. Sebebi de onların temiz kalmak istemesi. Pisliklerin içindeki insanlar temizleri hazmedemezler. Ve 57. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe enceynâhu ve ehlehu illa il lemre'e tehu. Kadernaha minel gabirin. Fe böylece enceynahu biz onu kurtardık. Yani Hazreti Lut'u ve ehlehu ve onun ailesi. İlle emreetehu onun hanımı hariç. Kadernaha onu takdir ettik. Minel gabirin geride kalanlardan. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere

Böylece onu ve ailesini, hanımı hariç kurtardık. Hanımı hariç yani olmak üzere. Onu geride kalanlardan takdir ettik. Yani azaba uğrayanlar arasında takdir ettik. Hazreti Uz'un karısı da kurtarılanlar arasında değil. Öyleyse Allah-u Teala bütün kavmi yok ediyor ama Hazreti Lut'u ve ailesini kurtarıyor. Kavimle bir benzer hüviyeti muhtemelen var olduğu için onun karısını kurtarmıyor Allah Teala. Ailenin bütün fertlerini kurtarıyor ama eşi hariç. Ve Nem suresi 58. ayet-i kerime ve emtarna aleyhim matara. Fesae matarın münzerin. Ve emtarna ve yağmur yağdırdık. Aleyhim onların üzerine mataran yağmur. Fe böylece öyle ki sahi kötü oldu. Matarı yağmur el münzerin. Uyarılanlar. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu.

bir yağmur o kavmi helak ediyor. Onların üzerine Allah Teala bir yağmur yağdırıyor. Öyle bir yağmur yağdırıyor ki o yağmur onları helak ediyor.

Hem emtarınar kullanmış Allah Teala, hem mataran kullanmış, hem de mataru kullanmış.

Daimi zikir tesbih zikri değildir. 24 saat tesbih çekmek öyle değil sevgili kardeşlerim. Öyle bir gün gelecek ki içinizdeki ses dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söylemeye başlayacak. İşte zikri daim odur. Tasavvufun ve Kur'an'ın temeli zikirdir. Zikir en büyük ibadettir. Öyle midir gerçekten? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de konuyu yeri tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Zikrin en büyük ibadet olduğu Kur'an'da kesin bir şekilde yer alıyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri, vahiylerimizi yani Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et. Ve ekumus salate ve namazı ikame et, kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekte kişinin eş dünyasındaki dizayn. Fuhuşsa Allah'ın yasak ettiği fiiller. Hem münkerden hem de fuhuştan namaz men eder diyor. Neden men eder? Çünkü namaz kılan kişi o sırada namazla meşguldür. Kimseye hiçbir kötülüğü yapabilecek olan durumu mevcut değildir. Yalnız o sırada Allah'la karşı karşıyadır. Başkaları hakkında namaz kılarken de kötü şeyler düşünse bile bu onlara yapılmış bir kötülük değildir. Sadece kendi iç dünyasında bir düşüncedir. Fiile dökülmedikçe, o insanlara zarar vermedikçe bunlar amel defterine günah olarak, derecet kaybı olarak kaydedilmez. Öyleyse insanların namaz kılmaları, namazla meşgul oldukları, Allah'la meşgul oldukları cihetle münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Ve ale zikrullahi ekber. Bir ayet-i kerime. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi böyle diyor. Ve ale zikrullahi ekber. Ve le muhakkak ki, şüphesiz ki, kesinlikle ki, zikrullahi ekber. Zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak daha büyüktür. Neden? Namaz kılmaktan, neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Öyleyse burada verilen üç ibadet, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir, zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, zikir en büyüğü. İşte içinizde sevgi tohumlarını ektiğiniz toprak zikir arazisidir. Zikre ne kadar değer verirseniz o kadar çok seversiniz. Zikir, Allah'ı daha çok sevmenin en bariz ve sağlam silahıdır. Ve 24 saatlik bir zaman devresinin %100'ünde de geçerlidir. Hiçbir ibadet devamlı bir müessese olarak verilmemiştir.

oruç tutmak Ramazan ayı boyunca geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe her perşembe günü oruç tutarlarmış bunun ötesinde. Bu da sünnet-i konunun farzı değil. Biz Mihir Vakfı'nın sahipleri, International Mihir Foundation'ın müntesipleri öyle yaparız. Her perşembe günü mutlaka biz de oruç tutarız. Sünnet-i Seniyye'ye mümkün olan en büyük boyutta uymak temel hedefimizdir. İşte Allah-u Teala'nın farzı zikrin daim oluşunu da ihata ediyor. Çünkü zikir muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı zikrin farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ara sıra zikretmenin farz olduğunu söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismini zikret ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, ona vasıl ol, ona var. Peki bu ara sıra zikretmek. Öyle bir zikir kişiyi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırır. Zikir devamlı artacaktır. Her zikir bölgesinde zikir belli sayılarda çekildiği zaman neticede giderek artan bir zikir muhtevası içinde ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir zikir daimi zikir değildir. Bu ara sıra zikretmekle gerçekleşecek bir olaydır. Günün yarısından daha az bir zikri ifade eder. Belki bir saatlik bir zikir, belki iki saatlik bir zikir ruhunuzun Allah'a ulaşması için yeterli olacaktır. Bu kişinin zikri çabuk veya yavaş yapmasına bağımlı bir husus. Ama günün yarısından daha çok zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanların zikirleri günün yarısından daha fazla yapmamız bu Allah Teala'nın emri. Başka ibadetlerde kesintisiz bir devamlılık asla söz konusu olamaz. Çünkü insan yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Ama zikri kesintisiz emrediyor Allah-u Teala. Daimi zikri de bu sebeple farz kılmış. Diyor ki, Feskürünallâhe kıyamen, kuuden,
ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de. Niçin yan üstü yatmamızı istiyor? Daimi zikrin sırrı burada. Kıbleyi sağ alarak yatacaksınız. Yattığınız zaman sağa döneceksiniz. Yüzünüz kıbleye dönük olarak. Uyumaya çalışacaksınız. Ve yan üstü yatan bir insanın sağa döndüğü zaman sağ kulağı yastığın üstüne gelir. O kişi biraz kulağını sağa sola oynattığında kulağında kalbinin atış seslerini duymaya başlar. Çift atar. Bu tarzda her çift ecede kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder. İşte içinizdeki sesle dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz lazım. Bir, sessiz sesle bir insanın demesi söz konusu. Bir de dilini de hiç kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusu. İşte bu ikincisini yapacaksınız. Dilinizi kımıldatmayacaksınız. Böylece kalbinizdeki ses Allah kelimesini tekrar etmiş olacak. Kalbiniz Allah kelimesini tekrar edecek. Ne sağlar? Başarabilirseniz siz uyanana kadar devamlı kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder. İşte bunu usul haline getirebilenler daimi zikrin sahibi olabilir. Bunun kolay bir şey olmadığını yıllarca uğraştığınız zaman göreceksiniz. Ama sonunda eğer vazgeçmezseniz, şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, siz devam ederseniz yolunuza, bu zikri uyanıkken ister sesle yapın Allah Allah Allah diye, ister Allah Allah diye dilinizi kımıldatarak sessiz olarak yapın, isterseniz onu da kımıldatmadan yapın, Allah için hiç fark etmez. Uyanık olduğunuz sürece önemli olan zikrinizi daimi zikir haline getirebilmenizdir. O zaman Allah'ın has kulları arasına girersiniz. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın has kullarıdır. Ne olur daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaşırsanız, sizlerden bahsediyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir mürşidine tabi olmuş olan kişiler, eğer ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daimi zikrin sahipleri ise mutlaka Allah Teala onların kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Açar ve o insanlar ehli tezekkür olurlar. Allah'la her an müzakere etmek, konularını konuşmak, Allah-u Teala'nın açıklama istemek yetkisinin sahibi kılınırlar. Her an Allah ile sohbet edebilirler. Karşılıklı bir tekellüm, karşılıklı konuşma, konuların müzakeresi her zaman
mümkündür. Daimi zikre ulaşmak, Allah-u Teala'nın bir kuluna nasip edeceği en büyük nimettir. Ne olur? Bunun manası, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikre ulaştığınız zaman zikir devam ettiği için, zulmani kapı, yani nefsinize, nefsinizin kalbine karanlıkları ulaştıran, nefsinizin kalbine afetlere sizi Allah'ın emirlerinden caydırmaya, yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eden, onun için sizi zorlayan afetler, karanlıklar, karanlıklarla temsil edilen afetler nefsinizin kalbine giremezler çünkü kapı kapalıdır. Zikir yaptığınız sürece nur kapısı açıktır nefsinizin kalbinin ama zulmani kapısı, karanlıklara açılan kapısı kilitlenmiştir. Zikir başladığı an ravani kapının üzerinde bulunan engel oradan aşağı itilir. Kalbinizin, manevi kalbinizin alt boyutunda bulunan alt tarafındaki zulmani kapıya ulaşır. İki kapı birbirine eşittir. Orasını kapatır. Bunun için mutlaka rahmetin, fazlın ve salavatın o kapıya baskı yapması lazım ki onu oradan indirsin, zulmani kapıyı kapatsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgili kulları, o zaman ne olur? O zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Hep Allah-u Teala'dan rahmetle faz ve salavat kalbinize ulaşacağı için o mührün üzerinde baskı devam edecektir. Daimi zikirde olduğunuz sürece hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır. Nefsinizin kalbine karanlıkların girip de nefsinizin kalbini yeniden işgal etmesi mümkün olmayacaktır. İşte böyle olduğu için, nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olduğu için hiçbir negatif faktör sizi huzursuzluk ve sıkıntı istikametinde yakalayıp size tesir icra edemez. Allah Teala sizi başkalarına çok büyük sıkıntılar verebilecek olan olaylarla imtihan edecektir. Ama göreceksiniz ki sıkılmayacaksınız. Olayların hepsinde Allah-u Teala gönderdiği rahmet, faz ve salavat adlı nurlarıyla iç dünyanızda devamlı bir aydınlığı, devamlı bir huzuru temin edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun şahikasıdır. Daimi zikrin bütün sahipleri mutlu insanlardır. Huzur içinde yaşarlar ve dünya olayları onları etkileyemez. Olaylar karşısında Allah-u Teala'nın devamlı yardımını alırlar. İşte sevginin en üst boyutu, Allah'a karşı duyulan sevginin en üst boyutu daimi zikirdir. Eğer bir kişi 24 saatlik bir zaman parçasında 2,4 kadar Allah'ı seviyorsa,
O kişi %90 kendisini seviyor, %10 Allah'ı seviyor manasına gelir bu. Ne zaman bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, burada Allah'a karşı ve kendine karşı duyduğu sevgiler birbirine eşittir. Allah'a 12 saat ayırıyor, kendisine de 12 saat ayırıyor. Ama bir insan ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, o %100 Allah'ı seven birisidir. Artık kendisinin hayatı da dahil olmak üzere, kendisine ait hiçbir şey önemli değildir. Onun için önemli olan sadece Allah'tır. Allah onun gerçek anlamda zamanın bütün boyutlarında sahibi olmuştur. Ve üzerinde sadece Allah-u Teala yetki sahibidir. İşte daimi zikrin kişiyi ulaştırdığı yerde nefsin afetleri tamamen elimine olduğu için, devre dışı kaldığı için, hepsi kapı dışarı edildiği için nefsin kalbinden, o kişiyi huzursuzluğa sürükleyebilecek olan, üzecek olan, sıkıntıya sokacak olan şeytanın igvaları, şeytanın tesirleri, şeytanın tasallutu, sataşması yok olmuştur. O sataşmaya gene çalışır ama hiçbir zaman başarması artık mümkün değildir. O kişi %100 artık Allah içindir. İşte sevgi dediğimiz zaman bir insanın sevgiye doyduğu yer, sevginin bütün boyutlarıyla onun iç dünyasındaki vadide yeşermesi hali, bu standartlar içinde gerçekleşir. O kişi kendisini değil, artık Allah'ı seven bir insandır. Allah-u Teala onun üzerinde dilediğini gerçekleştirir. Allah'ın gerçekleştirdiği husus her neyse, o kişi bundan başkalarına ızdırap verecek şeyler olsa bile negatif etkilenmez. Ve vücuda gelen her olayda bir pozitif dizaynın içindedir. Allah onu o muhteva içerisinde kendisinin hakim olduğu bir dünyada yaşatır. Bu daimi zikirden sonrası devrin imamları için Allah'ın tasarrufu altına girmektir. Orada artık iradi yapı bütün boyutlarıyla sıfırlanmıştır. Kişinin kendi iradesiyle yapabileceği hiçbir şeyi ona bırakmaz Allah-u Teala. Her şey Allah'ın ilahi iradesiyle oluşur. Kişi tasarruf rızasının sahibi olmuştur. Burası daimi zikrin en üst boyutudur. Yalnız devrin imamlarında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böyle bir dizaynda bizler için oluşan bir mutluluk müjdesidir, bir mutluluk vaadidir.
Allah Teala'dan bize ulaştırılan ve her şey bizlere bağlı. Biz eğer irademizi Allah'ın istediği biçim ve boyutta sepk edersek, kilitlersek, Allah'ın istediği sistemi oluşturmak üzere ciddi bir mücadelenin sahibi olursak, dünya olaylarının bizi etkileyemediği bir noktaya ulaşmamız söz konusu olur. Orası mutluluğun bütün boyutlarıyla yaşandığı bir yerdir. Dünya şartları kişinin fizik vücuduna mutlaka tesir eder ama onun iç dünyasına tesir edemez. Allah-u Teala o kişiye dünya standartlarının verdiği acıları da yaşatmaz. Bu kadar az bunu dizayn eder ki o kişi adeta acıları fark etmez. Sevgili kardeşlerim, bu %100 hiçbir zaman oluşmaz. Ama büyük ölçüde Allah-u Teala o kişinin üzerindeki acıyı hissetme hüviyetini asgariye indirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile kul arasındaki sevgi öyle bir sevgi olur ki o sevgi sonsuza ulaşır. Kişi Allah'ı yüz üzerinden yüz sever. Kendisini sevmek yerine bütünüyle Allah'ı sevdiği için Allah'ın en çok sevdiği kullardan birisi olur. Nasıl biz insanlar Allah'ı %50 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %50 seviyorsa, biz Allah'ı %100 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %100 sever. Sevgisinin en üst boyutu o noktadadır. Yani Allah bizim sevgi aynamızdır. Onu ne kadar seversek, o da bizi o kadar sever. Sevgimizin boyutuyla Allah'ın bize karşı duyduğu sevgi aynı seviyeyi hep devam ettirir. Ve mutluluk da Allah'ın bu sevgisinin bir sadece görüntüsüdür, aynasıdır. Bizim hepinize tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah Teala'nın üzerinizdeki etkisi her açıdan sizi mutlak saadete götürecek bir hüviyet kazansın. Dünya hep problemlerle doludur. Ama insanlar bilmezler ki kendi başlarına çorap ören gene kendileridir. Başkalarına kötü davranan bir insan, o başkalarından kötü davranışlar görecektir. Nefsinin afetleri hakim olan bir insansa bunu yapmaktan kendisini men edemez. Nefsi hep başkalarına hakim olmak ister, başkalarını ezmek ister, kendisinin üstünlüğünü onlara ispat etmek ister.
Bu ise karşısındaki kişiyi aşağılamakla, küçültmekle sallandığını zannettiği bir olaydır. Oysa ki siz başkalarına onları küçültecek tarzda bir davranış biçimi sergilediğiniz zaman o insan da size karşı sizi küçültecek davranış biçimleri sergilemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Başkalarının kapısını ne kadar çalarsanız sizin kapınızı da o kadar çalarlar. Başkalarına ulaştırdığınız her negatif etki size mutlaka toplumdan geri döner. Allah'ın ilahi adaleti, bileşik kaplar usulü hep mutlaka tepkisini geriye getirir. İşte insanlarla olan alakaların, ilişkilerinizde sevmenin hakim unsur olduğu bir dünya nizamı sizi kuşatacaktır. Her şeyinizde Allah için olduğunuz zaman ne zamandır? Daimi zikre ulaştığınız zamandır. Artık siz kendinizi defterden silersiniz. Allah vardır. Allah emreder, siz yaparsınız. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi tasarruftur. Her devirde sadece devrin imamlarına ait olan bir dizayn, kişi kendinden bir şey yapamaz. İşte Allah-u Teala'nın bu seviyeye ermiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında söyledikleri, diyor ki Allah-u Teala, o kendinden bir şey yapamaz. O kendiliğinden konuşamaz. Bizim ona söylediklerimizi gerçekleştirir sadece. Bizim konuşturduklarımızı konuşabilir. Ne diyor Allah Teala? Onu biz konuştururuz diyor. Onu biz yapacağı işlevlerde kullanırız diyor. Sadece bizim dilediğimiz şeyi yapabilir. Kendi dilediğini yapmaz diyor, yapamaz diyor Allah Teala. O kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir. O kendiliğinden bir şey yapmaz, bizim yaptırdıklarımızı yapar diyor. İşte bu rızaların en büyüğü olan tasarruf rızasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o rıza seviyesine ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırdıkça başka bir dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar değişmemiştir. Onlar hep aynı dizaynın içindedirler. Ama değişen siz olmuşsunuzdur. Artık başkalarının size karşı davranışlarındaki negatif etkiler sizi başkalarını üzdüğü gibi üzemez. Siz bilirsiniz ki siz
nefsinde affet olmadığı cihetle artık başkalarına karşı kin duymayan, nefret duymayan insanlar olursunuz. Başkalarının yanlışlarını onlara doğruları anlatarak önlemeye çalışırsınız. Ama onlar size bir fenalık yaptıkları zaman hesabın sizinle onun arasında değil, Allah'la onun arasında mutlaka sıfırlanacağını bilirsiniz. Ve bu sebeple size yapılan kötülükler sizi negatif olarak etkileyemez. Bir insanın negatif olaylardan etkilenebilmesi nefsinin afetlerinin olmasına bağlıdır. Kibir afeti, gurur afeti, başka insanlardan üstün olmayı hedef ittihaz edilen üstünlük psikolojisi bir kişiyi sadece ömrü boyunca huzursuz edecek olan nefslere ait olan tabii verilerdir. İşte psikologlar nefsin ne olduğunu, ruhun ne olduğunu gelen statü içinde bilmedikleri için asırlardan beri devam eden bir psikolojik tedavi metodu sadece nefse dönük çözümler aramıştır insanlar için. Bu ise hiçbir zaman tam bir çözümü oluşturamaz. Anahtar Allah'tadır. İlaç Allah'tadır. Nefsinin esiri olan herkes hastadır. Sevgi, siz nefsinizin afetlerinizi azalttıkça nefretinizi, kininizi azalttıkça artan bir sevgi dünyasında sizi yaşatacaktır. Bunların azalması ne tesadüfen gerçekleşebilir, ne de başkalarının olayları sebebiyle. Ne insanlar size kötü davranmaktan vazgeçeceklerdir, ne de iş dünyanız onlar kötü davrandıkça üzülmekten vazgeçecektir. Bunun, bu söylediğimiz şeyin tersinin var olabilmesi, sevginin ışığı altında yeşeren bir gül gibidir. Sevgi ise nefsinizin afetlerinden, öfkenin, kinin, kıskançlığın, düşmanlığın azalmasıyla artan bir boyut ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi usul haline getirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlardan iyi muamele göreceksiniz. Bunu garantili bir hale getirmekse mutlaka nefs tezkiyesini sağladıktan sonraki merhalede gerçekleşir. Tezkiye hepinizin kolayca gerçekleştirebileceği bir husustur. Kim nefsini tezkiye etmek dilerse Allah'a ulaşmayı dilemesi bunun için yeterlidir. Kişi mutlaka nefs tezkiyesine ulaşır. Yani nefsinin %51'inin nurla dolmasını o kişi mutlaka temin eder. Bu Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte madem ki kim
Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. O zaman bu bir garanti değil midir? Allah-u Teala garanti veriyor bütün insanlara. Diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Ruhunuzu onun sahibi olan Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. O üfürdüğü ruhu geri istiyor. Diyor ki ruhumuza Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından defaatle farz kılınmıştır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farz olan hüviyeti hepimiz en güzel standartlarda gerçekleştirmek zorundayız. Bu bir farz emir. Allah Teala diyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emanetleri o emanetin sahibine diyor. Yani emanetin sahibi tek, emanetler var, çoğul. Ruh emaneti, fizik vücut emaneti, nefs emaneti, irade emaneti. Ama Allah emanetleri onların sahibine tesliminizi emreder diyor. Dünya için de elbette geçerlidir. Ama asli manası Allah'ın size verdiği bütün emanetleri geri istemesi vakasına dayalıdır. Allah emanetlerini ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de geri istiyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Üçüncü kat cennetinde sahibisiniz. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100 olur. Cennet saadetiniz en üst cennetin sahibi kılar sizi, adın cennetinin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetleri varken cehenneme gidesiniz? Cehennemi bir defa görmüş olsaydınız tüyleriniz ürperirdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirmek, o hepinizin vazifesidir. Sizin mutluluğunuz için işte size tavsiyemiz odur ki seviniz, seviniz ve seviniz. Nefret etmeyiniz
ve kendinizden nefret ettirmeyiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Kadın.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah Teala neyi yasak etmişse, yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanlara normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı, İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar dedi edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de, yani düşünce platformunuzda da, dış aleminizde de, başka insanlarla ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyler ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanı nasıl atacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak, beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk

Yazdıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gökkatlar üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli.

Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister, bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde
devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı öyle bir saygıya oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunun içinde her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da üçüncü kat cennetine kadar olduğunu garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı
dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirli Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle %2 rahmet, %49 faziletle ruh
Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz. Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla iç dünyanızda bitmiştir. Böyle olunca, içinizdeki kavga bitince, dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim,
Her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Bir defa daha söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Lafzını değil. Tefsir, iç dünyayı alakadar eden bir müessesedir. Kim hangi manaya alırsa alsın, Allah'ın bize öğretisi bu tarzda. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirini sizlere Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmek için değil, ruhunu öğretmek için ele aldık. Allah'ın Üniversitesi'nin en önemli dersi bu derstir. Kur'an'ın doğru dürüst okunmasını bile beceremeyen birisi var karşınızda. O biziz. Ama söylediklerimizi şu dünya üzerinde başkalarından duymanız da pek mümkün değil. Öğreti buradan yayılacak. Kur'an'ın gerçek çehresi. Bir defa daha söyleyelim. Eğer bizden başkası söylüyorsa bizim de haberimiz olsun. Son derece kısa. İslam 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. İrşat makamına Allah'ın gösterdiği makama ulaşıp tabi olmak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. Fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. Bütün afetlerden kurtararak daimi zikirle. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. Başka bir yerden duyuyorsanız bize de haber verin. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi 21. basamakta ulaşan ruhun 22. basamakta teslimi söz konusudur. 25. basamakta fizik vücut teslim olur. 27. basamakta nefs teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur. Ve kişi Kur'an'daki İslam'a göre İslam olur. Bütün bu anlattığımdan daha önemli olan, asıl önemli konu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse küfürden kurtulamaz. 1. Şirkten kurtulamaz. 2. Dalaletten kurtulamaz. 3. Şeytanın, tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Takva sahibi olamaz. 5. Hidayet ehli olamaz. 6. Allah'ın rızasını kazanamaz. Bütün bunlar o her konuda ahkam kesenlere bir açıklamadır. Kur'an'ı inceleyin, söylediklerimizi inceleyin, hepsinin Kur'an hakikatlerini ve sizlerin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini yansıttığını göreceksiniz. Burası hidayetin dünyaya yayılacağı merkezdir. Allah'ın üniversitesi. Öyleyse bizi tenkit etmek için araştırın. Sizin söylediklerinizi değil, Allah'ın söylediklerini söylediğimiz için araştırın. Sizin söylediklerinizden çok farklı şeyler söyledik. Böyle de devam edecek. Ama her söylediğimiz Kur'an'ın ayrı bir safhasının açılışıdır. Bu ilmin sahibi biz değiliz.
Bu ilmin sahibi Allah'tır. O Allah'tır ki Kur'an'ı okumasını bile beceremeyen birisini bu Kur'an'ın ruhunu sizlere öğretmek için vazifeli kıldı. Bu da hepinizin dikkatli üzerinizde durması gereken bir sağlam işarettir. İnsanların zannına göre değil, Allah'ın emrine göre her şey tahakkuk eder. Öyleyse Şuara Suresinin 184. ayet-i kerimesiyle inşallah giriyoruz konumuza. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vette kullâhi affedersiniz. Vette kullezî halakâkum vel cibil letel evvelîn. Şu Kur'an'ı okumak konusundaki becerim üzerine biliyoruz ki çok şeyler söylenebilir. Devam edin. Vetteku ve takva sahibi olun. Ellezih ki o, halakaküm sizi yarattı. Ve el cibillete ve insan topluluğu el evvelin evvelkiler. Sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Böyle bir ifadeyi gördüğünüz zaman takva sahibi olmayı, tam 7 tane takva müessesesinin olduğunu bileceksiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar 7 safhada 7 tane takva. Takva kelimesini gören herkes yazmış Kur'an-ı Kerim açıklamasına, mealine, Allah'tan korkun. Lügat manası odur. Ama Kur'an onun çok ötesinde Kur'an'ın ruhuna ait hakikatleri sinesinde barındırır. İşte bunları öğretmek için buradayız. Kur'an'ın ruhunu. Öyleyse sizi ve sizden evvelki toplumları yaratan Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olmayanlara hitap ediliyor. Öyleyse birinci takva söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Ve kumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olmayın. Arkasında ne var? Rum 32. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendisindekiyle avunurlar. Tek bir fırkada olmak takva sahibi olmaktır. Onlar, o fırkadakiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir tek fırka, kurtuluşa erebilecek olan tek fırka. Sırat-ı Mustakim'in üzerindekileri oluşturan tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ayet 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu innema ente minel musahharin. Kalu dediler, innema ancak sadece ente sen min dendan. El musahharin, sihir yapılmış olanlar, büyülenmişler. Ve dediler ki sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Sen sadece büyülenmişlerdensin. Sen ancak büyülenmişlerdensin. Kendisine sihir yapılmışlardansın dediler. Allah Teala'nın söylediği şey bu. Bu muhtevada Allah'ın bütün peygamberlerine söylenenler, bütün peygamber olmayan resullerine de söylenenler aynı kişiye söyleniyor.
aynı şeyler söyleniyor. Şuara suresi bütün peygamberleri ard arda anlatıyor. Her biri aynı şeyleri söylemiş kavmine. Ve 186. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ma ente illa beşerün mislüna ve in nezunnuke le minel kazibin ve ma ve değil ente sen illa den başka beşerün bir beşer bir insan mislüna bizim mislimiz bizim gibi ve in eğer olsa nezunnuke biz seni zannediyoruz sanıyoruz gerçekten elbette mutlaka le minel kazibin yalancılardan yalan söyleyenlerden, tekzip edenlerden. Ve sen bizim gibi insandan başka bir şey değilsin. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. İşte olay burada. Neye göre yalan, neye göre doğru? Allah'ın indirdiklerine göre yalan veya doğru. Allah indirmiş mukaddes kitapları. Söylenenler, o mukaddes kitapların sırlarını açıklayabilecek hüviyette mi? İnsanlar bugün yazdıkları kitaplarla Kur'an'ı irdeliyorlar. Oysa ki yapmaları lazım gelen şey Kur'an'la o kitapları irdelemek. Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma rehberi. Hiçbir insanın yazdığı hiçbir kitap Kur'an'a ters olamaz eğer o kişi din adamıysa. Öyleyse bu muhtevayı hiç unutmayın. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Ne bilgileri? Ondan evvel ataları putlara tapmışlar. Şirkteymişler. Bunlar da doğrunun olduğunu zannediyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin deyince Allah ulaşılabilir mi ki Allah'a? Bizim putlarımıza sen karışma gibi laflar ediyorlar. Allah'ın nebilerine, yani peygamberlerine. ...187. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, fe eskıt aleyna kise fen mines semai in kunte minel mines sadikin. Fe öyleyse eskıt düşür aleyna bizim üzerimize kisefen bir parça mines semai gökyüzünden in kunte eğer sen isen mines sadikin doğru söyleyenlerden isen. Öyleyse eğer sen sadıklardan doğru söyleyenlerden isen üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Hep böyle söylenir. Bize bir mucize göster. Bize bir keramet göster. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Ben bu ayı ikiye bölemem ama Rabbime müracaat ederim. Eğer o ayı ikiye bölerse bana tabi olacak mısınız? Cevap evet. Ve Allah ayı ikiye biliyor. Kişiler diyorlar ki aynı kişiler bu muhakkak ki bir büyüdür, sihirdir. Yani talep edilen şey gerçekleştirilse de, gerçekleştirilmese de Allah'ın dostlarının kaderi budur. Mutlaka itiraz edilecektir.
Zaten Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi son derece açık. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik ard arda diyor Allah-u Teala. Hangi kavme Resulü ulaştıysa bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Hiçbir devrede farklı bir şey olmamış, her devirde aynı şey yaşanmış. Allah razı olsun. Ayet 188, Şuara Suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi a'lemu bima ta'melun. Kale dedi, Rabbi, Rabbim a'lemu daha iyi bilir, çok iyi bilir. Bima şeyi ta'melun, siz yapıyorsunuz. Şuayb aleyhisselam dedi ki, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir. Daha iyi bilir, çok iyi bilir. İkisi de a'lemu kelimesinde var. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi bilir. Kişinin evvelce yaptıklarını da, o anda yaptığını da, ondan sonra yapacaklarını da. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, şeytan kıyamet günü insanlara vaat ettiği şeyi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. 73 fırkadan 72'si şeytana kul olmuş. Gelecek zamana ait olan bir şey. Daha kıyamet kopmadı. Ama Allah-u Teala kıyametten ötesini de biliyor. Kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Mazi kullanıyor. Şuara Suresi 189. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kezze buhu fe eha zehum azabu yevmiz zulleh zulleti innehu kâne azabe yevmin azim. Ve böylece kezzebuhu, onu yalanladılar. Şuayb peygamberi de yalanlıyorlar. Ve böylece bunun üzerine ehazehum onları aldı, yakaladı. Azabı azap, yevmi gün, elzulleti gölge. İnnehu muhakkak ki o, kâne oldu, azabe azap, yevmin gün, azimin, azim, büyük. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Çok sıcak günde Şuayb peygamberin kavmi bir bulut gördüler. O bulutun gölgesine sığındılar ve bulut onları aldı. Bulut aşağı indi, onları sardı ve bulut yükseldi. Orada artık kimse yoktu.

Ayet 190, Şuara Suresi 190. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike le ayeh. Ve ma kâne ekseruhum mu'minin. İnne muhakkak fi zalike bunda var. Le elbette mutlaka. Ayeten bir ayet, delil, ibret. Ve ma kâne ve olmadı. Ekseruhum onların çoğu mü'minin. İman edenler, mümin olanlar, yani asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenler olmadı. Bir defa daha söyleyelim. Mümin olmak, lügat manası itibariyle inancın sahibi olmak, imanın sahibi olmak demek. Ama Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse mümin olamaz. Allah Teala onları mümin olarak kabul etmiyor. Onlar küfürdedirler diyor. Kalpleri mühürlü. Kalplerinde küfür yazıyor. Görme hastaları kışavet adlı bir perdeyle kapalı. Kalplerindeki idrak hastası mühürlü. Kulaklarındaki işitme hastası mühürlü. Kalpleri mühürlü. Bütün kafirlerin müşterek özelliği kalplerinin mühürlü oluşudur. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe bu mühür açılmaz. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. O kişinin göğsünden kalbine açılan yoldan kalbine ulaşmaz. Kalbinin içindeki küfrü almaz. Kalbin içindeki ekinleti almaz. Ve kalbin içine ihbat koymaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için. Bu anlattıklarımın her biri bir Furkan'dır. Furkan ise Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre günahların örtülmesiyle birlikte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın bir ihsanlar grubudur. 12 tane ihsanla Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala bunda mutlaka bir ibret vardır diyor. Hangi olayda? Gölge günün azabında, bulutun içinde, bütün insanların kaybolmasında, yok olmasında. Ve gene aynı sonuç. Onların büyük kısmı mümin olmadılar diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler. Dileseydiler, o dileyenler için böyle bir azap söz konusu olmayacaktı. Ve devam ediyoruz. Ayet 191. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne rabbeke le huvel azizur rahim. Ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin lehüve. Elbette o el azizü aziz yüce, el rahimu rahim olan, rahmet nuru göründüren, rahim esması ile tecelli eden. Ve muhakkak ki
senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Rahmet nuru gönderendir, merhamet edendir. Ama burada bir evvelki ayet-i kerimeye atıf yapıyorsak, onların çoğu mümin olmadılar diyor Allah Teala. Arkasından da rahim esmasından bahsediyor. Allah'ın rahim olduğunu, aziz ve rahim olduğunu söylüyor. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde Vel Asr suresine göre 4 tane 7 basamaktan oluşur. Bu merdivende bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde bulunacağı kademe sadece ikinci basamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Allah Teala anında görür o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini, anında işitir, anında bilir. Ve derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Bu tecelli ard arda neticelerini verir. Kişinin görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak edemeyen kalbi idrak etmeye başlar. Hem görme, işitme, idrak etme hastalarını çalışır hale getirir. Allah Teala çalışmaz iken hem de gözü, kulağı ve kalbi Allah Teala görür, işitir ve idrak eder hale getirir. Öyleyse bunlar, bütün bunların sadece mümin olanlar için geçerli olduğunu düşünürseniz eğer, Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerinde Allah Teala'nın 7 tane furkan verdiğini göreceksiniz o kişiye. Böyle bir furkan dizisi ancak Allah'ın rahim esmasıyla oluştuğu için, burada Şuara suresinin 191. ayet-i kerimesinde Allah Teala ondan bahsediyor. Rahim esmasından. Şuara suresi 192. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu le tenzilu rabbil alemin. Ve innehu ve muhakkak ki o le, elbette gerçekten tenzilu indirmesi Rabbi, Rabbi el alemin, alemler. Ve muhakkak ki o gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

Burada Allah Teala belki buluttan bahsediyor. O indirdiği buluttan, o alemlerin Rabbinden indirilmiştir diyor. Belki Kur'an'dan bahsediyor. Ama her ikisi için de bir vakadan hareket etmek durumundayız. O bulut da Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an da Allah Teala tarafından indirilmiştir. Çanakkale Savaşı'ndaki olayı da bu arada unutmayalım. Bir Anzak askerlerinden oluşan 40-50 kişilik bir grup çıkıyorlar siperlerden. Osmanlı siperlerine doğru yürümeye başlıyorlar. Gizlenerek, sürünerek ilerlerken üzerlerine bir bulut iniyor. Bu bulut kalkıyor. Kalktığı zaman onlardan hiçbirisinin orada bulundukları yerlerde olmadığını söylüyor. Hayır, bizimkiler değil. Anzak tümeninin geriye kalanları. Herkesin gözünün önünde bu olay cereyan ediyor. Allah Teala Allah'ın dostlarına karşı savaş verenleri bulutuyla orada da yok ediyor. O da muhakkak ki alemlerin Rabbinden indirilmiş bir buluttu. Burada o Kur'an diyelim. Kur'an öyle. Gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şuara suresinin 193. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Nezele bihir ruhul eminu. Nezele indirdi bihi onu el ruhu el eminu. Ruhul emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Ruhul emin, emin olan ruh Cebrail aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de birçok defa Allah-u Teala tekrar ediyor bunu. Cebrail aleyhisselam tarafından indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam tarafından indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam tarafından indirilmiştir diyor Kur'an. Cebrail aleyhisselam muhakkak ki Allah-u Teala'nın Resulü'ydü ve Risaletin gerektirdiği görevi gerçekleştirdi. Allah'ın indirdiği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şuara Suresi 194. ayet-i kerime.

Bir evvelki ayette cümle tamamlanıyor. Onu Ruhul Emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Bir evvelki ayet. O indirdi kelimesini bunun sonuna koyalım. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine indirdi oluyor. Onu Ruhul Emin nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine indirdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine indiriyor. Olayın başladığı noktayı hatırlayalım. O Nur mağarasında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem her seneki gibi 30 gün veya 40 gün bütün insanlardan çekilip itikafa girmişti. Orada Cebrail Aleyhisselam göründü bembeyaz elbiselerle. Ona doğru bir adım attı, oku dedi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem okuma yazma bilmiyorum dedi. Bir adım daha attı, ikinci adımında da oku dedi. Aynı cevabı aldı. Ama üçüncü adımda ulaştı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. İnsan hüviyetinde görünmüştü. Kollarıyla sımsıkı onu sardı ve Allah'ın cereyanı ikisine birden ulaştı. Cebrail Aleyhisselam'a ulaştı. Onun vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geçti. Ve cezbe böyle başladı onunla. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Bunu, bu sarsıntı olduğu, cezbe geldiği an Cebrail Aleyhisselam şunu söylemişti. İkra bi ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam harfleri öğrendi mi? Hayır, hiç öğrenmedi. Okuma yazmayı hiç bilmedi. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği Kur'an'ı baştan sona kadar ömrü boyunca hep okudu, okudu, okudu. O bütün peygamberler gibi ve peygamber olmayan resuller gibi, kavimlerdeki resuller gibi bir nezirdi. Nezir, uyarıcı. Ne diyordu Allah Teala? Biz nezirler göndeririz. Aminu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin diye ve diğerlerini uyarsın diye. Öyleyse nezirler sadece uyarmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarırlar, dileyenleri ise müjdelerler. Öyleyse her taraftan aynı şeyleri duyacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amil olanlar, onlar müjdelenecektir. Dilemeyenler, onlar da nezredilecektir, inzar edileceklerdir, uyarılacaklardır. Ve 196. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve innehu le fi zuburil evvelin ve innehu ve muhakkak ki o le elbette mutlaka fi da vardır zuburi zeburlar kitaplar el evvelin evvelkiler kitaplar aynı zamanda sayfalar muhakkak ki o yani Kur'an evvelkilerin kitaplarında mutlaka vardır. Yüz 95 196'ya geçmeden önce 195'e bakmamız lazım.

İki sayfa birbirine yapışmış. Bi lisanin arabiyyin mubin diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in. Bi ile lisanin dil lisan arabiyyin Arapça mübinin apaçık. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ne yapmış Allah Teala? Nezirlerden olman için senin kalbine indirildi diyor. Apaçık bir Arapça lisanıyla. Muhakkak ki o evvelkilerin kitaplarında mutlaka vardır. Demin söylemiştik. Ve innehu lefî zuburin evvelin. Muhakkak ki o evvelkilerin kitaplarında mutlaka vardır. Hem inne kullanmış, muhakkak ki şüphesiz ki, hem de le kullanmış. Elbette mutlaka. Öyleyse Kur'an Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Daha evvelki peygamberlerin kitaplarında da var. Peygamberlere Allah-u Teala'nın indirdiği şeriat kitapları, şeriat kitapları sadece peygamberlere yani nebilere indirilir. Hem kendisinden evvelkileri verir, hem sonrakileri verir. Her şeriat kitabı mutlaka kendisinden evvelki peygamberlerden bahseder, sonrakilerden de. Kendisinden evvelki resullerden bahseder, sonrakilerden de. Öyleyse geçmişten geleceğe uzanan bir sağlam ispat vasıtasıdır Allah'ın mukaddes kitapları. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde. Bütün nebilere indirdiği her kitap kendisinden evvelkileri de kendisinden sonrakileri de ihtiva eder. Arada bir bağdır evvelkilerle sonrakini bağlayan. Ve 197. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Eve lem yekun lehum ayeten en ya le mehu ule ma'u beni İsrail'e beni İsrail e mı ve lem yekun ve olmadı. Yani olmadı mı? Lehüm onlara, onlar için ayeten bir ayet, delil. En yâlemuhu onu bilmesi. Ulema'u ulemalar, alimler. Beni İsrail, İsrail onları. Ve Beni İsrail'in ulemalarının, alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil olmadı mı? Beni İsrail'in ulemalarının olmaz. Ulema zaten alimler demek çoğul. Beni İsrail'in ulemasının yani alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil olmadı mı diyor Allah-u Teala. Ulema'u Beni İsrail, Beni İsrail'in alimleri. Onlar için bir delil olmadı mı? Ve 198. ayet-i kerime ve lev nezzelnahu ala ba'dil acemin ve lev ve olsa eğer nezzelnahu ona indirdik ala üzerine ba'di bir kısım el acemin Arap olmayanlar. Ve eğer diyor Allah Teala biz onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik.
Ve ne olurdu? 199'a bakalım. 199'da Allah Teala diyor ki fe karaehu aleyhim ma kanu bihi mu'minin. Fe böylece karaehu, onu okudu, kıraat etti. Aleyhim onlara, ma kanu olmadılar bihi ona mu'minin, iman edenler, mümin olanlar olmadılar. Ve şöyle oluyor. Böylece onlara onu okusaydılar gene de ona iman etmezlerdi.

Böylece onlara onu Kur'an'ı okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. Biz onu bir kısım acemine indirseydik, Arap olmayanlara indirseydik, böylece onlara okusaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları okusaydı, gene de ona iman etmezlerdi. Mümin olmazlardı. Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Burada konunun çarpıcı, can alıcı noktası Allah'a ulaşmayı dilemenin gerçekleşmemesi. Şuara suresinin 200. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike seleknahu fi kulubil mücrimin. Kezalike işte böyle seleknahu. Biz onu soktuk. Suluk ettirdik. Soktuk. Fi içine kulubi kalpler. El mücrimin, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Ve bir evvelki ayet-i kerimede böylece onlara onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi ifadesi var. Bu iman etmeyenlerin de kalplerine biz onu soktuk diyor Allah-u Teala. Onların kalplerine işledik. Ama onlar kalplerine işlediği halde ona inanmadılar. Yetmez. Mücrimler kullanmış Allah-u Teala. Bunlar sadece günahkarlar değil sevgili kardeşlerim. Mücrimler, kitabı anlayanlar, kalplerine kitapların sokulduğu insanlar, kitabı anlayabilenler mücrimler ve başka insanları Allah'ın yolundan çevirebilmek için, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için, mukaddes kitapları anlayıp da her devirde anlamalarına rağmen ayetleri gizleyerek, inkar ederek kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men edenler. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da bunu söylüyor. Diyor ki onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Hep insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu insanlar mücrimler. Biliyorlar ve bilerek inkar ediyorlar. Başka insanların da hidayete ermesine mani oluyorlar. 201 Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minune bihi hatta yera'ul azabe elim. Azabel elim. Onlar inanmazlar, mümin olmazlar. Bihi ona hatta oluncaya kadar olmadıkça yera'u görürler. El azabe azab. El elim. Acı azabı. Ona iman etmezler, yani mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onun muhtevasını tatbik etmezler. Yani elim azabı görmedikçe onların hedefe ulaşamayacaklarını söylüyor Allah-u Teala. 202. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim.
fe ye tiyehum ba'teten ve hu ve hum la yeş'erun yeş'urun. Fe böylece ye tiyehum onlara gelecek, gelir ba'teten ansızın ve hum ve onlar la yeş'urun farkında olmazlar, olamazlar. Böylece azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar diyor. Azabın gelişinin farkında olmazlar. Azabın farkında olurlar muhakkak. Azabın gelişinin farkında olmazlar. Ve 203. ayet-i kerime Şuara suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe yekulu hel nahnu munzarun. Fe o zaman yekulu söylerler, derler. Hel mi nahnu biz münzerun, bekletilenler, mühlet verilenler. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz? Dediler. Yekulu Allah-u Teala mazi kullanmış. Derler şeklinde Türkçe'ye çevirmek belki daha doğruydu. Ama Kur'an'daki ifade yekulu. Ve 204. ayet-i kerime Efe bi azabina yestacilun. E mi? Fe öyleyse yoksa bi azabina bizim azabımızı yestacilune acele istiyorlar. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Azabımızın üzerlerine çabucak gelmesini mi istiyorlar yoksa onlar? Diyor Allah-u Teala. Ve 205. ayet-i kerime Efe re'eyte in metta nahum sinin. E mı? Fe öyleyse böylece işte re'eyte sen gördün. İn eğer olsa bile mettanahum, onları metalandırdık, yararlandırdık. Sinine, seneler, yıllar. İşte gördün mü? Onları senelerce metalandırsak bile, yararlandırsak bile, dünyadaki rızıktan, evlerden, mal mülkten, evlatlardan yana. 206. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Summe ca'ehum ma kanu yu'adun. Sonra ca'ehum onlar geldi. Ma şey kanu oldular. Yu'adun vaad olundular. Sonra vaad olundukları şey azap onlara geldi. Vaad olundukları şey Allah'ın azabı. Ve bu insanlara Allah'ın azabı ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı azaba duçar olacaklar. Allah-u Teala'nın inanılmayacak kadar kolay bir emrine itaat etmedikleri için. Düşünün sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir insanı cehennemden mutlaka kurtarıyor. Mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Allah-u Teala onlara Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince furkan veriyor. Onları ölüyken hayata geçiriyor. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını,
idrak etmeyen kalplerini görür, işitir, idrak eder hale getiriyor. Kalplerindeki küfrü alıyor, ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Bunun için de kalbin mührünü açıyor. Ve kişi, Allah'a inanan bu kişi mümin değilken kalbinin içindeki küfür kelimesi kalbinin mührü açılarak alındığı için mümin oluyor kişi. İnananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmak şerefine ererler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersi daha burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha huzurunda bir araya getirdi. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Ve biz size bu akşam Kur'an'daki İslam'la bugün İslam aleminde tatbik edilen İslam arasındaki farklılıkları inşallah anlatacağız. İslam kalesinden neler kopmuş? İslam'ın zamanındaki tatbikatı sadece İslam'ın 5 tane şartını içerir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu da bir hadise dayandırırlar. Aslında mevzu bir hadis. Derler ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Namaz kıl, oruç tut, hacca git, kelime-i şehadet getir ve zekat ver. Eğer bunların beşini yaparsan o zaman kurtulursun." "Ey Allah'ın Resulü, ben bunların beşini de yaptığım zaman gerçekten cennete girer miyim?" "Evet. Bu 5 tane şartı yerine getirirsen mutlaka cennete girersin." Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hadis sebebiyle Kur'an bir kenara atılmış. Bu bir uydurma hadis. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın asıl hadisi diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Kur'an Furkan'dır diyor. Doğruyu yanlıştan ayıran en sağlam ayıraç Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. İşte 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yaptılar? Bunlarla İslam'ın 5 şartı arasındaki farklılıkları ayrı ayrı cephelerden inşallah inceleyeceğiz. Evvela İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar, karşısındaki kişiler davranış biçimlerini ortaya koyar, herkes koyar. İnsanlardan bir kısmı seçilirler. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa çıkar. Dördüncü basamakta Allah rahim esması ile tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin görmesini sağlar. Altıncı basamakta işitmesini sağlar. Yedinci basamakta da idrak etmesini sağlar. Bu konunun başlangıcı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin başarabileceği bir din var Kur'an-ı Kerim'de. Ve İslam'ın 5 şartında bundan eser yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartını oluşturuyor. Diyorlar ki bugün bu 5 şartı yerine getirenler, İslam demek teslim olmak demek. Şartı da 5 tane. Biz bu şartın 5'ini de yerine getiriyoruz evvelallah. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Ay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel de sevgili kardeşlerim, acaba neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Allah ruhunu Allah'a teslim etmeni istiyor. Ettin mi? Hayır. Fizik vücudunu Allah'a teslim et diyor. Ettin mi? Hayır. Nefsini teslim et diyor. Ettin mi? Hayır.
İradeni Allah'a teslim et diyor, ettin mi? Hayır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam teslim olmaksa, sen de hiçbir şey teslim etmediysen, nasıl oluyor da İslam oluyorsun? Allah Teala'nın ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et diye kesin emirleri söz konusu. Öyleyse İslam merdivenine baktığımız zaman, evvela insanların en büyük hatayı Allah'a ulaşmayı dilememekle işlediklerini görüyoruz. Bu kavram bütünüyle unutulmuş bir kavram Kur'an'da. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz, yani Allah'a yönelmemiz farz mı? Elbette farz. İşte Rum 31 minibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi olana karşı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Ve Zümer 54 ve enûbi ilâ rabbüküm ve eslimu lehu. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek farz. 14. sıra belki İslam'da sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kendilerini tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Bütün sahabe neyle? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek farz. Bütün sahabe yerine getirmiş mi? Hepsi getirmiş. Peki İslam'ın 5 şartı arasında bu var mı? Hayır, yok. İslam'ın 5 şartı bunu içermiyor. Peki İslam'ın 2. safhası mürşide ulaşıp tabi olmak. Bunun için şu yollardan geçiliyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın nuru geliyor. Kalbe girip %2 kalbe nurlar girmeye başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta ve huşu sahibi oluyor. Bunun üzerine kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'ın kendisini mürşidine ulaştırmasını diliyor. 13. basamak. Allah ona mürşidini mutlak olarak gösteriyor hacet namazı kıldığı için ve o kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 2. safa. Mürşide tabi olmak farz mı? Farz. Maide 35 Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenuttakullaha vebtegu ileyhi vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaştırmaya vesile olayı isteyerek. Allah'a ulaştırmayı ya vesile olanı isteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'tan istememiz farz kılınmış üzerimize mürşidimizi. Ve bütün sahabe mürşitlerini Allah'tan sorup da veya sormayarak Allah'a ulaştılar mı? Kim sahabe ise mutlaka Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne ulaşmış ve tabi olmuştur. Tabi olanlar sahabedir. Tabi olur görülenler veya tabi olmayanlar, onlar münafıklardır.
Tabi olmayanlar zaten düşman saflarda yer almıştır. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuş mu? İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala, Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz mı? Farz. 14. basamak. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Öyleyse sonra sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor ve o kişinin ruhuna vücudu terk et diyor. Ben senin yerine geldim ve kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle, bu da paralel olarak ruh, birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimiyle o kişinin nefsinin kalbinde ruh 7. gök katına ulaşıyor. Orada 7 tane alem geçiyor soldan sağa. Sitetin müntahaya ulaşıyor. Zikrini tamamladığı zaman sitetin müntahadan yukarıya doğru dikey bir yükselişle yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Farz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İrci'i ila Rabbike diyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. 29. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız farz. Bu bir emir mi? Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de emir olan şeyler farzdır. Açık bir şekilde emredilenler, işte emredildiğinin emir olduğunu kesin ispatı. Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi neymiş? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani bir emri yerine getiriyorlar. Allah'ın emrine itaat ediyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe öyleyse ruhların Allah'a ulaştırılması emir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Üzerimize farz olan bu gerçeği bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ruhu Allah'a ulaştırmak. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o. İnnel hüda muhakkak ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Gördük ki üzerimize defaatle farz, üç tanesini saydık sadece. İslam'ın beş şartı arasında mürşide tabi olmak var mı? Hayır, yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak var mı? Hayır, yok. Sahabe
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasaydı sahabe olamazdı. Tabi ruhlarını da Allah'a ulaştırmaları hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. Daha sonrası ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Sonra o kişiye bir taht ihsan edilir. Allah'ın katında bekabillah olur. 23. basamak. Kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Ve zahit olur. 24. basamak. Ve nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle kişi fizik vücuduna Allah'a teslim eder. 25. basamak. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, yani kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz mı? İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduun mubin ve eyni buduni haza sırtı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Allah'a kul olmamız açık bir şekilde fizik vücutlarımızın kul olması açık bir şekilde emrediliyor. Yani Allah'a teslim olmaları teslim olduğumuzda kesin. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim olmuşlar. İslam'ın beş şartında fizik vücudun teslimi de tabiatıyla yok. Peki nefsin teslimi farz mı? Farz. Nefsin teslimi nasıl olur? Daimi zikre ulaşınca nefs teslim olur. Neden teslim olur? Nefs başlangıçta muhtevasında %100 afetler bulunan bir varlıktı. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsimizin kalbinde yavaş yavaş %2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başladı. Ve bu fazıllar %98'i bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsin kalbinde hiçbir afet, hiçbir karanlık kalmaz. O kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete gelir. Yani nefsini Allah'a teslim etmiş olur. Nefsinin Allah'a karşı hiçbir itirazı kalmaz. İşte ulul elbab olmak demek, nefsi Allah'a teslim etmek demek. Neden? Çünkü ulul elbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Allah, Allah, Allah, Allah diye hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe, peki bu daimi zikir olunca ne olur? Daimi zikir olunca kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın katından devamlı rahmet fazla selavat nurları o kalbe doluyor. Kalp hep bu nurlarla dolu olduğu için karanlıklara yer kalmıyor. Devamlı yeni gelen nurlar tazeliyorlar nefsin kalbini. Ama karanlıklara geçit yok. Çünkü bu gelen nurlar zulmani kapıyı örten bir mührün üzerine devamlı olarak giriyorlar ve mührün orada kalmasına sebebiyet veriyorlar. Bu aslında Rabbani kapının üzerindeki mühürdür. Ama nurlarla birlikte aşağıya zulmani kapının üzerine gitmiştir. Onu kilitlemiştir. Ve ömür boyunca o kişinin kalbine karanlıklar giremez. Bu kişinin oradan düşmesi bu sebeple hiç mümkün değildir. Daimi zikre bir defa ulaşan kişi
hep daimi zikirde hayatını idame ettirir. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmış mı? Hepsi ulaşmışlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Peki farz mı ulul elbab olmak? Kesin. Nisa 103 diyor ki Allah Teala "Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim edip ulul elbab olmuşlar. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış. Ne olur? O kişi daimi zikrin sahibi birinci özelliği. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özelliği. Allah mutlaka onun kalp gözünü açar. Üçüncü özellik. Kalp kulağını da açar. Dördüncü özellik. Bütün sahabenin bu dört tane özelliği var. Yetmez. Böyle bir kişi Allah ile daima tezekkürdedir. Ehli tezekkür olmuştur. Yani her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Beşinci özelliği. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple kesintisiz bir ehli hayırdır. Devamlı olarak derecat kazanan birisidir. Ve ehli hikmettir bu kişi. Hakimlik yaptığı zaman veya hakemlik yaptığı zaman hep Allah'tan sorarak kararlar vereceği için adaletli karar verir ve aynı zamanda Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman hangi ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarır. Öyleyse ulul elbab olmak Allah'ın bir nimetine sahip olmak demektir. O kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Bu kişi yerlerin melekûtunu görmüş olan bir insandır. Bütün sahabe gördüğünüz gibi ulul elbab olmuşlar. Ulul elbabın ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Ulul elbab için ayakta olmak, ayakta da otururken de yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ayrıca ulul elbab olmanın farz olduğunu da söylüyor. Öyleyse bütün sahabe bu farzı da gerçekleştirmişler. Bugün tabii böyle bir şeyin insanlar farkında bile değiller. Asırlarca önce bunlar büyük kütleler tarafından artık kullanılmaz olmuş. Ve bundan sonraki basamakta ihlasa ulaşmak, muhlis olmak var. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Farz mı? Allah Teala Beyne 5'te diyor ki ve ma umiru İlla liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini halis kılmış kişiler olmakla emrolundular. Hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Nefslerini halis kılan muhlisler olmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Üzerimize farz, bütün sahabe muhlis olmuş. Geriye sadece bir basamak kaldı. 28. basamak, salah makamını ifade ediyor. Bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim ederek
Salih makamının sahibi oldular mı? Hepsi oldular. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, tabiindendi. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Bu makamdaki takva, hakka tukatihi takva ve üzerimize farz. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki, bir hakkın takva ile onlar nasıl o takvanın sahibi olmuşlarsa, siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hakka tukati takva, iradenin teslimi bütün insanların üzerine farz ve sahabe bu farzı da yerine getirmişler. İşte bu Kur'an'daki İslam. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa, mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safa, bu 2. teslim. 1. teslim, 3. safada oluyor, ruhun teslimi. 2. teslim, 4. safada oluyor, fizik vücudun teslimi. Sonra kişinin nefsinin teslimi var. Ullelbap oluşu, 5. safa. Sonra ihlasa ulaşması var, 6. safa. Sonra ihlasa ulaştıktan sonraki safa, 7. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek. Hem bunların hepsi üzerimize farz, hem de bütün sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Ve aradan 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim sadece. 14 asrın sonunda 7 safanın 7'si de İslam'dan silinip atılmış. Ve insanlar 7 safanın hiçbirisini gerçekleştirmiyorlar. Kimler? Büyük kitle. Yani insanların %90'dan fazlası, İslam alemindeki insanlardan %90'dan fazlası bu 7 safanın 7'sinde yaşamıyorlar. Yaşayanlar da %10'dan daima daha aşağıda. Onlar bizim yaşadığımız hayatı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. 7 safanın 7'sinde yerine getirmek için yaşayanlardır. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bu 7 safadan hangilerini gerçekleştirebilir? Hiçbirini gerçekleştiremez. İslam'ın 5 şartını yaşayan Allah'a asla teslim olmuş değildir. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini asla Allah'a teslim etmemiştir. İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam aleminin başına sardığı korkunç bir tuzaktır. Peki İslam'dan neler kopmuş? İslam'dan kopmayan ne kalmış diye sormak daha doğru. Kopmayan sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. O 5 şart o zaman da farzdı, şimdi de farz. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'dan kopmuştur. Buradan başlayarak 7 safanın 7'si de İslam'dan kopmuştur. Kur'an'daki İslam
bir bütünü ifade eder. Bugünkü tatbikatta bütünün asli unsurları tamamen yok olmuştur. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettiğiniz zaman insanlar garip garip size bakıyor. Sanki Merih'ten gelmiş bir insana bakıyorlar gibi. Böyle bir şeyi hiç işitmemişler. Haklılar mı? Haklılar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu yedi safhaydı. Osmanlı'nın %90'dan fazlası tasavvufu yaşıyorlardı. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Kur'an'daki İslam, yedi safa dört teslim, tasavvufun da temelini teşkil eder. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvufta olmayanlar, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Öyleyse tasavvuf diye ayrı bir muhteva var mı? Hayır. Tasavvuf eşittir İslam'dır. İslam bu tasavvufların yaşadığı hayatı aynen yaşamamızı istiyor. Yani İslam'dan geriye sadece bugünkü tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Dine birçok bidat sokulmuştur. Mesela mürşit kavramının reddedilmesinde insanla Allah arasına kimse giremez denmektedir. Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala da diyor ki Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكُنُونَ Onlardan diyor, insanlardan imamlar kıldık. Ne yapsın diye? İnsanları hidayete erdirsin diye onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Hem de emrimizle diyor Allah Teala. Bizden aldığı emirle insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Bu insanlar peygamber falan değil. Peygamber imamlar için Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinden bahsediyor. Onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Onları imamlar kıldık diyor. Affedersiniz. Bir evvelki ayet-i kerimede peygamberlerin adlarını sıralamış. O ayette de diyor ki biz onların hepsini imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse bir peygamber resuller var. Huzur namazının imameti mevkiinde bir de peygamber olmayan resuller var. Ama imamet yani huzur namazının imamlığı mutlaka risaleti gerektirir. Risaletin dışında bir imamet hiçbir zaman söz konusu olamaz. Allah katında kılınan huzur namazının imamlığı peygamberlerin temel görevidir. Yani nebilerin temel görevidir. Peygamberler nebilerdir. Ve bugün artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez inancı yer almış. Oysa ki
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son Resul değil, son Nebi olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o içinizden hiçbir erkeğin bir babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nübüvvet, peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, dinimizi her taraftan bidatlar kaplamış. Zaten tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını devreden çıkardığınız zaman İslam alemini yerle bir ettiniz demektir. Çünkü o yoksa geri kalan hiçbir şey yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yani Allah'ım senin bunca evliyan var, hepsi ermişler, ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmayı

dinimizi kasıp kavurmuş. Kainatın tek dini İslam dinidir. O da Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Musa Aleyhisselam'ın dinidir. Ondan sonra gelen Hazreti İsa'nın dinidir. Ve onlardan da sonra gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi aynı dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. 7 Safa 4 tesimden oluşan bir din. Ve bugün İslam dini artık yaşanmıyor. Hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din anlayışı her tarafta hakim. İnsanlar dinin temel kavramlarından habersiz dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Şeytan onlara öyle bir tuzak hazırlamış ki bütün insanlara namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Namazla oruç iki büyük ibadet. Ne yok aralarında? Onlardan daha mühim olan ne yok? Zikir yok. Zikri şeytan devreye almamış. Çünkü zikri devreye alırsa insanlar nefs tezkiyesi yapacaklar. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Zikri bu sebeple devre dışı bırakmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her güzellik Allah'ın emrine uyarak yaşanır. Dinimizden İslam'ın 7 safhası da kopmuş. Ve müesseseler yok mu olmuş. Mesela huzur namazının imamlığı müessesesi artık yok. İnsanlar böyle bir kavramdan haberdar değiller. Mürşitler yok olmuş. Reddediliyor, mürşit yoktur diyorlar. Mürşide tabi olunmaz diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de mürşit diye bir kavram yoktur diyorlar ve de insanla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim kavramlarından zikir devreden çıkarılmış. Zikir ki en büyük ibadet. Zikir Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz bir şekilde dilinizi kımıldatarak Allah kelimesinin tekrarınızdır. Veya dilinizi de kımıldatmadan kalbinizden Allah kelimesini tekrar etmenizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'dan neler kopmuş? Zikir kavramı kopmuş. Peki zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden koparak Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse Allah'a ulaşma kavramı, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Zikir demek ki farz. Peki günün yarısından daha çok zikretmek farz mı? İşte Allah Teala Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki:

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani her gün, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin ve zahit olun. Zahit olma kelimesi orada geçmiyor. Ama günün yarısından daha fazla kim Allah'ı zikrederse, o kişi zahit olmak şerefine ermiştir. Öyleyse, bugün farzlar arasında mevcut değil, ama Allah'ı zikretmek de farz, ara sıra zikretmek, çok zikretmek de farz, günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Peki daimi zikir farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Allah-u Teala daimi zikrin farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Eskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Öyleyse zikretmek, zikir de günün yarısından daha fazla zikir de, daimi zikir de üzerimize farz olmasına rağmen bugün İslam tatbikatı içinde artık yer almamış. Daha korkuncu zikir 32 farzın içinde de yok. 54 farzın içinde de yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Zikir en büyük ibadettir. İbadetlerin en büyüğü namaz değil, zikirdir. Gerçekten öyle mi? Elbette öyle. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ankebut 45'te? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Allah-u Teala buyuruyor ki sana vahyettiğim o Kur'an var ya diyor Allah-u Teala, o Kur'an'la onlara, o Kur'an'da sana vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ama ve lezikullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek, o en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama zikrullah namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Ve zikir unutulmuş sevgili kardeşlerim. Zikir bütünüyle devreden çıkarılmış. O İslam'ın 5 şartının ötesinde 6. ibadet şartı zikirdir ve onların hepsinin toplamından daha önemlidir. Ve 7.'si de var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an hiç değişmemiş. Nasıl indirildiyse aynı hüviyetini bugüne kadar korumuş Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakın. Kur'an ne söylüyor?

bugünkü İslam aleminin bakışlarını Kur'an'a çevirmesi asıldır. Kur'an'ı en önemli faktörlerini devre dışı bırakarak unutmuşuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak her şeyden yoksun bir İslam tatbikatı bugün bütün İslam alemini kuşatmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten oluşuyor. Hiç kimse de bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Allah-u Teala'nın hedefleri 7 tane safhaya ulaşmak ve 4 tane teslimi gerçekleştirmek ve bunları gerçekleştirmek için mutlaka ibadetleri yapmak mecburiyetindesiniz. İblis hedefleri ortadan çıkarmış, ibadetleri de hedef haline getirmiş. Sorun insanlara niçin yaratıldınız diye, Allah'a ibadet etmek için diyecekler size. Halbuki Allah'a kul olmak için yaratıldık. İbadet etmekse kul olmanın temel şartı. Ama namaz kılmak bir vasıtadır, Allah'a kul olmak sonuçtur. Ruhu teslim ettiğiniz zaman birinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kulluktur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır. İradenizi teslim ettiğiniz zaman dördüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde İslam'a baktığınız zaman İslam'dan ne kadar çok şeyin kaybolduğunu göreceksiniz. Kalanlar bugün tatbikatta olan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Artık insanlar mürşit diye bir kavrama insanların çok büyük bir kısmı inanmıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor. Üzerimize farz kılmış. İşte Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu kebir etim bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir, zor değildir. O huşu sahipleri ki, onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olmayı mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Allah'a huşu sahipleri, Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam'la bugün yaşayan İslam'ı karşılaştırdığınız zaman İslam aleminin dünyada neden en geri ülkeleri oluşturduğunu çok net olarak göreceksiniz. Açık ve kesin bir olgu. Biri kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam bütünüyle yok edilmiş, bütün İslami hedefler yok edilmiş, yerine ibadetler hedefler olarak kabul ettirilmiş. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri beraber kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Unutmayın. Başka bir şey için değil. Mutlu olmak için yaratıldınız. Kim bir mahluk olduğunun bilincine varırsa, Allah'ın halik olduğunun, yaratıcı olduğunun, kendisinin sadece o yaratıcı tarafından yaratılmış olan bir mahluk olduğunun kim bilincine varırsa, o mutluluk konusundaki ilk adımı atmış demektir. Allah'ın yaratılış maksadına beraberce baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi, bir. Bir mutluluk rehberi, iki. Bir mutluluk garantisi olduğunu görüyoruz. Garanti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya mutluluğunuz da cennet mutluluğunuz da garanti ediliyor. Hele cennet mutluluğunuz sadece bir tek dileğinize dayalı olarak garanti ediliyor. Tek bir dilek. Bu kadar basit. Hani insanlar diyorlar, ne? Cennet mi dedin? Yahu kardeşim, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala bizi nasıl cennetine alır? Böyle diyorlar saflar bizim. Biz de onlara diyoruz ki, yahu kardeşim, bu bilgileri size ulaştıranlar yanlış şeyler ulaştırıyorlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Onlar bizim Yaşar Nuri Öztürk gibi bir takım üçkağıtçılar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini incelemek lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Orada ne göreceksiniz? Orada Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın size verdiği müjdeleri göreceksiniz. Onlar bunları bugün sizlere ilim öğretenler, din öğretenler asırlar öncesindeki yaşantıyı Kur'an-ı Kerim'den çıkarabilecek olan gücün sahipleri değil. Onlar kendilerine hangi kitaplar verilmişse o kitapları okuyup onları sizlere öğretmekle vazifeliler. Orada bitiyor vazifeleri. Öyle zannediyorlar bizim şabanlar. Hayır, öyle değil. Din öğreten insan dinini bilmek mecburiyetinde. Ve bugün din öğretim kadrosu dinini bilmiyor. O kadroya dikkatle bakın. Din, kainatın tek dini işte bu din, İslam dini. Ve insanlara mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim sadece yapılması lazım gelenleri yazmamış. Bir de 14 asır evvel neler olup bittiğini yazmış. 14 asır evvel neler olup bittiğinden de bizim Kur'an'dan habersiz bir din alimlerinin haberi yok. Hayır, hepsinin değil. Bir takımı var ki özellikle öne çıkmak hevesinde ve de bilmediklerini en kesin şekilde örterek devreye girmek durumunda. İşte bunları yakından tanıyorsunuz. Şu anda televizyonları parselleyen kimlerse onlar tam bu söylediğim adamlar. Dinleri hakkında, insanın mutluluğu hakkında, Allah'ın dini insanların mutluluğu için indirdiği hakkında hiçbir bilgileri yok. Sıfır bilgi üzerinden insanlara bir şeyler söylemekle, parlak laflar ederek onları bir şey olduklarına, bir matah olduklarına inandırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. O İslam ki Hazreti Adem'in yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti Nuh'un yaşadığı İslam'dı. O İslam ki Hazreti İbrahim'in yaşadığı İslam'dı.
Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'dı. Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'dı. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'dır. Bizim saflarda İslam'ın 5 tane şartından ibaret zannederler. Derler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaparsam ne olur? Bunları yaparsan doğru posta cennete gidersin kardeşim. Sonsuza kadar da cennette kalırsın. Oh keka. Bu arada günahların varsa Allah seni cehennemine atıp hafifçe kızartacaktır. Leblebi gibi kavuracaktır. Ama ondan sonra cennete bir gideceksin. Hep ebediyen cennette kalacaksın. Sevgili kardeşlerim, baştan aşağı yanlış, baştan aşağı yalan. Hangisinden başlamak lazım bilemiyorum. Bir defa cehenneme giden adam bir daha cehennemden çıkamaz. Cennete giden adam da cennetten çıkıp cehenneme girmez. İkincisi, sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah-u Teala cenneti nasip etmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki Ahzab 157'de, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Aradaki bütün ifadeleri çıkarıyorum devreden ama konunun özü bu. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi Allah'ın cennetine girecekler diyor. Yetmez. Daha açık bir şekilde de ifade etmiş. O sabikun el-ebedin var ya diyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara, yani ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ve diyor ki onların gidecekleri yer kendileri için hazırlanan cennetlerdir. Hem bütün sahabe için, ensar ve muhacirin hepsi için söylüyor bunu Allah Teala, hem de onlara tabi olup da kendileri de irşat makamına ulaşan tabiin içinde söylüyor Allah Teala. Hepsinin gidecekleri yer en üst cennetler. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Kur'an boyunca onu görüyoruz ki sahabe fevzül azimin sahibidir. Sahabe hazzül azimin sahibidir. Sahabe fadlül azimin sahibidir. Sahabe ecrül azimin sahibidir. Öyleyse bunların hepsinin azamisini alan bir toplum düşünün. Kur'an'ı bütünüyle yaşamışlar. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününü biliyorsunuz ve Kur'an'ın bütününe göre davranıyorsunuz demek. İşte davranışlarının kesin neticesi orada. Fevzül Azim'in sahipleri olarak adın cennetlerinin sahibi sahabe, en üst 7. kat cennetin sahipleri. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde? Diyor ki İslam'ın 7 tane safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, Allah'a yönelmek
İkinci safa irşat makamına ulaşıp tabi olmak. Bizimkiler irşat makamı dediği zaman tüyleri diken diken oluyor. Sanki farz değilmiş gibi. Sanki Allah'a ulaşmayı dilemek farz değilmiş gibi. Sanki ruhu Allah'a ulaştırmak farz değilmiş gibi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun o dilenen hedefe ulaşması, ikisi beraber 12 defa farz kılınmış üzerimize. Bizim zamanımızdaki din anlayışına bakıyoruz. Bu yobazların din anlatışında Allah'ın bu faktörlerin hiçbirisi yer almıyor. Ve adamlar din bilgiliyiz diye geçiniyorlar ortalıkta. Ve de ahkam kesiyorlar herkese. Sevgili kardeşlerim, din Kur'an'dır. Kur'an, kendisinin evvel gelen kitapları tasdik etmiştir. Kur'an, onların yaşadıkları dinin de İslam olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Hanif dininin İslam dini olduğunu söylüyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dilinde Hanif dini, her peygamberin kendi dilinde aynı din. Allah'a teslim olma dini. Sormaz mıyız onlara sevgili kardeşlerim? Sizin bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek dediğiniz şeyler birer vasıta. Bunları yaptığınız zaman İslam olabilir misiniz? Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim edebilir misiniz? Ama onlar bunun hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ı yaşamışlar. Ve kim mutlu olmak istiyorsa, o mutlaka İslam'ı yaşamak mecburiyetinde. Başka bir din yok, hiç olmamış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkat edin. Biz bugün din anlatan adamların hiçbirisinden değiliz. Onlar Allah'ın bize öğrettiklerini ve Kur'an'da gösterdiklerini bilmekten acizdirler. Öyleyse aciz olmayanları görmek isteriz. Bugüne kadar ihtarlar çıkardık. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemedi. Ve onların yapmadıkları, bilmedikleri şeyler söylediklerimiz. Hangisi bize çıkıp da biz zaten onları biliyorduk diyebilir? Öyleyse diyebilecek olan varsa onu bekliyoruz. Bu sebeple Türkiye'deki her yerde konferanslar vereceğiz. Bu konuda bilgisine güvenen adam gelir konferansa ve bizim yanlışımızı söylemeye çalışır. Ya da dileyen dilediği yerde bizimle karşılaşır. Ne zaman isterlerse, kiminle istiyorsa, kim bizimle karşılaşmak istiyorsa her yerde varız. Ama bir defa daha o tuzağa düşmeyiz. Bir takım üç kağıtçıların bizi üç cepheden birden kuşatıp bize söz hakkı vermedikleri o günleri unutmuyoruz. Var mı aralarında acaba bir tane cesaret sahibi? Tekrar aynı devreye gelelim. Gene onlar hep beraber olsunlar. Gene biz yalnız olalım. Ve gene aynı şeyleri konuşalım. Bakalım bu sefer mani olabilecekler mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini bilenler, insanları mutluluğa ulaştırmak isteyenler, Allah'ın öğrettikleri, işte Kur'an, o Kur'an'dır. 14 asır sonra Kur'an'ın sahabe tarafından yaşanan bütün özellikleri yok edilmiş. Ondan evvel kim yaşadı bunları? Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel kim yaşadı? Hazreti Musa'nın etrafındakiler. Ondan evvel her peygamberin etrafındakiler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de
her kavimdeki kavim resullerinin etrafındakiler. Bizim Şabanların hiçbirinden haberi yok. Ne diyorlar? Her kavimde resul mü var? Sen diyorlar, bunları nereden uyduruyorsun? Biz de diyoruz ki, naçizane Kur'an-ı Kerim'den uyduruyoruz diyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Her kavme resul göndeririz. Üstelik de ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor Allah Teala. Ama diyor, hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekileri, o resulü kavimlerindekiler yalanladılar. Hangi sebeple? İşte bu üçkağıtçılar sebebiyle. Her yerde bu olay olmuş. İnsanlık tarihi boyunca. Hep Allah'ın Resulleri devre dışı bırakılmış. Hep Allah'ın Resullerine hakaret edilmiş. Hatta taşlanmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi. Bir nebiydi. Ve taşlanmış. Üzerine insan pisliği bile atılmış. Çekmediği sıkıntı kalmamış. Hep bu gibi insanlar yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan teşekkül eder ve bundan bizim din öğreticilerimizin hiçbirinin haberi yok. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğiniz zaman aval aval size bakıyorlar. Yani sen şimdi Kur'an'dan mı konuşuyorsun diyorlar. Ama ne zaman ki hepsine Kur'an'daki maddeleri birer birer sıraladık, ayetleri, o zaman sustular. Şimdi arpacı kumrusu gibi düşünüyorlar. Bize cevap vermeye cesaretleri yok. Üstelik de ikiye ayrılmış durumdalar. Bir kısmı okuduklarımızı görüp de her şeyin yer yerine oturduğunu görünce ilimlerinin eksikliğini, o ilimlerine rağmen dalalette olduklarını kabul etmek mecburiyetinde görüyorlar kendilerini. Dalaletten kurtulmak için çok bir şey yapmaları da gerekmiyor. Sadece bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlara sesleniyorum. Biz mutlu insanların başındaki kişiyiz. Ve diyorum ki, neden? Öyleyse neden gizliyorsunuz? Neden etrafınızdaki insanlarla bu konuyu konuşmuyorsunuz? Eğer bize söyleyebilecek bir sözünüz varsa biz hazırız. Biz kendimizden bahsetmiyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'dan bahsediyoruz. Öyleyse mutluluk denilen şeyin temeli Kur'an'dır. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için, bir defa daha tekrar ediyorum. Bir saadet davetiyesidir. 2, bir saadet reçetesidir, rehberidir. 3, aynı zamanda bir saadet garantisidir. İncil de öyledir, Tevrat da öyledir. Bütün Allah'ın nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar, şeriat kitapları hepsi öyledir. Ne zaman bir nebi görürseniz, Kur'an-ı Kerim'de bir nebi adı geçmişse, nebi kelimesi, o bir peygamberdir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bizim saflar derler ki, nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışları var ki, hangisinden bahsetmek lazım bilmiyorum. Nebi olunmadan Resul olunmaz diyorlar. Allah-u Teala ne kadar kavim gelmiş geçmişse, o kavimlerin her birinde Resul bahsettiğini söylüyor. Ve her devirde bir tane peygamber var. Nebi bir tane. Eğer nebi olunmadan Resul olunmazsa, bütün o kavimlerdeki Resuller hepsi mi peygamber bu insanların? Ve bunları ispat ettiğimiz zaman küplere biniyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, biz kendimize ait bir şey söylemiyoruz ki, bize niye kızıyorlar?
söz konusu olan şey Kur'an. Bir adam, bir din profesörü her şeyden evvel Kur'an'ı bilmek mecburiyetinde değil mi? Öyleyse bu cehalet karşısında siz olsanız ne yapardınız? Allah Teala size bir görev vermişse, Allah'ın öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmekle vazifeliyseniz, gerçek Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyseniz ve o insanlar bilmiyorsa, o zaman bizim vazifemizi yapmamız neden bu insanları bu kadar rahatsız ediyor? Arkasında sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Eğer Kur'an hakikatlerini kabul ederlerse ve sizlere de gerçekten böyledir derlerse, sizlerin yani halkımızın onları azarlayacağını zannediyorlar. Madem ki böyleydi, sen bize bunları neden şimdiye kadar söylemedin? Korktukları tek şey bu. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Evvela kanun, herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Bu kardeşlerimiz eksik bir eğitimle eğitildiler. Ve öğrendiklerini öğretmekle vazifeliler. Bilmedikleri şeyleri elbette öğretemezler. O zaman neden korkuyorsunuz? Kim size söylerse, bu hakikatler madem ki Kur'an-ı Kerim'de vardı, neden bize öğretmediniz derse, söyleyeceğiniz söz hazır değil mi? Biz de sizi müdafaa etmeyecek miyiz buradan? Öğrenmediğiniz bir şeyi nasıl öğreteceksiniz insana? Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de sizlere öğretemezdik. Ama eğer Allah-u Teala bunları bize öğrettiyse biz size bunları öğretmekle vazifeliyiz. Kimler itiraz ediyorsa onları görmek istiyorum. Her şehirde konferans vereceğim. Kim bize bilmediğimiz bir şey öğretebilirse ona bir mükafat vermeyi düşünüyorum. Söz konusu olan şey Kur'an'ın gizli kalmış, tatbikattan birer birer çıkarılmış olan o temel hükümleri. Tekrar ediyorum, tam 7 tane safha. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu adamlar onları bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bilmedikleri zaman zaten bitti film. Neden bitti biliyor musunuz? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi hüsrandadır. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Profesörlük diploması kimseye Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusunda, o gafletten kurtulmak konusunda bir garanti vermiyor. Gafletten kurtulmak bir talebe bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun diyorlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu kadar çok safsatayı, bu kadar çok yanlışı bir arada kullanan bu insanlar, o öğrettikleri üniversitelerde doktora talebelerine, master talebelerine, üniversite seviyesinde öğretim görenlere hep bu yanlışları öğretiyorlar. Öyleyse artık kendimize gelmenin zamanı gelmiştir. Boşuna geçirecek vaktimiz yok. İnsanlara doğruyu hepimiz birden öğretmekle mükellefiz. Öyleyse evvela bu sevgili anlaşanlı profesörlerimiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmek mecburiyetindeler. Kur'an meali yazanlar da bu söylediğimiz konuya dahildir. Açın bakalım bilgisayarınızı. Orada göreceksiniz. Hidayet ayetlerinin hidayetin dışında 23 tane Kur'an mealinde nerelere çekildiğini göreceksiniz. Hidayetin yok edilmesi için bu adamlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmışlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim piyasada satılıyor. Ve bu satılan meallerin hidayete mütalik ayetlerini açıkladık sizlere ibret için.
aklı başında olan herkes, birazcık Arapça bilen ya da Arapça bildiğine güvendiğiniz herkes, onları teker teker inceleyin. Bakalım Allah'ın bize öğrettiği mealler mi doğru, yoksa onların verdiği mealler mi? Sevgili kardeşlerim, basit bir misal vereyim size. Allah Teala Rad suresinin 21. ayete girmesine diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Şimdi kelime kelime veriyorum. "Vellezine" ve onlar, "yasulune" ulaştırırlar, vasıl ederler. "Ma" şeyi, "emerallahu" Allah'ın emrettiğini, Allah'ın emrettiği şeyi, "bihi" ona, Allah'a, "en yusale" ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerimenin gerçek meali böyle. Ve adamlara bakın. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Kur'an-ı Kerim hükümlerini böylesine sorumsuzca insanlar değiştirebilirler mi? Bu insanlar değiştiriyorlar. Hayır, artık susmayacağız. Bundan sonra biz konuşacağız. Bu zırvaların hepsini bitireceğiz. Allah'ın doğrularını onların yerine ikame edeceğiz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Ne akrabalık bağı geçiyor, ne akraba kelimesi geçiyor, ne Allah'ın yapılmasını emrettiği şeyler geçiyor. Hiçbirisi yok. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Açın. Bilgisayarınızı açın. Orada o ihtarlarla beraber iki tane kitap verdik biz size. O iki kitabın bir tanesi hidayet kavramı üzerineydi. Kur'an'da geçen bütün hidayetle alakalı kelimeleri, ayetleri oraya sıraladık. 100'den fazla ayet çıktı ortaya. Ve her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in mealini aldık. Ne zırvaları ortaya koyduklarını gösterdik orada. Öyleyse artık yeter. İnsanların okullarda, üniversitelerde Allah'ın söylediklerinin dışındaki şeylerle aldatılmasına hayır, müsaade etmiyoruz. Kim çıkacaksa karşımıza, hadi bakalım boy göstersinler. Orada hangi Kur'an-ı Kerim meali veren bir itirazı varsa, ya yazıyla, ya telefonla ulaşarak, ya da herhangi bir konferansımıza gelerek bize lütfen haddimizi bildirsinler. Bugüne kadar yaptığınız şeyler artık yeter. Bu milletin, bu halkın, İslam'ı öğretmek isteyen insanların sizin tarafınızdan aldatılmasına artık müsaade etmiyoruz. Gene aynı kişiler bir araya gelip de bizimle acaba tekrar konuşabilirler mi? Bir Yaşar Nuri Öztürk, bir Hatemi, bir tanesi rahmetli oldu, bir Atay. Hadi bakalım, sizin de Kur'an-ı Kerim'lerini koyduk oraya. O Kur'an-ı Kerim'de ne herzeler ortaya koyduğunuzu bir çıkarın bakalım ortaya. Ne zaman bizimle karşılaşacaksınız? Nerede? Evvela oraya cevaplarınızı göndermenizi istiyoruz. Onların hangi şartlarda, niçin öyle yazıldığını bize anlatmak mecburiyetindesiniz. Artık insanları kandıramayacaksınız. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Bizden evvelkiler böyle yazmışlar, biz de öyle yaptık. İzmir'de bir müftüyle tartışıyoruz. Demin söylediğimiz ayet. Sen bana dedim, burada bir tane kelime gösterebilir misin? Senin o okuduğun meallerde burada var olan bir kelimeyi. Böyle yapmanızda sebep ne? Bu halkı aldatmış olmuyor musunuz? O kardeşimiz şimdi kendini hatırlayacaktır. Bana samimiyetle şunu söyledi.
bu dedi bizim yaptığımız bir hata değil. Evvelden beri bu ifadeler böyle gelmiş. Biz onların ortaya koyduğu ifadeleri değiştirmekten korkarız. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Allah Teala'nın söylediğine bakın, adamların yazdığına bakın. Bu sadece bir tanesi. Allah Teala diyor ki: "İnnel hüda hüdallah." Ali İmran 73. "İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır." Açın bakalım, bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne söylemiş bu adamlar. Hidayet doğru yoldur diyor. Ne yol kelimesi var, ne doğru kelimesi var, sadece ulaşmak var. Bakara suresi 120. ayet-i kerime: "İnne hüdallahi hüvel hüda." İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Aynı şeyi burada da yapmışlar. Muhakkak ki hidayet doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, bu doğru yolun muhtevası insanların sadece uyduruğu. Evvela sen Allah-u Teala'nın söylediğini ver kelime kelime, ondan sonra tefsirini yap. Nasıl ifade edeceksen et, tamam. Bir itirazımız yok. Tartışırız. Ama eğer siz insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerini orada hiç olmayan kelimelerle yutturmaya çalışırsanız biz buna susmayız. Bundan sonra da hiç susmayacağız. Hiçbiriniz bugüne kadar size gönderdiğimiz ihtarlara cevap veremediniz. O ukulalınızın arkasına saklanmayın. Biz seninle bu konuları tartışmaya inmeyiz. O kadar alçalmayız diyor adam bize. Yok ya. Peki ya Diyanet İşleri Yüksek Kurulu? O Allah-u Teala'nın bize indirdiği o kitaptan 23 tane yanlış yakaladığını zannederek herkese ilan etti. Bu adam bir delidir. Bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasına, İslam'ın hiçbir kaidesine uymamaktadır. Sonra ne oldu? Sonra ona bir cevap yazdık biz. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na, Din İşleri Yüksek Kurulu'na. Ve her şey durdu orada. Çünkü o kitapta geçen her şeyin Kur'an-ı Kerim'in bir başka kısmını ama hepsinin de ayetlere tam olarak intibak ettiğini onlara ispat ettik. Eğer bizim bu zibidiler de bize o hakkı verselerdi, biz onlara en güzel şekilde ispat edecektik orada da. Şimdi bizimle efendim, biz profesörüz. Biz sizin gibilerle bugün meseleleri tartışmayız. Çünkü korkuyorlar. Çünkü bu hakikatleri söylemeye kalktığımız her noktada hep susturulduk. Artık susmayacağız. Allah'ın bütün hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, sizin insanları yutturduğunuz masalların hepsini birer birer söyleyeceğiz. Tartışmaya cesaret ettiğiniz zaman bizi bulun. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Hepinizin üzerine farzdır. O bilgisayardaki o değiştirilen ayetleri, yüzden fazla ayetin nasıl değiştirildiğini ibret için hepiniz görmelisiniz. Allah ne söylüyor? Onlar onu neye çevirmişler? Neymiş? Eskiler öyle söylemişmiş. Bunlar da onu değiştirmeye cesaret edemezlermiş. Allah'ın hiç kullanmadığı kelimeleri kullanarak orada açıklamalar yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki eskiler böyle yaptığı için. Neden eskilere, Kur'an-ı Kerim'e değil de neden eskilere değer veriyorsunuz? Asırlar boyunca iblis kitapları adım adım değiştirmeyi başarmışsa bugün siz onları düzeltmek mecburiyetinde değil misiniz? Öyleyse sözlerime dikkat edin. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Artık yaptığınız yanlışlara yeter diyoruz.
bu insanlara doğru olmayan şeyleri öğretmeye devam etmemenizi istiyoruz. Eğer bir itirazınız varsa size gönderdiğimiz ihtarlara bize cevap verin. Herkesin karşısında konularımızı konuşalım. Hanginiz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz? Böyle bir olayın, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir varlığın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değildiniz bugüne kadar. Biz size öğretiyoruz bunları. Öyle değil mi? Hanginiz buna karşı hayır diyebilirsiniz? Eğer hayır diyebiliyorsanız nasıl oluyor da bize cesaret edip de cevap veremediniz? Çünkü söylediklerimiz ayetlerde var. Ve ayetlerin öyle olduğunu gördüğünüz zaman bunu bilmediğinizi kendi kendinize itiraf etmek mecburiyetinde kaldınız. O kadar mı? İslam'ın 7 safhasını da ortadan kaldırmışsınız. Kur'an-ı Kerim kaldırmamış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Allah'a ulaşmayı dinlemek var. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Farz. Farz değil diyorsunuz. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşıp tabi olmak da farz. Bu konuya da gireyim. Kısaca, sadece ayetlerle. Ne diyoruz Allah-u Teala Fatiha suresinde? Hatırlamayan olabilir mi? İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Yani, mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenebiliriz diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ne demek bu istihane? Neticesine bakalım. O istihane neticesinde sırat-ı müstakime ulaşıyormuşuz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O istihanenle bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Arkasında diyor ki sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İstihane kişiyi sırat-ı müstakime ulaştıracak ve başının üzerine nimetin gelmesine sebebiyet verecek. Öyleyse bakalım ne diyor Allah-u Teala? Alallahu kastü sebili diyor. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki, irşat makamını istememiz, Allah'tan istememiz farz kılınıyor mu üzerimize? Elbette farz kılınıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi amin olmuş zaten. Ama tekrar takva sahibi ol diyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyerek diyor, Allah'tan isteyerek. Burada Allah Teala Allah'tan kelimesini yazmamış ama diyor ki o sebillerin, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor. Ve bu isteğin de sadece Allah'tan istenebileceği, istihanenin, irşat makamının kim olduğunun sadece Allah'tan istenebileceği ifade ediliyor. Ve Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde de hangi şartlar altında isteneceği ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekibiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi Allah'tan isteyin diyor. Sabırla ve hacet namazıyla istendiğine göre ve Fatiha suresinde istihaneyi yalnız senden isteriz İfadesini Allah Teala bize günde en az 40 defa söylettiğine göre hedef açık ve kesin bir şekilde belli. Ve devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki
bu istihaneyi sabırla ve hacet namazında isteyin, tamam da bu zor bir iştir, büyük bir iştir diyor. Kebiretün bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için büyük değildir buyuruyor. Sonra da huşu sahiplerinin standardını veriyor. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar götürüleceğine de, tekrar ulaştırılacağına da kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse onlar eğer hacet namazlarını kılarsa onlara gösteririm diyor Allah Teala. Zibidilere göstermem diyor. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konunun içindeyiz.

Yarışmayı dinleyen kişi birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir ama bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim değildir. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi kaplar. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar irşat makamına ulaştırma faaliyeti içindedir Allah. Ancak hacet namazını kılan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o huşu sahibi olur ve o Allah'tan mürşidini sorar. Öyleyse ikinci fasıl irşat makamı ulaşmak farzdır, tabiyet farzdır. Bu efendiler şanlarına, şöhretlerine zarar gelecek diye Allah'ın ayetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Gizleyemezsiniz. Mızrak çuvala sığmaz. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Her söylediğinizin eksik olduğuna, yanlış olduğuna ulaşıyoruz. Çünkü Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dileyerek tam 12 defa üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bununla bitmiyor. Fizik vücudumuzu teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de farz kılınmış üzerimize. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Teslimi 22. basamakta. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta nefsimizi. 28. basamağın 5. kademesinde de son teslim olan irademizi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Ve bizim din öğreticilerimizin bunların hiçbirinden haberi yok. Neden yok? Okudukları kitap, öğrettikleri kitaplarda bunlar yazmadığı içinmiş. Böyle saçmalık olur mu? Bütün bu hakikatler Kur'an-ı Kerim'de dursun. Bütün sahabe bunları yaşasın ve bunları yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim göstersin her bir safayı. Ve ondan sonra da bize desinler ki bizim okuttuğumuz kitaplarda ve bizim okuduğumuz kitaplarda bunlar yok. Peki ya sizin öğrettiğiniz ilim o zaman kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyorsa hangi din iliminden bahsediyorsunuz o zaman? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bırakınız bu 7 tane safayı. Daha konunun başında her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin diyor gideceği yer cehennemdir diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Mürşide ulaşmak şart değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Mürşide ulaşmak şu sebeple şart değil. Yani cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren zaten cennetin sahibi oldunuz. Ama bu hakikat onlar tarafından bilinmiyor, öğretilmiyor da insanlar hepsi cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'innü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize ulaşmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize milaki olmayı bu demek ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte adam titralmış. Ben profesörüm diyor. Ne yazar yani? Sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Dilemiyorsan Allah Teala diyor ki sen benim ayetlerimden gafilsin diyor. O zaman ne yazar ki profesörlüğün senin? Sen kendini kurtaramadıktan sonra o din öğrettiğin insanları nasıl kurtaracaksın? Bu nasıl vazife? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bitmiyor ayet. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
da bitmiyor.

Onların gidecekleri yer diyor Allah Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Bir tek sebebe dayalı, tek bir sebep. Allah'a ulaşmayı dilememişler bu adamlar. Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilememişler. Sakın bize şaklamanlık yapmaya kalkmayın. Allah'a mülaki olmak demek, insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir, demek değildir gibi konulara sakın girmeyin. Artık bunları kimse yutmaz. Bu insanlar senelerdir öğrendiler hakikatleri. Ve kimseyi kandıramazsınız. Orada ait olduğunuz yerde ilminize mutlaka Kur'an ilmini katmak mecburiyetindesiniz. Kur'an bütün insanları 7 tane safhaya ulaştırmak ister. İradenin teslimine kadar bütün safhaları Kur'an-ı Kerim'de sahabenin yaşadığı kesin. Açın bizim bilgisayarı, Vuslat ayetlerine bir bakın. Sadece Velhasıl suresini öğrenseniz 5 kasette tamamlanıyor, 5 saat. O zaman bütün Kur'an-ı Kerim'i gerçekten bu Velhasıl suresinin ihata ettiğini görecektiniz. Ya da göreceksiniz, görebilirsiniz. Bütün hazineler açık. 3000'den fazla kaset. Orada sizi bekliyor. Siz dinlerini bilmeyen insanları. Öyleyse öğrenmekle ve öğretmekle vazifelisiniz. Size o vazifenizi hatırlatmakla biz vazifeliyiz. Öyleyse sözlerimizi dikkate alın. Kurtuluşunuz ve kurtuluşlarından sorumlu olan olduğunuz insanları kurtarabilmeniz buna bağımlı. İlk tavsiyemiz Vel Asr suresini Kur'an'dan okumakla kalmayın. 5 saat süren bir açıklaması var. Vel Asr suresinin, anlıyor musunuz beni? Sadece Vel Asr suresinin 5 saat süren bir açıklaması var. Sadece bunun 1 saati sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye hasredildi. Evet, hanginiz şimdi çıkıp bana diyebilirsiniz ki ben zaten bunları biliyordum? Var mı bu cesaretli olan birisi aranızda? Eğer varsa ona bir sualimiz var. Size de ihtar gönderdik. Neden cevap veremediniz? Çünkü hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. Kendimizden bir ilavemiz yok. Sadece Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz size. Sizin bilmediğiniz Kur'an-ı Kerim'i ya da Kur'an-ı Kerim'in bilmediğiniz insanları kurtuluşa, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini öğrettiğimiz için. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz, ne de o din öğrettiğiniz insanları. Dinin insanları cennet ve dünya saadetine götürecek olan hükümlerini öğrenmek ve öğretmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Hiç kimse de sizi muahaze edemez. Neden? Madem bunlar varmış Kur'an-ı Kerim'de de bize öğretmedin, hiç kimse diyemez size. Çünkü siz bunları öğrenmediniz. Çünkü Allah Teala bunları bize öğretmeseydi biz de öğrenmemiş olacaktık. Dikkat edin, buradaki zamanımız bunları anlatmaya yetmeyebilir. Ama artık onlar biliyorlar, öğrenmesileri lazım gelenler biliyorlar ki orada bu bilgisayarın www.mir.com noktasında bu hazine mevcut. 3000'den fazla kaset yatıyor orada. Bütün Allah'ın hakikatlerini sizlere öğretmek üzere. Öyleyse lafla, palavrayla peynir gemisi yürümez. Evvela şu Vel Asr suresini bir öğrenin bakalım. Ondan sonra da uzun uzun konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sözler sizlerin mutluluğunuz için söyleniyor.
sizin yaşadığınız güzellikleri bu adamların hiçbirisi yaşayamaz. Güzellikleri yaşamak Allah'ın ilmini almak ve tatbik etmekle olur. Onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk onların da hakkı. Onlara bunları söylemek için, öğretmek için neler yapmadık ki sevgili kardeşlerim? Bütün üniversitelere davetiye çıkardık. 3 gün süreli bir seminer. Pamukkale'de. Masrafları bizden. Gelin dedik, konularımızı ortaya koyalım ve tartışalım. Hiçbir üniversiteden cevap alamadık sevgili kardeşlerim. Üniversitenizde konferans vermek istiyoruz dedik. Bir İzmir Üniversitesi evet dedi. Konferansı verdik. Hiçbir anlaşmazlık olmadı aramızda. Bir Erzurum Üniversitesi evet dedi. Orada da konferansı verdik. İtirazlar oldu. İtiraz eden kardeşlerimizle sabaha kadar oturduk. Ve sabaha kadar olan konuşmamızda onların da hepsi ikna olmuşlardı söylediklerimize. Diyanet İşleri Başkanı'na 3 saatlik bir konuşma yapıyoruz. Sayın Yazıcıoğlu'na, o zamanlar hamdolsun ki Diyanet İşleri Başkanı öyle bir insandı. Neticede karar alıyoruz. 3 aylık ve 1'er aylık seminerler vereceğiz. Ve aynı hain eller bütün o seminerleri engellediler. Seminerlerin hiçbirine müsaade edilmedi. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Hain eller Kur'an hakikatlerinin, Allah'ın hakikatlerinin sizlere ulaştırılmasını engelliyorlar. Biz bunca gayretle neticeler alıyoruz. Ulaştığımız zaman onları ikna ediyoruz. Çünkü biz bunun sahibi değiliz. Bunun sahibi Allah. Ve Kur'an-ı Kerim'e bunların hepsini koymuş Allah-u Teala ve onlar bilmiyorlar. Sevgili profesör kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Bilmiyorsunuz. Ve öğrenmek konusunda bir gayret sarf edecek yerde, Allah'ın üzerinizdeki sorumluluğunu gerçekleştirmek üzere harekete geçeceğiniz yerde hepiniz bizi engellemeye çalışıyorsunuz. Yanlış değil mi? Hadi siz kurtulamayacaksınız. Ya o kadar milyonlarca insan sizin yüzünüzden cehenneme gidecek, ayıp değil mi? Günah değil mi? Sevgili kardeşlerim, içimiz acıyor. Milyonlarca insanın bu insanlar sebebiyle, din öğreticileri sebebiyle cehenneme gitmesi gerçekten çok hazin bir durum sevgili kardeşlerim, anlatamıyorum. Neden bizi dinlemek, bize konferans vermek imkanı verenler bütün söylediklerimizden tatmin oluyorlar da bu insanlar neden karşımızdalar? Bu ne gurur, bu ne kibir? Hiçbiriniz ait olduğunuz yerde değilsiniz. İtiraz edenlerin hepsine sesleniyorum. Öyleyse ne yapacağınıza karar verin. Bu kadar insan, 60 milyondan fazla insan sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyor. Bunun sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Öğretim kadrosu sizlersiniz. Ve bu millete yazık ediyorsunuz. Allah Teala'nın dinin esaslarını öğretmek üzere bu ülkeye verdiği şerefi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Hanginiz bu sözlerime itiraz edebileceksiniz? Çıkın karşımıza da konuşalım, kozumuzu paylaşalım. Biz bunu yaptık. O üniversitelerdeki kardeşlerimizi ikna ettik. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i açtıkları zaman onları bilmediklerini itiraf ettiler. Bu zor bir şey değil ki. Sizi küçültmez. Allah'ın katında yükseltir. İnsanların katında da yükseltir.
bütün öğretim kadrosuna hitap ediyoruz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak mecburiyetindesiniz. Kimseyi uyutamazsınız artık. Bu televizyonumuzu kapatmak için yaptığınız gayretler de artık bundan sonra zor netice verir. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatler ortadadır. 3000'den fazla kaset orada her okuyanı bilgisayarın hafızasında tatmin eder. Sizi de doğruyu öğrenmek istediğiniz zaman bize gelin. Açık ve keşin bir teşhisten bahsediyorum size. Siz Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından yaşanan hükümlerini bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bu sözlerimiz sizin sorumluluğunuzu sizlere mutlaka öğretmek üzere söylenmiştir. Sizin vebaliniz bizim vebalimizdir. Biz öğrendiklerimizi sizlere öğretemezsek biz sorumluyuz. Ama hanginiz hayır ben bunları biliyordum diyorsa o çıksın karşımıza. Unutmayın omuzlarınızda ağır bir vebal var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler Allah'ın yolunda olanlar, sizler öğrettiklerimizin her damlasını öğrendiniz. Ve onlara çok şeyler öğretebilecek durumdasınız. Ve bu sebeple her şehirde konferans vereceğiz. Her şehirde kimin itirazı varsa bize ulaşsın da orada cevabını alsın diye. Ama 7 saatlik bir sürenin bu cevaplara yetmediğini gördük. Ve bölümleri ayırarak sizlere sunmak kararını aldık. Ama hepsini sunuyoruz. Kimlerin neler sorduğu, ne cevap aldığı orada. İbretle takip edin. İbretle dinleyin. İbretle değerlendirin. Biz Allah için yaşıyoruz. Allah için öleceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O sizin mutlu olmanızı ister. Allah-u Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün İnsanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehenneme atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yarattığı bütün mahlukat içinde Allah Teala sadece insana kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. O şerefe layık gördüğü tek varlık insandır. Tasarın adı verilen özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva anamız Allah Teala'nın dizaynında kendilerinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah-u Teala insana da verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa, dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak vardır. İrci'i ila Rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh,
Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun geri dönmesi geldiğine, yani sahibine, yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yılan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun, sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekil, şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturuyor fizik vücudumuz. Hayatta olduğu sürece. Ölümle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Ayrılmadığını, aynı noktada kaldığını düşünelim. Bir şey ifade etmez. Çünkü fizik vücut için ruh artık bir onun içinde barınabilecek vasfa sahip değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak
ait olduğu aleme, yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen, ruhun alemi olan emr alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesine? Çünkü aynı dengeyi Allah Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman, ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman, bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere, ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah Teala onların üzerine kanatlarını gerdiyor.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başı üzerinde iki eli, iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir bütündü. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi, kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başlarının üzerine yere paralel bir şekilde tutturan, kollarını açan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir. Fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah Teala'nın gerçek anlamdaki müşrikleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı iki tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de tabiyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki müşrikler hem Mekke'den Medine'ye gidenler irşat makamının sahibi olanlardan gidenlerden hem de Medine'de tabi olup irşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah-u Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu yaşadığınız devresidir. Daha sonra fizik vücudunuzu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz.
En son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki bu 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini insanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını istediği gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça, bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını, özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmada düşen herkes mutsuzluğu bütün bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir güruh için hiçbir zaman mutluluğun oluşması mümkün değildir. Allah'a karşı savaş verenlerin kalplerinde hiçbir zaman mutluluğa bir kapı açılmaz. İşte dünyadaki en kötü yazgı budur diye düşünüyoruz. Allah'ın dostlarına, Allah'ın Resullerine hangi devrede kimler savaş açmışsa onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defada, bir tek defada mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa
bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın. Veya haram yolla hakkı olmayan paralara sahip olsun. Görecektir ki sahip olduğu o servet ona hayatının hiçbir noktasında mutluluk getirmemiştir. Getirmesi mümkün değildir. O zaman onca hayat çalışmasının karşılığında o kişinin kazandığı şey sadece mutsuzluk ise, huzursuzluk her halinden kişinin belliyse, içi içini yiyorsa, sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Gelmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular bütün şartlar altında? Neden şeytanın dostları, Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostudur. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin, Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz şartlar ne olursa olsun, biz bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik, etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde
bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar, birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını, onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek, dost bu istikamette hareket etmek, insanları sevmek, Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah Teala elbette dilediğini yapar.

yapmasını Allah Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor. Kur'an-ı Kerim buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir? Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için müsaade etmiş. Ama bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dede etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları kendilerine ne yapılırsa yapılsın, o insanlardan intikam almayı hiçbir zaman dilemek yetkisinin sahibi değildirler. Çünkü böyle bir dilek, nefsinin kalbinde afetler taşıyanların dileği olabilir. Ama Allah'ın nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış olduğu dostları, onlar afetler olmadığı için böyle bir talebin hiçbir zaman sahibi olamazlar. Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi keşfederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve az.

patlamış durumdadır. Bu fitne için elbette Allah-u Teala'nın bize de söyletecekleri var. Ve sözlerimize başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Yeter. Söz Allah'ındır. Yeter. Söz Allah'ındır. İslam katledilmiştir. 14 asırlık bir zaman parçası içerisinde gerçekleştirilen vahim bir cinayeti ortaya koyuyoruz. İslam katledilmiştir. Bu sözlerimizi dikkatle dinleyin. Ve bu sözler yazılı olarak da kaleme alınmıştır ve bütün fitne odaklarına gönderilecektir. Bu ifade, bu yazı, bu anlatım İslam dininin katliamının ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bugüne kadar önümüze konulan İslami bilgilerin şeytanın hedef olarak yutturduğu bu asla emirlerden ibaret olduğu ve bunların hayatımızı, kapasitemizi, ufkumuzu, elhasıl iliğimizi, kemiğimizi kurutmuş olması gerçeği şimdi değilse ne zaman anlaşılacak ve uyanmamızda ne zaman muharrik bir unsur olma vasfı kazanacak? Sevgili kardeşlerim, İslam hedeflerden ibarettir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. Birinci hedefiniz bu. Bu olmadan hiçbir tarafa ulaşamazsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız ve tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü safalar. Sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşacaksınız. Beşinci kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 28 basamaklık İslam merdiveninin irade teslimiyle son bulan son noktasına ulaşacaksınız. Bu söylediklerimin hepsi bugün unutulmuş olan şeyler. Ve din İslam'ın 5 şartına terk edilmiş vaziyette. İslam'ın 5 şartı ibadetleri oluşturur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. İbadetler o hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse şeytan Allah'ın Kur'an'da açıkladığı gerçeği biliyor. Diyor ki Allah Teala bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da diyor biziz. Biz. Ve iblisin Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis ne yapacaktı? Çok basit bir şey yapacaktı. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre unutturacaktı. İşte iblis Kur'an'ı unutturmuş sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis Kur'an'ı insanlara unutturmayı başarmış. Bugün din alimleri İslam'ın demin bahsettiğimiz 7 safhasının hem farz olduğunu bilmiyorlar hem de yedisinin de sahabe tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorlar. Öyleyse bizim görevimiz sizlere bunları
açıklamaktır, açıklamak olacaktır. Dünya yeni ve sarsıcı bir kırılma noktasında. Asrın bidayetinde önümüze konulan hedefi olmayan vasıtalara rağmen ödenecek fatura dehşet verici bir ağırlık taşıyor. Allah'ın ayetlerinin önünü kesenler insafsızca Kur'an katliamına devam ediyorlar. Öyleyse Kur'an'ın hedefleri var. 7 tane safhası var. Ve bu safhalara ulaştıracak olan vasıtalar var. İbadetler. Şeytan ne yapmış? Hedefleri bütünüyle kaldırmış ortadan. Bugünün din adamları, özellikle bize sataşan bu fitnenin sahipleri, artık demin sizlere bahsettiğimiz İslam'ın 7 safhasını tamamen unutmuşlar. Sahabenin onları tatbik ettiğini de unutmuşlar. Bunların farz olduğunu da unutmuşlar. İşte böyle bir devrede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta bunları size zaten yazılı olarak sunacağız. Bu küfür odaklarının, fitne odaklarının her bir merkezine bu yazıdan bir taneyi mutlaka ulaştıracağız. Ve Kur'an hakikatlerinin ne olduğunu onlara mutlaka göstereceğiz. Ve şeytanın emrindekiler dünyanın hidayete açılan bu penceresini hep açık tutmamıza mani olamazlar. Anlaşılan olur ki bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen netice elde edemeyişimizin arkasında yatan gerçek tarihin tekerrür edişidir. Yazdığımız yüzlerce yazı, verdiğimiz yüzlerce konferans, duyuru, ikaz ve sohbetlere tek bir cevap alamazken şahsımıza yönelik uydurma hikayeler kaleme alınmaya ve söylenmeye devam ediyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin sevgili kardeşlerim. Onlar söyleyeceklerdir. Ama biz de cevap vereceğiz. İnsanları cehenneme sürüklemekten başka bir sonuca ulaşamayacak olan, kendilerini de cehennemden kurtaramayacak olan bu insanlar için Allah Teala'dan af diliyoruz. Verdiğimiz, sizlere sunduğumuz Allah'ın ilmini hazmedememenin dışa vuruşu olsa gerek bu. Bazı insanlar için bakış açılarını pozitif verilere göre ayarlamak mümkün olmuyor. Her şeyden evvel ikiyüzlülük var sevgili kardeşlerim. Gerçekleri bilmeden, elinde hiçbir ispat vasıtası da olmadan kendilerine altın bir tepside sunulan insanlığa hayat verecek Kur'an gerçeklerini ellerinin tersiyle iten, fırlatıp atan insanların yüz karaları, kabusu, din istismarcıları ve iftira makineleri. Bu şeytani takımın elebaşlarının kurduğu oyunlarda bize münasip görülen rol ve sahne sakın sizleri yanıltmasın. Bu çabalarımızın sebebi sizlerin kurtuluşu içindir. Başka sebep aramayın. Bütün Allah'ın resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmış. Bugün de peşin yargılar hala aşılamamış, mürşit düşmanlığı sürüp gidiyor. Yani tarihin tekerrüründen nasibimizi biz de alıyoruz. Niçin bu metni okuyoruz? Ses olarak sizlere ulaşmasını temin için. Bizim hakkımızda yapılan iftiralara elbette cevap vermek mecburiyetimiz var.
ve Allah'ın hidayeti hiçbir zaman şeytanın takımı tarafından önlenememiştir. Bu devrede de önlenemeyecek ve bütün dünya hidayeti mutlaka öğrenecektir, bizlerden öğrenecektir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Dünya kurulundan beri bir mücadele devam eder. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında. Bunca yalan dolan iftira, bunca seviyesiz hakaret ve o hedefi olmak. Arkasında ne var acaba sevgili kardeşlerim? Sözümüz şan ve şerefin sahibi Büyük Osmanlı'nın torunlarındadır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasretleri neden bizden söküp aldılar zannediyorsunuz? Ufukların efendisi Osmanlı'yı tarihe gömmek için. Osmanlı ile birlikte İslamiyet'i de. Peki başardılar mı? Ne yazık ki. Evet sevgili kardeşlerim. Osmanlı'yı yerle bir etmeyi başardılar. Ama biz Osmanlılar hala yaşıyoruz. Artık bize vurulan bu prangaları kırma zamanı gelmiştir. Bizayet hasretlerin tekrar sahibi olabilir. Bizayet İslamiyet'in büyüklüğünü ve sorumluluğunu rahatça taşıyabilecek duruma gelebiliriz. O fitneyi başlatanlar İslam'ı tanımıyorlar. Ama onlara İslam'ı tanıtacağız. Bu sebeple bu yazı sizin için bir ibrettir ve bir hazinedir. Kapının elinde kalmış daracık bir kılıfın içine sokulmuş İslamiyet'i bu dar kılıftan çıkarıp dünyayı aydınlatacak güç, kuvvet, şan, şeref ve mutluluk kazandıracak olan o kişi biziz. Allah'ın tek dini İslam'ı bütün karmaşalardan uzak, size yalnız biz anlatabiliriz. Bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir. Sevgili kardeşlerim, birden başka din hiç olmamıştır. İkinci bir din mevcut olmamıştır. İnsanlar zaman içinde asıllardan saparak başka başka dinler oluşturmuşlardır. Şimdi meselenin merkezine bakmamız lazım. Ne var? Merkezde Kur'an var. Unutulmuş olan Kur'an ve Kur'an'ın kaybedilmiş hedefleri, yok edilmiş hedefleri. Söylediğimiz gibi 7 hedef. Bu 7 hedefi Kur'an 28 basamakta dizayn etmiş. Vel-Asr suresi bunun bu 28 basamağın hepsini ifade ediyor, ihata ediyor. İslam deyince sevgili kardeşlerim onların hiç bilmedikleri bir Kur'an İslam'ı var. Ve bu insanlar bundan nasiplerini hiç alamamışlar. Haklılar mı? Evet, haklılar. Çünkü onlara öğretecek birisi olmadı. Ama biz 28 seneden beri onlara Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz insanlara bu onların bilmedikleri ve onların İslam'ın 5 şartı uygulamasına çok fark eden bir dizayn, Kur'an dizaynı, Allah'ın dizaynı. Ve biz size o dizaynı vermekle mükellefiz. Öyleyse burada Kur'an'ın 28 basamağına en azından birer satırla bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Birinci
safhada, birinci basamakta olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir. Onlar da değerlendirir, biz de değerlendiririz. Ama ikinci basamakta Allah'ın seçimi var. Allah Teala buyuruyor ki Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onların ruhlarını o kişiler hayattayken kendisine ulaştırır. Öyleyse ikinci basamakta Allah insanları seçer. Seçtikleri Allah'ın emirlerine kesinlikle karşı gelmeyi kendilerine hedef edinmeyenlerdir. Yani başka insanların hidayetine mani olmak yolunda bir gayretleri olmayanlardır. Onların hepsi seçilirler. İşte şu anda bizim hakkımızda ahkam kesenler, olmadık yalanı bizim için kullananlar, iftiraların sahipleri, onlar seçilmeyenler, başka insanların hidayetine mani olanlar. Allah Teala onlardan bahsediyor Nisa 167, 168, 169'da. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için tam bu zümreyi tarif ediyor Allah Teala. Bu güruhu tarif ediyor. Allah'ın Allah'a ulaşmak üzere emrettiği hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkacak olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani hidayetlerine mani oluyor bu insanlar. Allah'ın yolundan, sevilinden men ediyorlar. Onlar, diyor Allah-u Teala, uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler, hem de zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, ileride mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Tabiiyetleri sırasında da Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara asla mağfiret etmez. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmayacaktır, diyor Allah Teala. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır, diyor. Burada ne görüyoruz? Bu basamakta insanların henüz seçilmediğini görüyoruz. Bu seçilmeyen insanlar tam bu insanlar, hidayete mani olmaya çalışanlar, insanları Allah'ın hidayetinden men etmeye çalışanlar. İkinci basamakta insanların büyük kısmı seçilir. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Ve üçüncü basamağa ulaştıkları anda Allah'ın rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli etmesi söz konusudur. Yusuf suresi 3. ayet-i kerime ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretin bisuhi illa ma rahime rabbim. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Peki ne yapar
Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ne yapar? Rahim esmasıyla harekete geçer. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin bundan sonraki safhası Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki orada Enfal 29'da, ey amel olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevaba çevirsin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'ın yardımı geliyor ve Allah Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman kişilerin gözlerindeki hicabı mestureyi, görme hastalarının üzerindeki gıçaveti, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hastalarının üzerindeki mührü kaldırıyor. Kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerindeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen müesseseyi ve kalplerine ekinlet koyuyor. Tam 7 tane furkan. Görme, işitme ve idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Ve bunları yaparken Allah Teala o kişinin günahlarının her seferinde 7 tane furkanda 7'de birini örtüyor. Neticede kişinin bütün günahları örtülmüş oluyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de Allah dördüncü basamakta Rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta görmeye ait hususlar. Altıncı basamakta işitmeye ait hususlar. Yedinci basamakta da kalpteki idrake ait hususlar gerçekleşiyor. Ve bu kişi kör, sağır, dinsiz ve Allah'a göre ölü biriyken, yani bize bu iftiraları atanlar gibiyken, gören, işiten ve idrak eden, hayata gelen birisi oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin üzerine kalbine ulaşıyor. Kim Allah'a amen olursa Allah onların kalplerine ulaşır diyor Allah Teala. Hemen yümin billahi yehti kalbehu. Sonra burası 8. basamak. 9. basamakta Allah onların kalplerini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gayb-i rahmana huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Allah kalpleri Allah'a çevirilir diyor Allah Teala. Ve bundan sonra sevgili kardeşlerim, 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Buyuruyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmaya açar. Onuncu basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. O yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Allah Teala bu hususu Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor kalbini yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbini İslam için yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişi hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu diyor. Kişi burada değişmeye başlıyor. Ve kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi huşu sahibi. Bu noktada kişiye Allah Teala mürşidine ulaşmak için Allah'tan sorma yetkisi
veriyor. Evvela mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizleri Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı isteyin. Ve böylece takva sahibi olun ve nefsini de cihad edin diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olduktan sonra bu ikinci takva, bu takvadan sonra kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bir farz emir sevgili kardeşlerim. Mürşidi Allah Teala'dan istemek bir farz emir. Allah'tan istendiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri böyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehâ lekebîretün idâlel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İsteyin diyor. Kimden istenecek? Belli. Namazla istendiğine göre Allah'tan istenecek. İstihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu, sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişinin kim olduğunu veya kim olduğunu isteyin Allah-u Teala'dan diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki ama bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra diyor ki ama diyor huşu sahipleri hariç, onlar için zor değil. Kim huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, ruhlarının ölümden sonra Allah'a ulaşacağına da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazıyla isteyeceğiz ve üzerimize farz kılınmış. Ve Allah-u Teala'ya diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nestaîn istâneyi yalnız senden isteriz. Mürşidimizi senden başka kimse bilmez. Biz isteriz bunu. Günde 40 defa söylüyor 5 vakit namaz kılanlar. Biz senden bunu isteriz ama yalnız senden isteriz. Öyleyse bir farz hüküm karşılığı mürşidimizi Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazını kılıyor bu kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişi. Huşuya ulaşmış, hak sahibi Allah Teala mutlak ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi mürşidine ulaşıyor. Şimdi bir defa düşünün sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeylerin bir tanesinden bile bu zavallı hakkımızda bu kadar iftiraları yapan insanların bir tanesinden bile haberleri var mı acaba? Bunlar mürşidi inkar edenler. Bunlar hidayeti inkar edenler, hidayetin ne olduğundan habersiz olan ve insanların hidayetine mani olmaya çalışan şeytanın yardakçıları. Gayeleri sadece mani olmaya çalışmak. 14. basamaktayız. Sevgili kardeşlerim, size en kısa şekilde 28 basamağı anlatıyorum. Ki Kur'an'ın nelerden ibaret olduğunu hepiniz bunu defaatle dinleyerek en kısa bir çerçeve içerisinde öğrenin ve bu zavallı insanlara öğretin diye. 14. basamak, kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini soruyor, ulaşıyor mürşidine ve tabi oluyor. Tabiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Tabiyet, mürşidi seçmek Allah'ın hakkı mıdır? Sadece onun. Allah Teala diyor ki sebilleri tayin etmek ve tespit etmek Allah'a aittir diyor. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Alallahu kasu sebili diyor Nahl suresinin 9. ayet-i kerime. Sebilleri tayin ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Ve mürşidi o seçiyor, kişiye mürşidini sevdiriyor ve ona göstererek ulaşmasını temin ediyor. Mürşide sevgiyle ulaşan
neden sevdiğini bilmeden seven, Allah için seven bu kişi mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, gözyaşlarıyla tabiyetini gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Şimdi bu müşrikleri puta tapanlar olarak değerlendirecek bizim saflar. Ama Allah Teala onu demiyor. Müşrik tarifine dikkatle bakın. O müşriklerden olmayın ki onlar, o müşrikler fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Her biri ayrı bir grup oluşturur, fırka oluşturur, hizip oluşturur diyor Allah Teala. Öyleyse bir fırkalara ayrılan insanlar var. Bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içinde Allah'a yönelenler. Diğerleri, diğer 72 fırkayı oluşturanlar ve sevgili kardeşlerim, bu fırkalardakiler fırkalara ayrılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu zavallı insanlar şirkte olduklarının da farkında değiller. İslam'dan bu kadar nasibini almamış insanlar, İslam'ı bu devirde bütün insanlara anlatacak olana, öğretecek olana, insanları hidayete erdirmek için Allah'ın kendisine öğrettiği kişiye saldırıyorlar. Ve de hiçbir ilimleri olmadan sevgili kardeşlerim. Bu size söylediğimiz şeyler onların hiçbirisi tarafından bilinmeyen şeyler. İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. Onunla amel ediyorlar. 14. basamaktayız. Kişi buraya kadar 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Burada 7 tane nimet oluyor. Bir, kalbin içine iman yazılıyor. Ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların kalbine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Peki bu ruh ne yapacak? Ne yaptığını Allah Teala ifade ediyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, yani Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a geri dönme ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna söylemek için vazifeli. Devri imamın ruhu geliyor kişinin başının üzerine, ruhu terk et diyor. Bu vücudu terk et diyor. Çünkü bugünden itibaren biz burada vazifeliyiz. Bu kişinin başının üzerinde biz yerimizi alacağız. Kim bu 12 tane ihsanla tabi olduysa onun başına mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken Allah Teala her bir derecesine karşılık o güne itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye başlar. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi başladığı için o kişinin nefsinde nur birikimi olacağı için giderek savaşacağı, karşı koyacağı gücün azalmasıyla
nefsin afetlerinin azalmasıyla her gün daha biraz güçlü olacak fizik vücut. Bu güçlenme başlıyor fizik vücut için. Nefs için durum ne? Nefs için nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi nedir diye sorduğumuzda bu adamların hiçbir fikri yok. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi, arınması nasıl bir olgu? Ancak bu dediğimiz kademelerden, şartlardan geçerek irşat makamına ulaşan bir kişinin zikir yapması halinde tabiyetten sonra Allah Teala o kişinin kalbine katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu gelen nurlar o kişinin kalbine girdiği zaman bu gelenlerden fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanı sahip olduğu için gelen fazıllar kalbin iman kelimesine yapışmaya başlar. Yapıştığı zaman da bir daha orasını terk etmez. Bu nefsin kalbinin fazıllar tarafından işgalini ifade eder. Her %7 fazıl birikiminde ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkmış, ana dergaha ulaşmış olan ruh, bir gök katı yükselir. İlk %7'de birinci gök katına ulaşır. Kur'an-ı Kerim buna nefsi emare diyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvameye ulaşılır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Nefsi levvame, Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Üçüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mülhimeye ulaşılır. Fe elhamaha ve fucuraha. Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın takvası ve fücuru, şeytanın fücarı ilham edilir. Fe elhamaha, takvaha ve fücuraha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsi mutmainne. Dördüncü kat. Beşinci kat. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı kat nefsi mardiye. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ya eyyetüen nefsi mutmainnetü. İrci'yi ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön diyor. Nefs bunlara sahip, ruh Allah'a geri dönüyor. Ve yedinci gök katına ulaşan ruh, yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatına geri dönüyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda gördüğümüz şey ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne diyor Allah Teala? فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya yemin vermiştir nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu, Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte 21. basamak, 3. safhada tamamlandı. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 1. safhada, mürşidine ulaştı 2. safha, Allah'a ulaştı ruhu 3. safha. Ruh Allah'ın zatında kaybolur. Meaba ulaşır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalike yevmül hakkı fe men şa'e itta haze."
Allah-u Teala'nın diyor, o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için meap olur diyor, sığınak olur. Öyleyse böyle bir noktada ruhun Allah'ın zatında yok olması, meaba sığılması demek 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. Diyor ki En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bir altın taht. Kişinin nefsindeki nurlar ruhu Allah'a ulaştığı zaman %50'yi geçmiştir. %51'e ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51'den 61'e kadar yükselir. %61'e ulaştığı zaman ona bir nur, Allah-u Teala'nın indinde bir taht ihsan edilir. Ve de Allah'ın indinde bir tahtın sahibi olur kişi. Ve kişinin zikri günün yarısını aşana kadar bu minval devam eder. %61'in ötesinde zikir artar. Nefsin kalbindeki nurlar artar. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah için geçirdiği zaman, dünya için geçirdiği zamanı aşmaya başlar. Bundan sonra artık günün yarısından daha fazla zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşar, aşmıştır. Ne zaman nurlar %81'e gelirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zühd için Allah-u Teala negatif zühdden bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Dünyaya karşı zahit olan kişi ise zikrini gün yarısından öteye geçirerek her gün günün yarısından fazla zikrederek Allah'a bu hedefi ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 125'te diyor ki hemen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Sonra kişi zikrini arttırıyor, daimi zikrin sahibi oluyor, ulu'l-elbab oluyor. Kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor, li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Burası 26. basamak. Ve kişi ilmel yakini bitirmiş, aynel yakine girmiştir. Aynel yakinde bu kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Gaybi imanı, tahkiki imanı ulaşır. Eğer el öptüğü günden sonra cezbe oluşmuşsa zaten tahkiki imana adım atmıştır. Allah'ın kendisine verdiği titremeleri yaşamaya başlar kişi. Bilir ki kendinin dışında bir güç, Allah onu devamlı sık sık sallıyor. Kudretini onun üzerinde hissettiriyor. Ama burada tahkiki iman geniş ölçüde güçlenmiştir. Çünkü Allah Teala o kişiye fiziğin ötesini gösterecektir. Kalp gözünü mutlaka açacaktır. Kalp kulağını mutlaka açacaktır. Onun Allah'ın söylediklerini kişi işitecektir. Ve böylece kişi
yerlerin melekûtunu görecektir. 7 kat yerler, 7 kat cehennem o kişiye mutlaka gösterilir. Burası zemin katında görünümünü alır. Burası ulvi'l-ebab makamıdır. Bu makamdan sonra kişinin nefsi halis olur. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmaz ama kendisine 7 kat gökler de gösterilir. İhlas makamıdır burası. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu d-dine hunafa." Onlar emrolunmadılar. Kalpleri muhlis kullar olmakla, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, hanifler olarak muhlis kullar olmakla emrolundular. Kalpleri halis olanlar. 7 kat gökler ve 7. katın 7 tane alemi gösterilir burada. Ve en son indi ilahide, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha gösterilir. Sitretül Münteha'yı gören kimse o tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Öyle bir tövbeyle tövbe et ki bu tövbe-i nasuh olsun." O gün Allah nebisiyle birlikte olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve Allah'a: "Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret eyle" derler. Onların günahları örtülmüştür diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada tövbe-i nasuh geliyor. Nasuh tövbesiyle kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyor. Bu tövbenin bir daha bozulması söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Bu tövbe nasuh tövbesidir. Allah söyler, kişi de kelimeleri tekrar eder. Bunun manası o kişi için ihlas makamı bitmiştir. Salih makamı başlamıştır. Kişi artık salihlerdendir. Salih makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde başının üzerine salih nuru verilir. Üçüncü kademesinde ilk kademe tövbe-i nasuh kademesi olduğu için günahların örtülmesi ikinci kademe, salih nurunun verilmesi üçüncü kademe, günahların sevaba çevrilmesi dördüncü kademeyi oluşturuyor. Bu noktada kişi günahlarının sevaba çevrilmesi noktasında irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası salih makamının dördüncü kademesi. Beşinci kademede ise o kişinin iradesi de Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır ve o kişi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 28. basamağın 5. 28. basamağın 5. kademesine ulaşmışlardı. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 tane safhadan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, farz mıdır? Allah Teala diyor ki: "Minibine ileyhi ve yettekun." Yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor: "Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol." Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Üzerine
azap gelmeden önce. Münibine ileyhi ve eslemu. Ona yönel ve ona teslim ol. Sümmelatün sarın. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca insanlara çok şeyleri farz kılmış. İşte farz kıldıklarından biri de Allah'a yönelmek. Ve bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Evvela yönelmek farz mı diyoruz? Farz. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bütün insanların üzerine farz kılmış. Diyor ki Lokman'ın 5'te vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Allah'ın yoluna tabi ol. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde kim bana yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Sen de aynı yola tabi ol, sen de bana yönel diyor. Zümer'in 4'te de üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da veçini de nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Yoksa sonra yardım edilmezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilediklerini gördük. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a yönelmek münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi. Allah Teala diyor ki bu Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Herkes başlangıçta tağuta kuldur. Şu bize saldıranların hepsi aslında şu anda tağuta, yani şeytana kul durumdadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Onların da kurtulması mümkün değil. Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Evvela ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileme farz mıdır? Gördük ki farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra geçiyoruz ikinci kademeye. Mürşide ulaşmak farz mı? Gördük ki farz. Onu izah etmiştik. Peki bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ne diyor Allah Teala o konuda?
Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır.

Nasıl söz konusu? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak hidayet olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti mi sahabe? Fizik vücudun teslimi farz mı? Allah Teala fizik vücudun teslimini de üzerimize farz kılmış. Fizik vücutlarımızı Allah'a kul etmeyi emretmiş. Yasin 60 ve 61'de diyor ki: Ey Ademoğulları, sizlere şeytana kul olmayın demedik mi diyor Allah Teala ve bana kul olun demedik mi? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz leçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Fizik vücudun Allah'a teslimi de farz, bütün sahabede teslim etmişler. Sonra nefslerin teslim edip halis olmuşlar mı? İşte Bakara suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, deyin ki ey sahabe, biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Halis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerini teslim ettikten sonra ulaşmışlar. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu Bakara 186'da söylüyor. Diyor ki: Kullarım sana benden sorarlarsa ben de ki ben onlara yakınım. Kim bizden bir talepte bulunursa biz onun talebine, duasına icabet ederiz. Ama şartlı, onlar da bize amin oldukları takdirde icabet ederiz. Ve böylece irşada ulaşsınlar diye diyor. İrşada ulaşmak farz kılınıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve de diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfür, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Geliyoruz 28. basamağın 5. kademesine. Yani irşada ulaştıktan sonraki irşat makamına tayin, irşada memur ve mezun kılınmak işlemi farz mı üzerimize? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde, öyle bir takvayla takva sahip olun ki o takvanın en üstüne sahip olanlar nasıl bir takva sahibi ise siz de aynı takvayla takva sahibi olun. Yani bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Bir hakkın takva iradenin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamına tayin edildiğini görüyoruz. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde, o sabıkın evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister sahabe, hepsine tabi olunmuş. Böylece 28 basamağın hepsi farz ve hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bize bu iftiraları yutanları atan bu zavallı insanlar, bu size söylediklerimizden hiçbirisini bilmezler.

0: sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah'ın hidayetini söndürmeye çalışırlar. Onlar şu anda mücrim durumdalar. Allah Teala da diyor ki, mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
1: Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutluluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazan. Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu, vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hastası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz?
Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, alidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek
mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaat olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik.
Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz
bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O, her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah, insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki,
onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, İhtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz, nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri
dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. İşte bir defa daha Allah'tan bahsediyoruz. İşte bir de

üniversite tamamlanırken biz de inşallah Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacağız diye ümit ediyoruz. Allah'tan bu konuda yardım talep ediyoruz. Ve inşallah çalışıyoruz bu istikamette. Öyleyse Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hazihi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve menit tebeani ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. Kul kelimeler de söyle. Hazihi bu, işte bu. Sebili, sebil, yol. Edu davet ediyorum. İlallahi Allah'a. Edu davet ediyor. Alallahi, ilallahi, ilah, Allah'ı Allah'a. Ala basiretin, basiret üzerine. Allah'ı kalp gözüyle görerek. Ene ben ve men ittebeani ve bana tabi olan kimseler. Ve subhanallahi ve Allah'a tenzih ederim. Ve ma ene ve ben değilim minel müşrikin, müşriklerden. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Kul hazihi sebili ed'u ilallahi ala basiretin. De ki basiret üzere kalp gözüyle basar ederek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ene ve menittebani, benim ve bana tabi olanların. Ve subhanallahi ve Allah'ı tenzih ederim. Ve ma ene minel müşrikin ve ben müşriklerden değilim. Bu cümlecikleri toparlarsak şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. De ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözüyle basar ederek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Böyle de diyor Allah-u Teala. Öyleyse sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. İrşat makamının sahibi olmuşlardı. Kalp gözleri açık olduktan başka iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve irşat makamının sahibi olmuşlardı. Ve hakkül yakin kademesinde iradelerini Allah'a teslim ettikleri noktada Allah'ın zatını görmüşlerdi. Basiretle. Sevgili kardeşlerim, basiret kalp gözünün görme hassasıdır. Daha doğrusu basar kelimesi kalp gözünün görme hassasıdır. Basiret, basarın işlemeye başladığını ifade eden terimdir. Basiret üzere birinin görüşü de

demek, kalbindeki kalp gözünün basar hasasıyla gören kişidir bu. Basiretli bir insan derler. Aslında tabi zaman içerisinde halkın yaşantısına uydurulan bir kelime çıkıyor ortaya. Basiretli deyince tedbirli, dikkatli, ileriyi tahmin edebilir, görebilir, doğru tahminleri olan bir insan anlaşılır. Ama basar kelimesi kalp gözünün görme hassasıdır. Basiret de o basar hassasının görmeye başladığını, yani o kişinin kalp gözünün açıldığını, bir başka ifadeyle o kişinin ikinci defa ölümden hayata geldiğini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölüyken dirilmiş olur. Fizik vücudunun baş gözü için, başındaki kulak için ve dili için. O kişi bundan evvel kör, sağır ve dilsizdi. Ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah baş gözündeki icab-ı mestureyi aldı. Kulaklarındaki vakrayı aldı. Kalbindeki ekinneti aldı kişinin. O kişi böylece üç ayrı cepheden de dirildi. Kör, sağır ve dilsizken hayata geri geldi. Bu dünya için baş gözünün görmesi, baş kulağının duyması istikametinde. Ama kim daimi zikre ulaşırsa onun kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Kişi bir defa daha hayata gelir, bu sefer nefsi için hayata gelir. Yani fiziğin ötesini görmek için hayata gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. İşte bu ayetle Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Basiret üzere Allah'a davet etmek. Allah'ı görerek Allah'a davet etmek. Yani bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı. Bu ayet-i kerime açıkça bunu belirtiyor. Sahabe irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu belirtiyor. Orada Allah Teala sahabe için buyuruyor ki o evvelki sabikunlar var ya, sabikunel evvelin, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsana tabi olanlardan da diyor. Tabi'in ensara ve muhacirine tabi olmuşlar. Yani tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiş. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Ondan sonra da devam etmiş tabiyet müessesesi. Ensara ve muhacirine tabi'in tabi olmuşlar. Burada da gördüğümüz gibi sahabe Allah'a çağırıyordu. Hamdolsun ki bizler de Allah'a çağırıyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah'ın açıklamasıyla hamdolsun ki gerçekleşiyor.

Ve bir sonraki ayet-i kerime Yusuf suresi 109. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim min ehlil Kur'a efe lem yesiru fil ardı fe yenzuru keyfe kâne akibetüllezîne min kablihim ve le darül ahireti hayrun lillezîne tekav efela takilûn. Ve kelimeler ve ma erselna ve biz göndermedik min kablike senden önce illa den başka ancak ricalen erkekler adamlar nuhi vahyederiz ileyhim onlara min ehli el kura min ehli el kura şehirler halkından beldeler halkından efelem yesiru dolaşmıyorlar mı dolaşmazlar mı dolaşmadılar mı? Fiil el ardı, fiil ardı yeryüzünde. Fe yenzuru artık baksınlar. Keyfe nasıl? Kâne oldu. Akibeti, akibeti sonucu. Ellezine min kablihim onlardan önceki kimseler. Ve darul ahireti ve mutlaka ahiret yurdu. Hayrın daha hayırlı. Ellezine tekav. Takva sahibi olan kimseler için. Efela takilun. Hala akıl etmiyor musunuz? Diyor Allah-u Teala. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve ma erselna min kablike ve senden önce göndermedik. İlla ricalen, adamlardan başka. Nuhi ileyhim, onlara vahyederiz. Min ehlil kur'a, şehirler halkından. Efelem yesûru fil ardı, onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Fe yenzuru, artık baksınlar. Keyfe kâne akibetu. Akibetleri nasıl oldu? Lezine min kablihim onlardan öncekilerin ve darül ahireti ve ahiret yurdu mutlaka hayrun lezine tekav takva sahipleri için daha hayırlıdır. Efe la takilun hala akıl etmiyor musunuz? Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Allah Teala burada bir husustan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik diyor.
Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor ve ondan önceki Resullerden bahsediyor. Ondan önceki Nebiler de bu konunun içerisinde. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'deki muhataplarına söylüyor. Onlar diyor yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar, onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah Teala. Burada takva sahipleri için ahiret yurdu daha hayırlıdır ifadesi var. Acaba Allah Teala ne demek istiyor bunu söyleyerek? Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ahiret yurdu söz konusu mu burada? Hayır. Kimdir takva sahibi? Allah'tan 10 tane ihsan olarak mürşidine ulaşıp önünde de çöküp tövbe edendir. Mümin takvasının sahibi. Burada ahiret yurdu var mı? Hayır. Kimdir takva sahibi? Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eden kişi. Burada ahiret yurdu var mı? Var. Allah'ın zatına ulaşan kişinin ruhu için Allah darül ahirettir. Sonraki günün yurdudur. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a sarılmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah onun için bir yurt olmuştur. Peki daha önce de başka bir ahiret yurdu var mı? Evet. Takvanın bundan sonraki bölümleri fizik vücudun teslimiyle olunan takva, muhsinler takvası, nefsin teslimiyle varılan takva, nefsin takvası, fizik vücudun teslimiyle varılan takvanın ötesinde nefsin teslimi var. Ondan sonra irşada ulaşmak var. Ve neticede de bir hakkın takva var. Buralarda başka bir ahiret yurdu yok. Peki ahiret yurdunun başka bir anlamı da var mı? Elbette var. Ahiret yurdu cennettir. Ahiret yurdu cehennemdir. İkisi de geçerlidir. Ne zaman? Kıyamette. Kıyamette ahiret adını alıyor. Ahiret sonraki demek. Ahir sonraki. Evvel, önce, ahir, sonra. Ahirette sonraki. Öyleyse ahiret yurdu, sonraki yurt. O yurt iki şekilde tecelli edebilir. Herkes için iki şekilde tecelli edecektir. Ya birine gireceksiniz cennete veya ötekine cehenneme. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda takva sahipleri için ahiret yurdu daha hayırlıdır deyince Allah Teala eğer bunu söylediği zaman kıyameti kastederek söylüyorsa takva sahiplerinin ahiret yurdu cennet daha hayırlıdır diyor. Nereden daha hayırlıdır? Bu dünya hayatını yaşamaktan daha hayırlıdır. Çünkü orada sonsuza kadar kalınacaktır Allah'ın cennetinde. Ve sadece takva sahipleri cennete girebilirler.
daha amene olduğunuz andan itibaren takva sahibisiniz. Ve oradaki ahiret yurdu, cennet, tüm takva sahipler için mutlaka daha hayırlıdır. Peki takva sahibi olmayanlar, onlar için ahiret yurdu cennet değildir, cehennemdir. Tabiatıyla hayırlı da değildir. Tam aksine şerlidir. Çünkü insanlar derecat kaybettikleri zaman, kaybettikleri dereceler kazandıklarından çok olduğu zaman cehenneme giderler. Onların hepsi sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olamaz. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi onu söylüyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların. Yunus suresi 8. ayet-i kerime. Ve burada Allah-u Teala'nın söylediği şey takva sahipleriyle alakalı. Önce Allah-u Teala insanlara

bir dizayn belirtiyor. Allah'ın emirlerini dinlemeyip de Allah'ın cezalandırdığı kavimler. Sesle cezalandırdığı, ölüme mahkum ettiği. Dondurarak taş haline getirmekle mahkum ettiği, çeşitli ölüm yollarıyla insanları nasıl Allah-u Teala cezalandırdığını burada bir defa daha belirtiyor. Ve ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır deyince, hem ruhun Allah'a teslimiyle Allah'ın ahiret yurdu olduğu bir olaydan bahsetmiş oluyor, hem de kıyametten sonra takva sahiplerinin gireceği yer cennet olduğu cihetle takva sahiplerinin cennete gireceğini de Allah-u Teala burada söylemiş oluyor.

Bismillahirrahmanirrahim. 110. ayet-i kerime. Hatta izestey eser Resulü ve zannu ennehum kat kuzibu caehum nasruna fe nucciye men neşa ve la yureddu ve suna anil kamil mücrimin. Hatta öyle ki hatta izestey eser Resulü, Resuller umutlarını kestikleri zaman aslı iza istey ese er Resulü izestey e es er Resulü, bunun aslı iza istey ese er Resulü. Resuller umutlarını kestikleri zaman. Biliyorsunuz yeis, üzüntü manasına geldiği gibi aynı zamanda ümit manasına da geliyor. Yeise düşmek, ümidini kaybetmek anlamına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İza o zamanki isteyese yeise düştüler Resulü Resuller. Resuller umutlarını kestikleri zaman ve zannu zannettiler ennehum kendilerinin olduğunu, muhakkak ki onlar ennehum kendilerinin olduğunu kat oldu, olmuştu. Kuzibu yalanlandılar. Caehum onlara geldi nasruna bizim yardımımız. Ve o zaman nuciye kurtarıldı. Men kimseler neşahü dileriz, isteriz. Ve la yureddu ve geri döndürülmez be suna azabımız anden el kavmel mücrimin, mücrimler kavmi, günahkarlar topluluğu. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Hatta izeste eser Resulü cümlecikleri olarak Resuller umutlarını kestikleri zaman ve zannu ennehum kat kuzibu ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada. Caehum nasruna onlara bizim yardımımız geldi. Ve nucciye men neşa'yı, böylece dilediğimiz kimse veya kimseler kurtarıldı. Ve la yureddu besuna anil kavmil mücrimin. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez diyor Allah-u Teala. Cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimse veya kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Allah'ın bütün Resulleri yalanlanmıştır. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bütün Resullerinin yalanlandığını söylüyor. Diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz, ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o Resullerin hepsini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Hiç istisna olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerin çoğunluğu mutlaka Allah'ın Resullerini reddetmişler,
inkar etmişler. Böylece görüyoruz ki Allah'ın Resulleri her devirde mutlak olarak inkar edilmiş. Burada da Resuller yalanlandıklarını bütün kavmin bütün unsurları tarafından yalanladıklarını sandıkları bir sırada yardımımız gelmiştir diyor Allah-u Teala. Gerçekten Allah-u Teala'nın verdiği birçok kavimde birçok olay birçok kavmin başına gelen olay hep Resullerin yalanlamalarından kaynaklanıyor. Nuh tufanındaki kavmin başına gelen felaket, Ad kavmine gelen felaket, Lut kavmine gelen felaket, her tarafta Resullerin yalanlanmasıyla birinci derecede alakalı. Öyleyse Allah-u Teala gelecek nesiller için de aynı şeyi söylüyor. Azabımız mücrim kavimden, günahkar kavimden, suç işlemiş kavimden döndürülmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevadan bahsetmek söz konusu. Allah Resullerini gönderir. Resulleriyle tebligatını yapar ve insanların çoğu Resulleri bir sahtekar olarak görür. Ve onların risaletine inanmazlar. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor. Cehenneme girecek olanlar bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size size gelen nezirler, uyarıcılar, buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Sizden olan nezirler, yani bütün nezirler aynı zamanda Resul'dür, Resuller. Söylemediler mi? Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni bir dalalet içinde görüyoruz dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Ne görüyoruz? İnsanlar kulaklarında vakra var, irşat makamının söylediğini işitmiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. İdrak etmiyorlar. Akıl edemiyorlar. Ve baş gözleriyle baktıkları zaman gözlerindeki hicab-ı mestüre yüzünden irşat makamını irşat makamı olarak görmüyorlar. Dalalette bir insan olarak görüyorlar.
Öyleyse o insanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen mücrimler. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamını dalalette olarak görüyor adam. Kulaklarında vakra var. İrşat makamının sözlerini işitmiyor. Nereden belli işitmediği? İşitmiş ve akletmiş olsaydık diyor. Gözleriyle göremedikleri kesin. Sen dalalettesin diye hitap ediyor. Biz seni dalalet içinde görüyoruz diyor. Söylediklerine inanmıyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Sana kitap mı indirecek Allah Teala diyor. Öyleyse bir dizayn var burada. Ve Resul bir gün gerçekten acaba bu insanlar beni hepsi mi yalanlıyorlar? Bu kadar çok aleyhte olmaları ne ifade ediyor diye Resullerin umutlarını kestiği bir sıradan bahsediyor Allah Teala. O zaman yardımımız gelir diyor onlara. Hazreti Nuh kavminin devamlı saldırısına uğramış. Ve hiçbir zaman da tebliğden geri kalmamış. Ve onun söylediği gün, gemiyi tamamladığı gün halk toplanıp alay ediyor onunla. Çünkü gökte bir tek bulut yok. Ve alay ederek soruyorlar. Bugün mü diyorlar? Bu güneşli havada mı yağmur yağacak da etrafı bütün sular kaplayacak da senin bu gemin yüzecek öyle mi diyorlar? Kahkahalar atıyorlar. Ama o gün o olay cereyan ediyor. Yağmur yağıyor. Yerleri gökleri su alıyor. En büyük dağlar bile suların içinde kayboluyor bütün dünyada. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman yardımımız gelir diyor Allah Teala. Bunun manası mücrimlerin üzerine de Allah'ın azabının gelmesi. Allah'ın yardımının gelmesi aynı zamanda azabının gelmesi hüviyetinde. Çünkü bu yardım o helaki hak eden insanların üzerine helak edici bir faktör olarak geliyor. İnsanlar helak oluyorlar. Allah'ın cezalandırmasıyla. Bakıyorsunuz bir ses gelmiş. O sesle insanlar ölmüşler. Veya dona kalarak taş kesilmişler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Resulleri, Allah'ın dostlarıdır. Ve Allah dostlarını gerektiği zaman mutlak olarak koruması altına alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve mücrim kavmi mutlaka cezalandırır. Ve gönderdiği musibetlerle onları öldürürdü. Allah'ın tüm dizaynı bu hedeflere insanları ulaştırmakla geçer. Zelzeleleri, sel felaketleri, yıldırımları, her şey bir işaret taşır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Ayet 111'e inşallah geçiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne fî kasâsihim ibretün li ulul elbâbi. Mâ kâne hadisen yuftera ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tafsile kulli şeyin ve huden ve rahmeten li kavmin yu'minun. Kelimelere geçiyoruz. Lekat, andolsun ki, kâne oldu, fi kasasihim, onların kıssalarında vardır, kıssalarının içinde. İbretün, bir ibret. Li ulul elbab, ulul elbab için, sır, lüks sahipleri için. Mâkâne değildir, olmadı. Hadisen bir söz, yüftera uydurulur. Ve lakin, la, ve lakin ve fakat tasdika tasdik eder. Ellezi beyne, arasında olan yedehi, onun elleri. Ve tafsile ve ayrı ayrı açıklar. Külli şeyin, her şeyi. Ve hüden ve hidayet, hidayet edici olarak. Ve rahmeten ve rahmet, rahmet olarak. Li kavmin, kavim için, yu'minun, mümin olan. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Lekad kâne fî kasâsihim. Andolsun ki onların kıssalarında, onların lekad kâne fî kasâsihim ibretün, onların andolsun ki onların kıssalarında ibret vardır. Li ulil elbâbi, ulil elbâb için, sır sahipleri için. Mâ kâne hadîsen yuftera, uydurulan bir söz değildir. Lakin tasdik ellezî beyne yedeyhi, ve lakin onların ellerindekini tasdik eder. Ve tavsiyle kulli şeyin, ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Ve huden ve rahmeten, bir hidayet ve rahmettir. Li kavmin yu'minun, mümin kavim için. Allah Teala diyor ki, andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için yani sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir. Ve lakin onların ellerindekini tasdik eder. Ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ulul elbab geçiyor. Kimdir ulul elbab? Lüplerin sahipleridir. Lüp nedir? Çift B ile yazılır. Lüp, baş gözleriyle, baş kulaklarıyla, fizik vücudun anlama kapasitesiyle anlaşılamayan, onun ötesindeki bir ilmin sahibi olan kişinin sahip olduğu vasıf. Beş duyunun ötesinde hissedebilen kişi. Yani kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan, daimi zikre ulaşmış olan, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişi. Onlar fiziğin ötesinin sahipleridir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onlar fiziğin ötesinin sahipleridir.
Öyleyse her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşarlar onlar. Fiziğin ötesi onlara açıktır. Ama ne var ki görebilecekleri, başlangıç kademesinde, ulul elbab kademesinde görebilecekleri sadece zemin katın sırlarıdır. Ama hikmet sahibidirler. Ehli tezekkürdürler. Ehli hayırdırlar. Ehli hükümdürler. Hikmet sahibidirler. Ulul elbab 7 vasfın sahibidir. 4 asıl, 3 de sonuç. Daimi zikrin sahipleridir. 1. Bu sebeple nefslerin kalbinde hiç afet yoktur. 2. Kalp gözleri açıktır. 3. Kalp kulakları açıktır. 4. Ehli tezekkürdürler. Allah ile her an konuşurlar. 5. Hayır sahipleridir daimi zikrin sahibi oldukları için. 6. Ve hikmet sahipleridir. Kur'an'ın hangi ayetine baksalar bir bakışta sonucu söylemek imkanının sahipleridir. 7. İşte ulul elbab için ibret vardır diyor Allah Teala, çünkü onlar bilirler, hatta Allah Teala onlara olayları nasıl cereyan ettirdiğini gösterir. Geçmiş zamandan bir perde açar ve olayları nasıl tahakkuk ettiyse onları gösterir Allah Teala. Bu kıssalar, Kur'an'da geçen kıssalar, uydurulan sözler değildir. Lakin onların, yani kitap sahiplerinin ellerindekini tasdik eder. Hem Tevrat'ı tasdik eder, hem de İncil'i tasdik eder diyor. Söz konusu olan hem Kur'an-ı Kerim, hem de Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar. Hem kıssalar itibariyle Tevrat ve İncil tasdik ediliyor, hem de Kur'an'ın bütünü içerisinde Tevrat ve İncil tasdik ediliyor. Her şeyi tafsilatıyla açıklar diyor Allah Teala. Mümin kavim içinse Kur'an bir hidayet ve rahmettir. Kur'an bir hidayettir, bir rahmettir. Tevrat bir hidayettir, bir rahmettir. Asıllarından bahsediyoruz. İncil bir hidayettir, bir rahmettir diyor Allah Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf Suresi de inşallah bu akşam tamamlanmış oldu. Bu dersimiz de tamamlanmış oldu. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an-ı Kerim'in 12 tane suresini bugün tamamlamış olduk. Ve 606 sayfalık Kur'an-ı Kerim'in 249. sayfasıyla Yunus Suresi, Yusuf Suresi tamamlandı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. Konumuzda gene hurafeler var. La ilahe illallah diyen cennete mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, böyle diyorlar. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yoktur demek, hakikatin ta kendisi. Sadece bir tek Allah var, başka bir ilah yok. Tek ilah odur. Bu hakikatin bilinmesi, bir insanı dinin temel kaydelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Birden fazla ilaha inanan kişi şirke düşmüştür. Kim Allah'ın zatından başka ilahlar olduğunu düşünüyorsa, Allah'tan başka ilah var diye düşünüyorsa, o kişi şirktedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerimiz. Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ama bu hakikatin kabulü zımnında eğer bir insan la ilahe illallah derse, buna onun sonucunu da ilave edelim, Muhammeden Resulullah derse, bir hakikati ishar etmiş olur, açıklamış olur. Ama bu onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. La ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine, her la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girmez. Ama Allah Teala en az bunun kadar kolay başka bir yol gösteriyor bütün insanlara Allah'ın cennetine girebilmeleri için. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bana mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ilka etmeyi, bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediğiniz zaman diyor, ben sizi cennetime mutlaka alırım. Dilediğiniz zaman şirkten kurtulursunuz. Bir, dalaletten kurtulursunuz. İki, küfürden kurtulursunuz. Üç, şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Dört, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. 5. Cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. 6. Bu sualin cevabıdır. Bu hurafenin cevabıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girer ifadesini bulamazsınız. Bu Allah'ın tekliğine inanmaktır. Ama kişiyi Allah'ın cennetine asla ulaştırmaz. Öyleyse
kişiyi cehennemden kurtaracak olan şey nedir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bakın, Allah Teala ne kadar açık olarak ifade ediyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atme ennübihâ ellezîne hüm an âyâtina

Bir defa daha söylemek istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatını arzu ederler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar kim olurlarsa olsunlar, şu dünya üzerindeki vasıfları ne olursa olsun, eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek onları kurtarmaz. Bu insanlar bütün boyutlarıyla ibadetleri gerçekleştirseler, yani İslam'ın 5 şartını 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl gerçekleştirseler aralıksız, ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler, cehennemden kurtulmaları mümkün değil bu ayet-i kerime gelince. Mutlaka ama mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemek, amenü olmak mecburiyetindeyiz. Münip olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek mecburiyetindeyiz. İnanç tek başına bir insanı mümin yapamaz. Her ne kadar mümin kelimesi imanın sahibi, yani inancın sahibi manasına gelirse de, lügat manasından hareketle bir yere ulaşmak mümkün değildir. Kur'an'dan hareketle sonuçlara ulaşılır. Kur'an da bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gidecekleri yer cehennemdir. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür demek. Ta ona bir de ve Nebiyullah ilavesi lazım. Ve Allah'ın aynı zamanda da nebisidir, peygamberidir desek, bu bir doğrunun açıklanmasıdır sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldür. Ve Allah'tan başka da ilah yoktur. Bu bir doğruyu kabul ve açıklamadır. O kadar. Ama bir talep yoksa kişide, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Allah Teala
Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh diyor ki, ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir.

davranışla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, bir başka ifadeyle kainatın ezeli ve ebedi dininin temelinde bir dilek yatar. Bu dilek ona, Allah'a ruhun geri döndürülmesidir, rücu ettirilmesidir. Hay Allah Teala hepinizden emanetini geri istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Habibim diyor, Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dine doğrult. Din için fizik vücudunu ayakta tut, o konuda çalış. O Hanif diniyle ki diyor, sen Hanif dininin sahibisin, Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif diniyle ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla, özelliklerle, hastalarla yarattık diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala ne dinde değişiklik yapar, başka bir din vücuda getirir, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçer de başka bir fıtratla yaratır. İkisi de mümkün değil, ikisi de geçerli değil. Allah Teala'nın insanları Hanif fıtratıyla yaratması devam eder. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle dinde hiç değişmez. Kainatın tek dini, ezeli ve ebedi dini Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti Musa da aynı dini yaşadı. Hazreti İsa da aynı dini yaşadı. Hazreti İbrahim de aynı dini yaşadı. Hangi peygamberden bahsediyorsanız hepsi, Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere, hepsi o tek dini yaşadılar. Ne dinde değişiklik görebilirsiniz, ne de insanların o dinden başka bir özellikle yaşayabileceği bir işaret görebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bütün insanları sadece o dini, kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yarattığını biliyoruz. Allah Teala bunu söylüyor. Ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmanın dışında bir yaratışla yaratırım, ne de o kainatın yegane dinini değiştiririm diyor Allah Teala. İkisinde de değişiklik göremezsin diyor. Kainatın yegane dini. Şimdi bu dinin özelliklerine bakıyoruz beraberce. Ne görüyoruz? Birinci özellik, Allah'ın tekliği, vahdet, tek bir

Allah var. Hanif dininin ikinci özelliği tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. O fırkanın dışındaki bütün fırkaların kurtuluşu söz konusu değil. Hepsinin gideceği yer cehennem. Onlar fırkalara ayrılanlar. Öyleyse tek bir fırkadan bahsediyor Allah-u Teala tevhid akidesinde. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği, birinci umdesi vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği tevhid, Allah yolunda olan insanların bir tek fırkada toplanması, tek bir fırkayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturması. Üçüncü özelliği, teslim. Allah'a ruhu, vecci, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Yedi safhada dört tane teslim yaşama. İşte bu insanlardan şirkte olanların kim olduğuna bakalım şimdi beraberce. Neden Rum 30'dan hareket ettik? Çünkü Rum 31 ve 32 bir şirk müessesesini anlatıyor bize. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki: Münibine ileyhi ve tekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 32. ayet-i kerimesi, o müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip bölünmüşlerdir. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Burada Allah Teala'nın dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar, onlar şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmak şirkin temelini teşkil ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: Şeytan insanlara olan vaadini, insanlara karşı olan hedefini, gayesini gerçekleştirdi. Ne zaman? İfadeden anlaşılıyor ki kıyamet günü. Çünkü şöyle devam ediyor ayet-i kerime: Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte gene bir tek fırka, işte gene bütün fırkalar. O bir tek fırka kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ve müminler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diğerlerinin iman derecesi, Allah'a ulaşma standartları ne olursa olsun,
Allah Teala onları mümin kabul etmiyor. Allah'ın bir insanı mümin kabul edebilmesi için o kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Peygamberlerine inanması, kitaplarına inanması, meleklerine inanması, bazı badel mevte inanması yetmiyor. Onların ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra da bunun için harekete geçmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman ne olur? O zaman o tek fırkadakilerden birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen ve takva sahibi olan kişi olur. Burası kurtuluşu ifade eder. Öyleyse sahabe, onların durumuna bakalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiğinde sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz, sadece bir tek fırka. İsimleri ne? Ey Allah'ın Resulü. İsimleri Fırka-i Naciye. Hususiyetleri ne? Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret var mı diye. Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri bize ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan hangisi olursa olsun hiçbirine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz. Tabi olursanız takva sahibi olamazsınız diyor. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine baktığımız zaman takva sahibi olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Ve onların o tek fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. Burada da Allah-u Teala sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki takva sahibi olasınız. İşte sırat-ı müstakimin üzerinde olmanın da temelinde Allah'ın ahdini yerine getirmek var. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmakla devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslimle, nefsi Allah'a teslimle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle tamamlanan 7 safa 4 teslimden oluşan bir bütün Kur'an-ı Kerim.
Öyleyse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesiyle ...31 ve 32. ayetleriyle En'am suresinin 151 ve 152. ayetleri birbirini tam olarak tamamlıyor. Tam olarak aynı şeyleri ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de aynı muhtevayı görüyoruz. Müminleri oluşturan bir tek fırka, tağuta tabi olan, şeytana tabi olan diğer bütün fırkalar. Sadece müminler Allah'ın cennetine giderler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse mümin olmak lügat manası itibariyle inanmak demek. İnanmak deyince de tabii Allah'a inanmak. Burada Allah'a inanmanın hası en güzel ifade ediliyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani biz hem Allah'a inanırız hem de Allah'ın tekliğine inanırız. Müessesesi geliyor. Bu Allah'a inanmanın da ötesinde Allah'ın tekliğine de inanmayı ifade ediyor. Ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtaramıyor. Tek Allah'a inanmak şirkin dışında olmanın sadece bir tek vasfı. Eğer o kişi La ilahe illallah diyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyen bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, Allah'a yönelmediği için bu kişi şirktedir. Fırkalara ayıldığı için bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileseydi o tek fırkada olacaktı. O zaman mümin olacaktı. La ilahe illallah sözünü o zaman söylediğinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin söylemesi olacaktı bu. Bu ise çok önemli bir sonuçtur. Burası bir kurtuluş noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar felaha ererler. Kurtuluş sadece onlar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir inancı ifade ediyorsunuz. La ilahe illallah demekle, Allah'tan başka ilah yoktur demekle. Ama bu inanç, siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi şartlar içinde olursa olsun cehennemden kurtulamaz. Son derece net olarak söylüyorum Allah-u Teala. Hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşar.
Nasıl gerçekleşiyor bu olgu? La ilahe illallah diyen kişinin Allah Teala sevaplarını, günahlarını öteye geçiriyor mu? Hayır. Peki kimler için geçerli bu? Cennete girme müessesesi kimler için geçerli? Sevapları günahlarından fazla olanlar için geçerli. İşte Müminin Suresi 152 ve 153. ayet-i kerimeler. Müminin 152, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer cennettir buyuruyor Allah Teala. Enam, affedersiniz, Müminun 103, kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Buradan bir neticeye varıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, onun sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Ama La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dediği zaman kişi bir inancı ifade ediyor. Ama sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek olan bir adım değil bu. Bir çare değil. Bir çözüm değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için günahların sevaplardan fazla olması kesin. Çünkü diyor ki Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Yani onlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte ifade çok açık olarak geliyor. Allah Teala buyuruyor. Vel Asr suresi 1 2 3 4 4 ayetten oluşuyor. Birinci ayetinde Allah Teala diyor ki Vel Asri innel insane lefi husr illezine aminu. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İllellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hariç. Yani onlar hüsranda değildir. Yani onların günahları sevaplarından fazla hüviyeti yoktur. Tam aksine onların sevapları günahlarından fazladır. İyi ama nasıl bir iş ki bu? Bir insan günah işlemişse günahhanesine onlar yazılmıştır. O zaman insanlar da
Allah'a ulaşmayı edinemedikçe cehenneme gideceklerine göre mutlaka bunların günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman da mutlaka sevaplarının günahlarından da fazla olması lazım. Acaba Allah Teala bunu nasıl bir dengeyle oluşturuyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevaplarının günahlarından fazla olacağını Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bizlere ifade ediyor. Diyor ki:

Allah Teala Enfal suresinin 'kerimesinde Enfal 29. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve size mağfiret etsin. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacağı, günahlarının örtüleceği çok açık bir şekilde ifade ediliyor, furkanlar alacağı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki gışaveti, kulaklarındaki bakrayı, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak kalbindeki idrak hassasını ve kalbindeki mührü açar, kalbindeki ekinleti alarak ve yerine ifat koyarak o kişinin kalbinin idrak etmesini sağlar. Böylece kör, sağır, dilsiz ve idraksız olan insan, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girer. Bunun için o kişiye Allah Teala 7 tane furkan verir ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örter. Bu örtme müessesesi o kişi için bir garanti teşkil eder. Günahları örtüldüğüne göre o kişinin sevapları günahlarını aşacaktır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevaphanesinde bir tek rakam bile olsa, tek bir derece bile olsa o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır. Zaten sevaphanesi sıfır olan hiçbir insan mevcut olamaz. Öyleyse günahlarla sevaplar çerçevesinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Bu durumda Vel Asr suresinin muhtevasındaki illellezine amenu, ama amen olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ifadesi meseleyi zaten çözüyor. Neden? Çünkü amen olanlar hüsranda değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü söylediğimiz gibi Allah Teala derhal 5-6 dakikalık bir zaman parçası içerisinde ona verdiği furkanlarla onun sevaplarını günahlarından öteye getiriyor. Hüsranda olması için bir kişinin günahları sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda her şey değişeceği için, sevapları günahlarını aşacağı için, sevapları günahlarından fazla bir insandır. Ve o kişi için bu bir kurtuluştur elbette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada açık bir müessese var. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Böyle olan insanlar La ilahe illallah kelimelerini ard arda yüzlerce defa söyleseler ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler onların kurtuluşu söz konusu değildir. Çünkü günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Onlar hüsrandadırlar. Peki hiçbir insanın sevapları günahlarından fazla olamaz mı? Hem Allah'a ulaşmayı dilemesin, hem de sevapları fazla olsun. Olamaz mı? Olduğunu farz edelim. Madem ki Allah Teala'nın koyduğu bir kanun var, sevapları günahlarından fazla olan mutlaka cennete girer.
Öbür taraftan da Allah'ın koyduğu bir kanun daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin de günahları mutlaka sevaplarından fazla olacak. Ne yapıyor Allah Teala acaba? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bize bu konuda bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala orada Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Sahabe gibi tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman girdiği yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişinin kalbinin Allah Teala mührünü açıyor. Bütün insanların kalbi mühürlü. Mührün açılması söz konusu. Herkes davete muhatap olmuştur. Muhatap olduğu anda o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse kalbi mutlaka mühürlenir. Gözleri, kulakları, kalbi görmez, işitmez ve idrak etmez bir hale getirilir. Ve muhatap olmayan hiç kimse de mevcut değildir. Öyleyse kişinin bu tarzda bir kalbi var. İdraksiz bir kalp, idrak etmesi mümkün değil. Bu standartlardaki bir kalbin sahibinin muhtevasına baktığımız zaman onun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalbi mühürlü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kalp hep mühürlü kalacak. Ve muhtevasında hep küfür olmakta devam edecek. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin kalbi küfürden imana döner. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartları şöyle. 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına da inanıyor. 3. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 12 defa farz olduğuna da inanıyor. Öyleyse böyle bir kişinin bu inançları varsa Allah'a inanmanın ötesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanması, bunun üzerine farz olduğuna inanması, o zaman bu kişinin kalbine iman girmiştir. Bu inançların sahibi olan birisi, sadece Allah'a inanan ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insandan daha ötede bir standardı vardır. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmakla, Allah'a inanmakla kalmıyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak durumunda olduğuna da inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ruhunu, bütün insanların ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırması diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de var olduğuna inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına da inanıyor. Bu inançlar varsa o kişinin kalbine bu inançlar girmiştir. Yani iman girmiştir. Ama bunlara inanmayan, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayan, bunun üzerine farz olduğuna inanmayan bir insan, mümin standartlarında kabul edilmiyor. Ve
ayet-i kerimenin sonu Allah'a amene olun ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah-u Teala. Öyleyse o tek ihtimal neydi? Kişinin öyle güzel davranışları olabilir ki, öyle işlevler yapar ki bu kişi kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilir. Açtığını kabul edelim. O zaman Allah-u Teala onlarda eksiltme yapıyor. O kişinin derecelerini aşağı düşürüyor. Günahlarının sevaplarından öteye geçirecek kadar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Unutmayın, La ilahe illallah demek hiç kimseyi dalaletten kurtaramaz. Kişinin dalaletten kurtulabilmesi için gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişinin hidayet üzere olması söz konusu. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulduğunu ifade ediyor. Hidayet üzere olanların dalalette olmaması söz konusu. Hidayet üzere olmaksa sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir açıdan bir kurtuluş şansına sahip değil. O kişi için Allah'ın güzellikleri çalışmıyor. O kişi tağuta arkadaş olmuştur. Mümin standartlarında sayılmıyor. Hal böyle olunca onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala, çünkü kalplerine iman girmedi. Kalplerine iman girmeyen bu insanların özelliği. Eğer dereceleri kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi, onun cennete girmesine Allah Teala amellerinden eksilterek mani oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemişse bir kişi, günahları sevaplarını ne kadar aşarsa aşsın, Allah Teala mutlaka günahlarını örtüyor. Böylece o kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Yetmez, ötesi de var. Allah Teala o kişiyi namazla, oruçla, zekatla destekliyor. Namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri